En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

Bilin ki ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bunu böyle kabul edin. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

0: المتقين وإن الله لسميع عليم.
1: Hani siz vadinin en yakın tarafındaydınız, düşmanlarınız da en uzak tarafındaydılar. Kervansa sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız bile, tayin edilen vakitte anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, olması gereken bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki, helak olan açık bir delille helak olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: الله سلم إنه عليم بذات الصدور.
1: O zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı yılardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki O kalplerde bulunanı bilir.

Düşmanla karşılaştığınız zaman Allah olması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir.

Ey iman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.

0: yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.
1: وَاِذْ زَيَّنَ

O zaman şeytan yaptıklarını kendilerine güzel göstermiş ve "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. İki ordu karşılaşınca da gerisin geri dönüp "Ben sizden uzağım. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah'ın azabı çok şiddetlidir." demişti.

Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin. Onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın yangın azabını. İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez diyorlardı. Kade bi

0: بهم إن الله قوي شديد العقاب.
1: Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Ama Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir ve azabı da çok şiddetlidir.

Bu böyledir. Çünkü bir kavim kendilerinde bulunan iyi meziyetleri değiştirmedikçe Allah onlara verdiği hiçbir nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak etmiş ve Firavun ailesini suda boğmuştuk. Onlar hep zalimlerdi.

Ey Muhammed! Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında sonucundan çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir.

eğer savaşta onları yakalarsan, kendilerine vereceğin ceza ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ki ibret alsınlar.''

Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu

0: inkar edenler asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar.
1: وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ

Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz.

Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

0: بينهم إنه عزيز حكيم.
1: Eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştıran O'dur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin, yine onların kalplerini birbiriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyühen nebiyyü hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin.
1: Ey peygamber! Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter.

0: يَعْلَمُونَ
1: Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı 20 kişi olsa 200 kişiyi yenerler. Eğer içinizden 100 kişi olsa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
2: El-âne khaffafallâhu ankum ve alime en

0: Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizde bir zaaf olduğunu biliyordu. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi olsa 200 kişiye galip gelir. Eğer içinizden 1000 kişi olsa onlar da Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir.
1: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
0: Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu.

Artık elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: لكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden Allah onları bozguna uğratman için sana imkan vermişti. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İnanıp hicret edenlere, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olursa o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ

inkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur.

İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır.

Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Berâ'edir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure Hazreti Ebubekir başkanlığındaki Haç kervanı yola çıktıktan sonra inmişti. Bu bakımdan Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Allah'ın emirlerini haçtaki Müslümanlara tebliğ etmek üzere görevlendirip arkalarından göndermişti. Hazreti Ali bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure müşriklerin bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatom mahiyetindedir.

0: Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur.
1: Fesihû fil ardı erba'ate eşhurin ve'lemû ennekum gayru mu'cizillâh.

Ey müşrikler! 4 ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsva eder.

0: وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ.
1: Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenleri acı bir azapla müjdele.

0: Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah haksızlıktan sakınanları sever.
1: فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
1: Ey Muhammed, eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır.

0: الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
1: Mescid-i Haram'ın yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah ahde vefasızlıktan sakınanları sever.

Nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır.

Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür.

Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır.

0: وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
1: Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz.

Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler.

yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya yeltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: وليجة والله خبير بما تعملون.
1: Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onanırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler.

Ey müşrikler! Siz hacılara su dağıtanı ve mescid-i haramı onaranı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.

İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Yübeşşir

Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler.

Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte onlar zalimlerdir.

Ey Muhammed, de ki: eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez.

Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün sayınızın çokluğu sizi böbürlendirmişti ama bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp geri kaçmıştınız.

Sonra Allah peygamberinin ve müminlerin üzerine güvenliğini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler indirip inkar edenleri azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur.

Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

iman edenler. Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ

Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu, onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar.

Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

0: Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.
1: هُوَ الَّذ۪ي

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen odur.

Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele.

Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara, işte kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın denir.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında Allah nezdinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.

haram ayların yerlerini değiştirip geciktirmek ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah kafir topluluğu doğru yola iletmez.

0: تُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
1: Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır.

Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvendiğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Ey Muhammed! Eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol onlara uzak geldi. Onlar eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor.''

0: أنفسهم والله عليم بالمتقين.
1: Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir.

Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp şüpheleri içinde bocalayıp duranlar izin isterler.

0: ثبطهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi.
0: لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَاَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
1: Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir.

Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi.

Onlardan bana izin ver, beni fitneye düşürme diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.

Ey Muhammed! Sana bir iyilik dokunsa bu onların hoşuna gitmez. Sana bir kötülük dokunsa biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

Sen de ki, bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

De ki, bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin. Doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz.

De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz.

Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor.

Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.

0: Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı hemen oraya doğru yönelip koşarlardı.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ

Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse hemen öfkeleniverirler.

Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeylere razı olup Allah bize yeter, Allah da bize bol nimetinden verecek, Resulü de, biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ

0: منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
1: Münafıkların içinde o her şeye kulak kesiliyor diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. O Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır.

Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Bu ise en büyük rezilliktir.

Münafıklar kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. Sen onlara de ki, siz alay edin bakalım. Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

0: نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
1: Eğer onlara sorarsan, biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki, Allah'la, onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz?
0: La ta'tadiru kad kafartum ba'de imanikum.

boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz.

0: diyehum nesu Allah fenesiyehum innel munafiqinhumul fasiqun.
1: Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar elbette fasık kimselerdir.

0: حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ey münafıklar, siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler. Malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır. Elem ye

0: Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmettiler.
1: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.
0: Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine ve gluz aleyhim. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
1: Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
1: Onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı.

Onlardan, eğer Allah bize kendi lütfundan verirse andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı.

Allah onlara kendi lütfundan verince de onda cimrilik yaptılar, yüz çevirip sözlerinden döndüler.

Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu.

Onlar bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da fısıltılarını da bilir. Çünkü gaypları en iyi şekilde bilen Allah'tır.

0: منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır.

0: لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
1: Ey Muhammed! Onların ister bağışlanmalarını dile, ister dileme. Sen onların 70 defada bağışlanmalarını dilesen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Ferihal

0: أُنفِرُوا فِي الْحَرُّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ
1: Allah'ın Resulüne muhalefet ederek cihattan geri kalanlar, evlerinde oturmalarına sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi hoş görmediler ve "Bu sıcakta savaşa çıkmayın," dediler. "Sen de ki, cehennem ateşi daha sıcaktır." Keşke anlasalardı.

Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, artık benimle beraber hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa oturup kalmaya razı oldunuz. Öyleyse geriye kalanlarla beraber oturun.

Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını sakın kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.

Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.

Allah'a iman edin ve peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan serbest sahibi olanlar senden izin isterler ve bizi bırak oturanlarla beraber kalalım derler.

0: Onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar.
1: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم

Fakat peygamber ve onunla beraber iman edenler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

0: فيها ذلك الفوز العظيم.
1: Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.
1: Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan eden kimseler geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de özür bile beyan etmeden oturup kaldılar. Onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır. Leysa

0: zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah'a ve peygamberine bağlı kaldıkları müddetçe bir sorumluluk yoktur. Çünkü iyilik yapanların kınanması için bir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ

Kendilerine binek sağlaman için sana geldikleri zaman sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğinde, Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

0: Sorumluluk ancak zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar sonucu bilemezler.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله.

لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقربه فيرقى.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

العذاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar. Zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre sabah namazı şahitlidir. Kur'an-ı Kerim'in İsra suresi 78. ayeti hakkında Resulullah aleyhissalatu vesselam şu açıklamayı yapmıştır. Onda gece melekleri de gündüz melekleri de hazır bulunurlar.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
5: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek sordu. Ey Allah'ın Resulü, muvahhidlerden hiç kimse cehennemde kalmayacak mı? Peygamber Efendimiz de cevap verdi. Evet, kalacak. O da cehennemin ta dibinde olacak. Cehennemin ta dibindeyken ey Hannan, ey Mennan diye feryat eder, o kadar bağırır ki Cibril aleyhisselam onun bu sesini duyar ve böylesi bir yardım isteyişe hayret eder ve acaba ne oluyor, ne oluyor acaba der. Nihayet dayanamaz, Rahman'ın arşının önüne kadar giderek secdeye varır. Allah Azze ve Celle, ey Cibril, kaldır başını der ve o da kaldırır. Allah Azze ve Celle her şeyi hakkıyla biliyor olmasına rağmen Cibril'e sorar. Seni bu kadar şaşırtan şey nedir? Cibril, ya Rabbi, cehennemin dibinden gelen bir ses duydum. Sesin sahibi ey Hannan, ey Mennan diye feryat ediyordu. İşte beni çok şaşırtan bu ses idi dedi. Allah Azze ve Celle Cibril aleyhisselama, ey Cibril, maliye git, ya Hannan, ya Mennan diye feryat eden kulumu çıkarın buyurur. Cibril aleyhisselam cehennemin kapılarından birine giderek çalar. Malik çıkar. Cibril aleyhisselam ona, Allah Azze ve Celle emrediyor, ya Hannan, ya Mennan diye feryat edeni çıkaracaksın der. Malik cehenneme girerek çok ararsa da bu feryat edeni bulamaz. Halbuki Malik aleyhisselam cehennemdekileri annenin çocuklarını tanımasından daha iyi tanımaktadır. Döner, gelir ve Cibril aleyhisselama der ki, doğrusu cehennem öyle bir çatırdıyla patlayıp fışkırıyor ki, ne taşı demirden ne de demiri insandan ayırt edebiliyorum. Ne taşı demirden ne de insanı demirden ayırt edebiliyorum. Cibril aleyhisselam geri döner. Rahman'ın arşı önünde secdeye varır ve Rabbimiz ona, ey Cibril, kaldır başını, niçin okulumu getirmedin diye sorar. Cibril aleyhisselam da, ey Allah'ım, Malik diyor ki cehennem öyle bir çatırdıyla patlayıp fışkırıyor ki taşı demirden, demiri de insandan ayırt edemiyorum. Rabbimiz ona şu emri verir. Maliye söyle, kulum cehennemin şu kadar derinliğinde gizli bir yerin şu falanca köşesinde bulunmaktadır. Cibril tekrar Maliye gelerek haber verir. Malik yeniden cehenneme girer. Adamı tarif edilen yerde baş aşağı atılmış, başı ayaklarına ön saçlarıyla bağlanmış, elleri boynunda kenetli, üzerine yılanlar, akrepler toplanmış bir durumda bulur. Onu tutup bütün kuvvetiyle çeker, yılanlar ve akreplerden kurtarır. Tekrar kuvvetle çeker, zincirler ve bukağılar kopar. Sonra onu ateşten alıp hayat suyuna sokar ve Cibril'e teslim eder. Cibril aleyhisselam onu perçeminden tutar. Rahman'ın arşı önüne kadar sürükleyerek götürür. Yolda Cibril'in karşılaştığı her melek topluluğu bu kulu görmekten sıkılırlar. Cibril Rahman'ın arşı önünde secde eder. Allah Azze ve Celle, "Ey Cibril, kaldır başını," diyerek diğerine döner. "Ey kulum, seni güzel bir yaratılış ile yaratmadım mı? Sana elçi göndermedim mi? O sana kitabımı okumadı mı? Sana iyi yapmanı emretmedi mi?" diye sorar. Kul da hepsinin doğru olduğunu söyler. Ve tekrar Allah Azze ve Celle, "O halde niçin şu günahları işledin?" buyurur. Kul da, "Allah'ım, günahlarımla kendi kendime zulmettim ve nihayet şu nedenlerle senelerce cehennemde bırakıldım. Buna rağmen senden asla ümidimi kesmedim. Sana ey Hannan ve ey Mennan diyerek yalvardım. Böylece beni bu ceza yurdundan kerem ve ihsanınla kurtardın. Bana merhamet et, bana merhamet et," der. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle, "Meleklerim, şahit olunuz, bu kulumu affettim," buyurur. "Ey muvahhid kardeşim, netice olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiği bu hadiste, muvahhid insan Allah'ın gönderdiği hayat nizamı, şeriat-ı garradan başka hayat nizamı tanımayan kimsedir. Allahu Teala hayat kanunlarını sadece Allah'ın dininden alanların dualarını kabul eder. Rabbim dualarımızı kabul etsin de ihsanıyla cennetine giren kullardan eylesin. Amin. Amin."
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

ve seslendim Rabbime. Duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı, şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış.

öyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini imandan.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: İlk defa olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
12: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Saat 7.
14: 7.
13: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnnallâhe bimâ ta'melûne basîr. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir. Mahbubi, mahbubi
1: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41-14 Başakşehir.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde

0: kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
2: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
8: Reklam.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

Adalet ve ihsanın önemi. İslam'ın insana kazandırdığı ahlaki bilinç ve terbiye, hangi inanç ve kültürden olursa olsun, hiçbir insana haksız muamelede bulunmayı istemez. Aksine, her insana karşı adaletli olmayı tercih eder. Akrabalara, yetimlere, yolda kalmışlara, zayıf ve kimsesizlere yardımcı olmayı dini ve ahlaki bir görev sayar. Zalime karşı mazlumdan yana tavır koyarak İslam'ın adalet anlayışını pratiğe geçirir. Çünkü o biliyor ki ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğratılırsınız. Emrini veren Allah'tır. Her konuda olduğu gibi adalet konusunda da Allah'ın emirlerine uymaktan daha güzel ne olabilir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de adalet konusuna oldukça önem vermiştir. Bu konuda Şuara suresindeki ayet şöyle buyurur: "Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adalet yapmakla emrolundum." Hazreti Ömer'in 10 yıllık halifelik döneminde Arabistan'da huzur ve mutluluk dolu bir dönem yaşanmıştır. Devlet başkanı olduğu halde geceleri kalkıp dolaşır, acaba bir derdi olan var mı diye gözüne uyku girmezdi. Onun adaleti öyle bir adaletti ki, bir Müslümanla aralarında anlaşmazlık çıkan bir Yahudinin olayı kendisine anlatıldığında, olayda Yahudinin haklı olduğunu söylemiştir. Bu konuyla ilgili rivayet ise şöyledir. Said bin el-Müseyyeb şöyle anlatıyor: "Bir şey hakkında anlaşmazlığa düşen bir Yahudi ile bir Müslüman Ömer radıyallahu anhu'ya başvurdular. Hazreti Ömer Yahudi'yi haklı buldu. Yahudi de vallahi sen hakla hükmettin dedi. Bunun üzerine Halife Ömer radıyallahu an sen nereden biliyorsun deyince Yahudi, vallahi biz Tevrat'ta okuyoruz ki bir hakim hakla hükmettiği müddetçe bir melek sağında bir melek solunda durup ona destek olur ve onu hakka iletirler. Hakim haktan yüz çevirdiği zamansa melekler ondan ayrılıp onu yalnız bırakırlar" dedi. Bu olayda Hazreti Ömer Maide suresindeki "Ey inananlar, Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. Takvaya yakışan budur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı haber almaktadır" ayetinin emrini yerine getirmiştir. Bu adalet timsali Raşid halifelerden sonra da İslam'ın aydınlık yolunu sürdürenler olmuştur. Ömer bin Abdülaziz de devlet başkanı olduğunda halkına hak ve adaletle hükmetmiş, İslam nizamını geniş kitlelere aktarmıştır. Modern toplumlarda ise adalet konusunda sürekli bir çifte standart ve eşitsizlik görmekteyiz. Marksizm sınıf esasına dayandığı için bütün hadiseleri maddi açıdan değerlendirmektedir. İnsanın evrendeki rolünü iyi kavrayamayan ve ahiret inancını reddeden Marksizm, insanın kazancının karşılığını yalnızca dünyada görebileceğine inanmaktadır. Bu şekilde insanı kontrol eden vicdani yaptırım yok sayılmaktadır. Oysa biliyoruz ki adalet insan vicdanıyla da yakından ilgili bir kavramdır. Çoğu kere dış görünüşler insanı aldatabilir.
asıl olan hadiselerin derinlemesine incelenmesidir. Marksist düşüncenin slogan haline getirdiği sosyal adalet aslında bir kandırmacadan ibarettir. Çünkü Marksizm sosyal adaleti maddeye indirgemektedir. Doktor İmamuddin Halil'in belirttiği gibi Marksizm pür materyalist öngörülerin bir sonucu olarak adaletin boyutlarını insanın sadece maddesel ihtiyaçlarının doyurulmasıyla sınırlar. Toplumculuk eğilimini ve sınıfçılık niteliğini korumak ve uygulamakta aşırı ısrarlı olduğu için diğer düşünsel, ruhsal, vicdani ve toplumsal ihtiyaçları göremez. Kapitalist sistemlerde de adaletin tam gerçekleşebileceği konusu tartışmalıdır. Sınırsız mülkiyet hakkının tanındığı bu sistemde fakir gittikçe fakir, zenginse gittikçe zengin olmaktadır. Bu konuyu tam olarak açabilmemize zamanımız imkan vermemektedir. İslam'ın adalet anlayışı bu iki sistemden farklı bir yapıya sahiptir. Bütün zulüm sistemlerini ortadan kaldıracak olan adalet, her ferdin emeğiyle isteklerini denkleştirecek olan kuvvete muhtaçtır. Adalet bir kuvvettir ve zulmün karşısında duyduğumuz mesuliyetten doğmaktadır. Temelleri millette bulunan geniş bir adalet sistemi bu temel üzerine zirveleşmelidir. İslam'ın getirmiş olduğu adalet, devlet başkanıyla köleyi, Müslümanla Yahudi'yi, işverenle işçiyi, hak ve hukuk çerçevesinde eşit değerlendiren bir sistemdir. Bu sistemde ne ırk üstünlüğü ne de makam üstünlüğü geçerlidir. Bütün insanların atası Adem aleyhisselamdır. Üstünlük yalnızca Allah'a karşı gelmekten en fazla sakınmakla elde edilebilir. Getirilen bu adalet sistemi, insan haklarını güvence altına alan en büyük inkılaplardan biridir. İslami adaletin uygulandığı toplumlarda herkes güven içindedir. Her türlü haksızlık, huzursuzluk ve tedirginlik ortadan kalkmıştır. Yerini huzur, barış, eşitlik ve kardeşliğe bırakmıştır. Ne zaman ki İslami adaletten uzaklaşıldı, işte o zaman yeryüzünde her türlü zulüm ve haksızlık tohumları ekildi. İlahi adaletin hakim olmadığı toplumlarda yaşarken kaygılanmak, tehlikelerle yüz yüze kalmak kaçınılmazdır. Bu bakımdan ilahi adaletin ışığına her insanın ve her toplumun ihtiyacı vardır. İhsan, iyilik yapmak, lütufta bulunmak, cömertlik yapmak anlamlarına gelmektedir. İhsan, fert olarak toplumda yüklenmemiz gereken en faziletli görevlerin başındadır. Hiçbir karşılık beklemeden insanlara yardımda bulunmak, insanların iyiliğini istemek, her türlü bozgunculuğun önüne geçmek, tamamen vicdani bir fedakarlık yapmak, insanın kendisini İslam'a adaması, Allah'ın rızasını kazanmak için ona aşık olmak, Allah'ı severek ona yöneliş, her türlü riyadan ve gösterişten uzak bir şekilde ibadet etmek, insanlara sınıf farkı gözetmeksizin yardımda bulunmak, ilahi aşk ve fedakarlık, bütün bunlar ihsandır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde birçok ayetinde ihsanda bulunmayı emretmektedir. Nahl suresinde Allah adaleti, ihsanı akrabaya vermeyi
emreder buyrulurken, Kasas suresinde de Allah'ın sana verdiği bu servet içinde ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuk etmeyi isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez ifadesine yer verilmiştir. Zira ihsan her Müslümanın özelliği olmalıdır. İnsan ailesinden başlayarak topluma uzanan bir çizgide çeşitli şekillerde ihsanla karşı karşıyadır. Çünkü insanda var olan vicdan ve erdem onu başkalarına yardım etmeye sevk eder. Allah rızası için yapılan bütün davranışlar birer ihsandır. İnsanın üzerine farz olmayan işlerde başkalarına iyilikte bulunmak, hürmet ve ikramda bulunmak gibi hasletler birer ihsandır. Nitekim Âl-i İmrân suresinde o korunanlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutkunurlar, insanları affederler. Allah da güzel davrananları sever buyurulmaktadır. Mustafa Çağrıcı Hoca, adaletle ihsan arasındaki ilişkiye şu şekilde dikkat çekmektedir. Genellikle adalet vazifeleri başkalarının haklarını ihlal etmemeyi gerektirirken, ihsan vazifeleri bundan daha ileri giderek başkalarına gönüllü iyilik etmeyi, başkaları yararına olarak kendi haklarından ve imkanlarından fedakarlık etmeyi gerektirir. Adalet vazifeleri genellikle hukuki müeyyidelerle desteklenirken, ihsan vazifeleri tamamıyla ferdi vicdanın birer emridir ve bunlara riayet edilmesi ferdin fazilet ve kemal derecesini gösterir. Bu yüzdendir ki ihsan vazifeleri kıymetleri açısından adalet vazifelerinden aşağıda olmak şöyle dursun, onları aşar ve onların ötesinde ve ilerisinde bir değer taşır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de Allah adalet ve ihsanı emreder buyurulmak suretiyle bu her iki kategorideki vazifelere birlikte riayet edilmesinin gerekliliğine işaret etmiştir. Ayrıca bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Her insanın beden sağlığı dolayısıyla nail olduğu faydalara şükretmesi, yani bedenini hayırlı işlerde kullanması bir iyiliktir. Allah'ın her günü iki hasım arasındaki adaleti sağlamak bir iyilik, bir sadakadır. Bir insanın hayvanına binmesine veya yükünü yüklemesine yardımcı olmak bir iyiliktir. Gönül alıcı bir kelime konuşmak bir iyiliktir. Namaz için atılan her adım bir iyiliktir. Gelip geçene zarar veren bir nesneyi yoldan atmak da bir iyiliktir. Vahyin devletine ulaşan o güzide insanlar, yani sahabeler, adalette, ihsanda, takvada yarış halindeydiler. Bunun içindir ki kısa bir sürede İslam'ın aydınlatıcı soluğu çeşitli coğrafyalarda hissedilir olmuştur. Başkalarının mutluluğu için kendi rahatlarını terk eden bu seçkin insanlar aslında tüm insanlığın iftihar tablosudur. Onların hayatlarından çıkarılacak çok büyük dersler vardır. Günümüz toplumlarındaysa bu bahsettiğimiz kavram ve kurumlar geçersiz akçe gibi bir kenarda durmaktadır. Apartmanlarda alt üst oturanlar birbirlerini sormaz olmuşlar, komşuluk hakları unutulmuş, modern insanın düşünce ve kalbi
öldürülmüştür maalesef. Aile bağları çözülmüş, arkadaşlık, fedakarlık, cömertlik, yiğitlik yerini yalnızlık, menfaat, cimrilik, korkaklık gibi İslam'ın hoş karşılamadığı alanlara terk etmiştir. Bütün bunlar çok sesli bir ölümün habercisi değil midir aslında? İslam'ın en yüksek mertebelerinden biri olan ihsan çok iyi kavranmalıdır. İslam'ın emrettiği bu kavram tek başına çoğu beşeri ve çağdaş düşüncelerin ulaşmada zorluk çektikleri bir derinliğe sahiptir. Yüce Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda şöyle buyurmuştur. Kimde üç şey bulunursa imanın tadına varmış olur. Allah ve Resulünü herkesten çok sevmek, sevdiği bir kimseyi yalnız Allah için sevmek, Allah onu küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten ateşe atılacakmışçasına korkmak. Rabbim cümlemizi ihsan sahibi kılsın ve küfre dönmekten, yanlışlar içerisinde boğulmaktan korusun inşallah. Amin.

Münkirler aşk halin bilmez, münafıklar

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
7: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamaları ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
10: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
14: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
15: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
16: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612, Maslak.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
21: Özel FM.
22: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Darusselam programıyla Ramazan Kayan sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli Özel FM dinleyicileri, gününüz mübarek olsun. Rabbimden sizler için ve tüm insanlık için hayırlar niyaz ediyorum. İnşallah Teala bugün yüce dinimizin önemli üzerinde durduğu, müminlere özellikle teşvik ettiği bir kavram üzerinde durmak istiyorum. Tevekkül. Tevekkül ibadetin bir parçasıdır. Allah'ı vekil tutmak. Vekil, yarattığı her şeyi üzerinde gözetici, koruyucu olan, hepsinin idaresinin ve rızkının kendisine ait olduğu, onlardan zararları giderici, faydalı onlara verici anlamına geliyor. Tabi tevekkül kavramı üzerinde dururken öncelikle bir hususu vuzuha kavuşturmamız gerekiyor. 20. yüzyılda ve şu an içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda kültür emperyalizminin etkisinden kalan ümmet ciddi bir anlamda kültürel bir yozlaşmaya, kavramlarının asli anlamından, ruhundan, bağlamından uzaklaştırılıp farklı mecralara çekildiğine şahit olmaktayız. Evet, vahyin diliyle yaşamaları, vahyin dili ile konuşmaları gereken müminler çoğu zaman kullandıkları kelime ve kavramlarda ciddi hatalara düşebilmektedirler. Ve en önemlisi, hayati önem arz eden birçok kavramın zamanla özünden, esasından uzaklaştırılarak sonradan giydirilen anlamlarla ciddi bir tahrifata maruz kalmış olmalarıdır. Bunlardan hemen aklıma gelen birkaç tanesini sıralamak istiyorum. Ve en başta bugün üzerinde durmayı düşündüğümüz tevekkül kavramı. Çoğu zaman bakıyorsunuz ki tembelliğin ismi tevekkül olmuş. Ve yine bu bağlamda anlam kaymasına uğrayan diğer bir kavram, korkunun ismi tedbir olmuş. Tedbir kavramı da ciddi tahrifatlara maruz kaldı. Sabır kavramı hakeza ciddi bir şekilde iyidiş edilen bir kavram. Görüyoruz ki zillete sabır denilmektedir. Yine talan, soygun, kimilerince ganimet olarak anlaşılmaktadır. Yine İslam'ın en kutsal, en önemli kavramlarından cihadın nasıl bir anlam yozlaşmasına maruz kaldığını da sizler de çok iyi takdir edersiniz. İnşallah Teala bugün bizim üzerinde durmayı düşündüğümüz kavram tevekkül kavramı olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de 40'tan fazla ayet-i celilede tevekkül kavramı geçmektedir. Bazen veli anlamında, kimi zaman vekil anlamında geçmektedir. Yani veli bilmek, vekil bilmek, tevkil, vekil etmek demektir. Tevekkül, kalben, ruhen, tüm benliğiyle Allah'a teveccüh etmek demektir. Tevekkül, Allah'a öylesine güvenmektir ki yalnız ve yalnız onunla iktifa etmektir. İşte bu çok önemli hususun isabetli bir şekilde değerlendirebilmemiz için birkaç hususu özellikle ifade etmemiz gerekecektir. Bunlardan birinci husus, tevekkül ederken şu yanlışa düşmemek lazım: tembellik etmemek. Niçin? Başta da ifade ettiğim gibi tevekkülle tembellik adeta iç içe girmiş durumda. Niceleri kendi tembelliklerini tevekkülle izah etmeye çalışmaktadırlar. Maruz kaldıkları ya da tercih ettikleri mezellet ve meskeneti tevekkül ile kılıflama yoluna gitmektedirler. İşte bu sakat mantaliteyi deşifre etme hususunda Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şu tespiti gerçekten çok önem arz ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Medine'de gezerken boşta gezen bir gruba rastlar. Onlara şu soruyu yöneltir: siz necisiniz? Onlar da şu cevabı verirler: biz mütevekkil insanlarız. Allah'a tevekkül eden kimseleriz. Halbuki böyle başıboş, işsiz, güçsüz, tembel tembel gezen bu insanlara Hazreti Ömer'in cevabı oldukça anlamlı. İfadesi şu: hayır, siz mütevekkil değil, müteekkil kimselersiniz. Müteekkil yani yiyici kimselersiniz. Siz yalancısınız. Tohumunu yere atıp sonra tevekkül edene mütevekkil denir. Tohumunu toprağa serpip sonrasında Allah'a tevekkül edenlere mütevekkil denir izahını getirir. İşte burada şu gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Tesbib hikmeti. Ortada evrende cari olan bir sünnetullah var. Sebepler var. Sebeplere sarılmadan Allah'a güvenmeye tevekkül değil, ittial denilir. Yani kendini pasifize etme haline ittial diyebiliriz. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine soran bir bedeviye, "Devemi salıverip Allah'a tevekkül edeyim mi?" şeklindeki sorusuna karşılık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cevap oldukça manidar. "Deveni önce bağla, sonra öylece tevekkül et." Yani deveyi güzelce bağladıktan sonra tevekkül etmesinin gerekliliğine dikkat çekiyor. Hatta daha ötesini ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz kadarıyla Allah Azze ve Celle peygamberlerine mucizeyle onları desteklerken yine sebepler noktasında kendilerine düşeni yapmaları hususunda onlara emrediyor. İsrailoğulları Hazreti Musa Aleyhisselam'dan biliyorsunuz su talep ettiler. 12 kavim ya da 12 boy her birlerinin su talebi var. Özellikle de ısrar ediyorlar. Allah'tan talep et de bizi susuz bırakmasın, kuraklıkta kalmayalım diye. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'nın bu talebi karşısında Hazreti Musa'ya şöyle emrediyor. Bakara suresi 60. ayette: "Fekul nadrib bi'asakal hacer." Asan ile taşa vur. Önce Hazreti Musa Aleyhisselam'dan bir vurma eylemini gerçekleştirmesini istiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam ne zaman ki asa ile taşa vuruyor ve kayalıklardan 12 pınarın fışkırdığını görüyoruz. Aslında Allah Azze ve Celle asanın taşa vurulmasına ihtiyaç duymadan da gerek görmeden de suyu verebilirdi. Ama burada insanlara verilen önemli bir mesaj vardır. Suyu vermeden önce Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bu şekilde bir fiilde, bir eylemde bulunmasını istiyor. Dua ediyor Hazreti Musa Aleyhisselam, arkasına fiili bir teşebbüs gerçekleşiyor. Yani vurmak, bir manevi sebep, bir de maddi sebep var. Önce sen üzerine düşeni yapacaksın, ancak suya kavuşmak için kayaya vurmak da yetmez. Allah bunu nasip edecek. O vurmanın akabinde Allah'a bel bağlayacaksın. Nasip, nimet, lütuf, kerem ona kalmıştır. O isterse bu gerçekleşir. İsrailoğulları başlarında Hazreti Musa Aleyhisselam olduğu halde Kızıldeniz'in kenarına geldikleri zaman da arkalarında gelen Firavun'un ordusu onlara yaklaşınca Allah Azze ve Celle işte o anda asasıyla denize vurmasını istiyor. Vurma fiilinden sonra Kızıldeniz müminlere yol veriyor. Evet, buradan çıkardığımız sonuç şudur: Allah Azze ve Celle'nin birçok hikmete mebni olarak kainatta cari kıldığı tesbip olayını, yani sebeplerin hikmeti üzerinde duruyoruz. Ama sebepler de salt yalnız başına yeterli değildir. Yani determinist bir anlayışa da kesinlikle kapılmamak lazım. Buna fırsat vermemek gerekiyor. 2. Sebeplerin gerçek mahiyetini, iç yüzünü bilmek, kıymetini bilmek. Demin de ifade ettiğimiz gibi tesir ve hüküm sebebin değil, Allah'ındır. Hakim olan esbab değil, Allah'tır. Sebeplere itimat, güven sonlu ve sınırlıdır. Allah'a itimat sonsuzdur, sınırsızdır. Yani sebepleri mabutlaştırmamak lazım. Tevekkülde gururla kendini sahip koyuvermek değil, Allah'ın gösterdiği yolda gücü yettiği kadar vazifesine önem vermek, takva sahibi olmak, kusurunu itiraf etmek ile beraber Allah'ın kudretine itimat edip netice hakkında telaşa düşmeksizin onun iradesine teslim olmaktır. Onun takdirine boyun eğmektir. Onun gücüne ve kuvvetine yaslanmaktır. Tevekkülle ilgili bilmemiz gereken üçüncü husus şudur: her hususta Allah'tan başka hiçbir kimseye güvenmemek. Sahip olduğum mevkiye, mala, evlada, asalete, aşirete, nüfuza güvenen sonuçta kaybedecektir. Hüsrana düşecektir. İnsanın kendisine yüklenilen veya kendine düşen bütün görevleri yaptıktan, bütün çalışmaları yerine getirdikten sonra işin sonucunu Allah'a bırakmasıdır tevekkül. Allah'a güvenip sonuçtan endişe etmemektir. Evet, burada şu hususa hasreten dikkat çekmek gerekiyor. Günümüz insanları çoğu zaman sahip oldukları fiziki değerlere, maddi verilere alabildiğine bel bağlıyorlar. İşte dünyayı önceledikçe, dünyayı kutsadıkça ilahi değerler, müteal olan kıstaslar bakıyorsunuz ki unutuluyor ve insan elinin altında sahip olduğu imkanlara takılı kalınca Allah ile olan ilgisini askıya alıyor. Allah'a mesafeli bir duruşu tercih ediyor. İşte insanların sapkınlığı nereden başlıyor? İşte bu saatten sonra başlıyor. İnsanın kendisine yüklenilen veya kendine düşen bütün görevleri yaptıktan, bütün çalışmaları yerine getirdikten sonra işin akıbetini, nihayetini net bir şekilde, kuşkusuz ve kusursuz bir şekilde Allah'a bırakması icap eder. Öylesine Allah'a bırakacak, öylesine Allah'a güvenecek ki sonuçtan kesinlikle endişe etmeyecek, telaş ve panik yaşamayacak. Tirmizi'de gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı çok güzel ortaya koyuyor. Efendimiz buyuruyorlar ki, eğer siz Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, açlıktan karınları çekilmiş olduğu halde sabahleyin yuvalarından çıkan ve akşamları karınları doymuş olarak yuvalarına dönen kuşlara rızık verdiği gibi, hiç şüphesiz size de rızık verirdi. Hani kuşlar sabahları yuvalarında çıkış hallerini şöyle gözlerimizin önünde tasavvur edelim. Ama akşama rızıklarını temin ettikleri halde döndüklerini görüyoruz. Fakat burada şu da dikkatimizi çekiyor: o kuşlar yuvalarında oturup rızık beklemiyorlar. Ortada yine bir hareketlilik var, bir eylemlilik var, bir gayret ve çaba var. Allah Azze ve Celle kuşlardaki bu çırpınışı, bu kanatlanışı akabinde bakıyoruz ki onları rızıklandırıyor. Şimdi yeniden şöyle bir düşünelim tevekkül olayını. Bu çağ insanının, Müslümanın zihnindeki tevekkül anlayışı ile gerçekte olması gereken tevekkül nedir? Acaba gerçeklerle ne kadar örtüşüyor? Tevekkül kısaca şu demektir: Allah ile irtibatlı olmaktır. Allah'ın yardımına ihtiyaç duymanın Kur'an'daki ismi tevekküldür. Tevekkül bizi Allah'a bağlayan bir bağdır. Tevekkülsüzlüğü de şöyle ifade edebiliriz: tevekkülsüzlük Allah'tan bağımsız kalmaktır. Allah ile olan ilişkileri askıya almaktır. Bu bağ zayıf ise yarının belirsizliği ve bilinmezliği bizi korkutacak, tavırlarımızda bu defa ürkekleşmeye başlayacağız. Her şeyden endişe edeceğiz. Allah'a dayanmayan, Allah'a yaslanmayan iç dünyasındaki korku hafakanları karşısında sürekli bir tedirginlik içerisinde olacaktır. Bütün hesaplarını Allah'a dayanarak yapanlar yanılmayacaktır. Talak suresi 2. ve 3. ayetlere baktığımız zaman Allah Azze ve Celle şu gerçeği gözlerimiz önüne seriyor: وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا. Kim ki Allah'tan korkarsa, ittika sahibi, takva sahibi olursa, يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا, Allah onun için bir çıkış yolu var edecektir, bir kurtuluş yolu gösterecektir. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, hiç ummadığı, hesap etmediği yerden onu rızıklandıracaktır. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Kim de Allah'a tevekkül ederse فَهُوَ حَسْبُهُ O ona yeter. İşte tevekkül Allah'ın yeterliliğinde karar kılmaktır. Tevekkül her zaman ve her işte Allah'a hesaba katmaktır. Allah'a rağmenci hiçbir kabule yanaşmamaktır. Kendi yetersizliğini, kendi acziyetini Allah'ın yeterliliğiyle telafi etme yoluna gitmektir. Allah'tan destek talep etmektir. Ona ihtiyaç duymaktır. Hayatında Allah'a yer vermeyen insan istigna ve istikbar üzeredir. Yani mustağnidir ve müstekbirdir. O mütevekkil değildir. Allah'ın yardımının müminlere ulaşmasının yolu tevekkül üzerinden gerçekleşir. Yani Allah'a güvenmekle ancak bu hasıl olur. Bu yüce nimete ulaşmanın yolu Allah'a içtenlikle güven duymaktır. İç dünyamızda bir özgüven kazanmak istiyorsak önce Allah'a güvenimizin sağlam olması lazım. Allah'a güvenmeyenler kendilerine de güvenemezler. Özgüvenleri kayıp gidecektir. Tevekkül gaybi bir ameldir. Tevekkül Allah'ın desteğine bel bağlamaktır. Acabası olmayan bir bel bağlayış. Endişe taşımayan, kuşkuya, korkuya, kaygıya yer vermeyen o tarz bir bel bağlama olayıdır. İşte bu noktada özellikle Zümer suresi 36. ayeti hatırlamamız gerekiyor. Estaizu billah. Oldukça silkeleyici, çarpıcı bir ayeti celile. Eleysallahu bikafin abdeh ve yuhavvifuneke billezine min dunih. Allah kuluna kafi değil mi? Allah kuluna yetmez mi? Seni ondan başkasıyla korkutuyorlar. Allah kuluna yetmez mi? Seni ondan başkasıyla korkutuyorlar. İşte burada Allah'ın kifayetinde karar kılmaya teşvik vardır. Özellikle bu noktayı çok iyi değerlendirmemiz, algılamamız gerekiyor. Evet, şunu da ifade etmemiz gerekir ki değerli dinleyiciler, tevekkül bir iç huzur ve içte, yürekte bir itminan, bir doyumluluk halidir. İtminan, sekinet, sükunet, inşirah, tevekkülün semeresidir. Güçlü bir iman ve Allah'ın emrine uymada kararlılık göstermek insanı mütevekkil kılar. Tevekkül eden bir kalbin mükafatı iç huzuruna kavuşmak ve Allah'ın yardımına sonuçta mazhar olmaktır. İslami mücadelenin zafere ulaşması Allah'ın yardımıyla ancak mümkündür. İslami çabalarımızın semere vermesi yine Allah'ın nusret ve kudret eli devreye girince mümkün olacaktır. Ama bunun için bu kulların Allah ile ilişkilerini iyi tutmaları gerekir. Allah'a karşı dürüst durmaları gerekir. Allah'a karşı sadakat ve samimiyetlerini arz etmeleri icap eder. İşte bu da teslimiyet ve tevekkül üzerinden gerçekleşir. Dua ve tövbe üzerinden gerçekleşir. Zikir ve tesbih üzerinden gerçekleşir. İnsan kendini güvende hissetmediği zaman korku, tedirginlik, telaş, sıkıntı ve ümitsizlik baş gösterir. İşte tüm bu manevi hastalıkların, iç dünyadaki depremlerin, depresyonların, çöküntülerin, streslerin ilacı tevekküldür. Her olayın bir bizim etki edebildiğimiz yönü, bir de bizim etkimiz dışında kalan bir yönü vardır. Bizim etkimiz altına olan yönü oldukça küçüktür, basittir. Ama esas bizi aşan boyut oldukça önemlidir. Hani bir tarla ve tarladaki tarımla uğraşan bir insanı düşünün. Tohum ekmek çiftçinin işidir. Ama yağmuru yağdırmak, güneşi devreye koymak, rüzgarı devreye koymak çiftçinin yapabileceği iş değildir. Çiftçi ancak kendisine düşeni yapar. Tohumu toprağa serper, sonrasında Allah'a tevekkül eder. Bir hareket sadece kendi sübjektif imkanlarına güveniyor ve hesaplarını hep bunun üzerine yapıyorsa Allah'ın yardımından mahrum kalacaktır ve sonuç alamayacaktır. Kendi fiziki imkanlarımızla kendimizi sınırlayamayız. Metafizik dünyanın imkanlarına kendimizi kapatamayız. İslami çalışmalarımız şayet hangi güce ve imkana sahip olursa olsun, eğer tevekkülden, teslimiyetten yoksun bir rotaya girmişse varacağı yer hüsran ve hezimet olacaktır. Yalnız kendinde olanla hareket eden ve her şeyi ona bel bağlayarak halledeceğini zannedenler çok uzun ömürlü olmamışlardır, ciddi nedametlerle karşı karşıya kalmışlardır. Biz sadece görünen koşullara göre hareket edemeyiz. Görünmeze, gaybi olana bağlanarak ilahi nusretin devreye girmesini isteriz. Ve bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gününe bakıyoruz. Bedir ve Huneyn savaşları, bu değindiğimiz konuyu çok güzel

binlik ordu ile meleklerden ordu ile müminleri destekliyordu ve yerden alıp attığı bir avuç kum tanecikleri müşriklerin işini bitiriyordu. Huneyn'e gelince İslam ordu sayısal olarak üstünlüğü elde etmişti. Kendilerine öyle güveniyorlardı ki artık bu çoklukla karşımızda hiçbir düşman gücü kalmayacak, kalamayacak, bizimle savaşamayacak diye zannediyorlardı. Çokluklarına güveniyorlardı. Tevekkülde zaafa düşmüşlerdi. İşte o an hiç beklemedikleri bir sonuçla karşılaştılar. Tövbe suresi 25. ayeti celilede Allah azze ve celle o noktaya dikkatimizi çekiyor. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah Azze ve Celle şüphesiz birçok yerde ve Huneyn gününde, hani çokluğunuza güvenip de onun bir yararını göremediğiniz ve yeryüzünün bütün genişliğiyle başınıza dar geldiği, sonra da bozguna uğrayıp arkanıza döndüğünüz sırada size yardım etti. Evet, çokluklarına güveniyorlar, tevekkülde zaafa düşüyorlar. Ama o çokluk onlara hiçbir fayda sağlamadı. Yeryüzü tüm genişliğine rağmen dar geldi. 12 bin kişilik ordudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de sebat edebilen yalnızca 80 küsur kişi kalmıştı. Allah'ın yardımı yetişti de tekrardan toparlanabildiler, direnişi sürdürebildiler. İşte biz kesrete değil, Allah azze ve celle'nin bize nasip edeceği güç ve kuvvete, nusrete bel bağlayacağız. Değerli dostlar, şu hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Modern dünya tevekkül bilincini köreltiyor. Seküler bir yaşam her şeyi maddileştiriyor. Maddeye takılı kalan insan meattan uzaklaşıyor. İnsan duayı ve tevekkülü bir kenara bıraktı. Amaca ulaşmak için deneyler, anketler, medya, silah, para, iktidar sanki insanlar için tek belirleyici güç olarak görülmeye başlandı. Müslümanlar da dua ve tevekkül gibi içsel dinamiklerle değil, fiziki ve dünyevi verilerle sonuç almak istiyorlar. Sahip oldukları maddi güçle, iktidar gücüyle, ekonomik gücüyle tüm sorunları çözebileceklerini ve Müslümanların problemlerini halledebileceklerini düşünüyorlar. İşte bu ciddi bir sapmadır. Zira Rabbani bir davayı beşeri bir davadan ayıran fark işte burada kendini gösteriyor. Tüm hesapların, tüm hesaplamaların, seri'ul hisab olanın hesap gününe göre hesaplanması gerekiyor. Çalışmalarımızda, gayretlerimizde, hedeflerimizde, hedeflerimize yürürken zorluklarla yüzleştiğimizde gaybi yardımları harekete geçirecek, ilahi rahmetin, nusretin devreye girmesini gerçekleştirecek bir yaklaşım, bir duruş, bir yürüyüş, bir varoluşu sergilememiz bizden isteniyor. İslam bunu bize emrediyor. Ama bugün bakıyoruz ki rasyonel yaklaşımlar, seküler mantalite, popüler kültür, liberal yorumlar Müslüman zihni de kuşatmış. Müslüman yürekler üzerinde de bunun olumsuz etkilerini görebilmekteyiz. İşte unutmayalım ki, isterse gücün bütün unsurlarını elimizde bulunduralım, yine de Allah bizim tevekkül ve teslimiyet bilinciyle hareket edip etmediğimize bakacak. Ona göre ya bize yardımını açacak ya da bizi kendi halimize bırakacak. Ne haliniz varsa görün diyecek. Salt bu dünyanın kazanımı olan veriler, Batı'nın zihinlerimize dayattığı yanılsamalardan başka bir şey değildir. O halde sahip olduğumuz dünyevi imkanlar, fırsatlar, güç ve birikimler Allah'la aramızı açmasın. Rabbimizle aramıza girmesin. Bizi ona uzak düşürmesin. Tabii buradan şu anlaşılmasın. Elbette burada zahiri şartları hiç hesaba katmayalım diye bir iddiamız yok.

0: sebepler üzerinde duracağız. Zahiri fiziki şartları artık nereye kadar önemliyse, gerekliyse onun da gereğini, hakkını vereceğiz. Ama bunlar yeterli değildir. Bizim ifade etmek istediğimiz budur. İşte bu noktada özellikle Âl-i İmrân suresi 159. ayete baktığımız zaman müminlerin hem istişareye, kararlılığa önem vermeleri ama sonuçta tevekkül etmeleri kendilerine teklif ediliyor. Estaizu billah. Ve şavirhum fil emr fe izâ azemte fe tevekkel alallah innallâhe yuhibbul mütevekkilin. Sadakallahul azim. Yapılacak işlerde onlarla istişare et. Sonra bir kere karar verdin mi artık Allah'a dayan, tevekkül et. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Önce istişare, sonra azim ve irade ve sonra akabinden gelen tevekkül. Önce kulluğun gerekleri ve sonra da tevekkülün gerektirdiği bir duruş, tevekkülle gerçekleşen bir varoluş gerçekleşiyor. Buradan şunu anlıyoruz. Yürüyüş halindeyken tevekkül edeceğiz. Oturduğumuz yerde tevekkül etmemiz, yan gelip yatarak tevekkül etmemiz bizlere teklif edilmiyor. Önce kulluk yürüyüşü devam edecek ve bu yürüyenler yürüyüşlerine güvenmeyecekler. Yürüdükleri Rabbe tevekkül etmesini öğrenecekler. Tıpkı Hazreti Hacer gibi. Hacerce bir teslimiyet, hacerce bir tevekkül üzerinde olacaklar. Issız bir çölde yalnız bir kadın ve yalnız bir çocuk. İbrahim onları çölde bırakıp gidiyor. Hacer'in meraklı soruları arkasından olay vuzuha kavuşuyor. Eğer burada kalmamızı Allah emretti ise bize düşen teslimiyet göstermek ve tevekkül etmektir. Saatler geçiyor. İsmail susuzluktan helak olma tehlikesiyle, telef olma tehlikesiyle karşı karşıya. İşte o sıra bakıyoruz ki Hacer bir örneklik sergiliyor. Feryadı figan etmiyor. Sızlanmıyor. Nereden bu başıma geldi diyerek kocasına sitem de etmiyor. Bu belayı başıma o sardı diyerek hayıflanmıyor. Hacer gayrete geliyor. Safa ve Merve tepeleri arasında bir yürüyüş, bir say, bir koşuşturmadır başlıyor. Aslında Hacer'in Allah'tan istediği bir şey var. Açlıktan ve susuzluktan helak olmamak. Hazreti Hacer isteseydi böyle bir sayı, yürüyüşü gerçekleştirmeden ellerini Allah'a açar rızık isteyebilirdi. Ama önce Hacer bir say başlatıyor. Bir çaba ortaya koyuyor. Bir emek, bir gayret sergiliyor. Gayret üzereyken, Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelirken Allah'tan istiyor. Duasını haline Allah'a arz ediyor. Bir değil, iki değil, tam 7 defa aynı fiili, aynı eylemi gerçekleştiriyor. Ve bize de şunu öğretiyor. Allah'a nasıl tevekkül edilir? Allah için nasıl harekete geçilir? Önce bir hareketlilik ve akabinde beraberinde gelen bir tevekkül. Şimdi hareketsiz, eylemsiz kalanların tevekküllerinin ne kadar meşru olup olmadığını sormamız lazım, üzerinde durmamız lazım. Oturanların tevekkül anlayışı sorumluluğu üzerinden atmak anlamına geliyor. Ya da sorumluluktan kaçmaktır. En umutsuz görünen durumlarda bile Allah'a olan güveni kaybetmemek lazım. En zorlu anlarda bile tevekkülü elden bırakmamak gerekiyor. Musa'nın annesi Musa'yı dünyaya getirince hani Firavun İsrail oğullarının erkek çocuklarını boğazlıyor, kız çocuklarına ilişmiyordu. Musa'nın annesi dünyaya gelen oğlunu Firavun'un cellatlarına teslim etmedi. Nil'in sularına terk etti ve Allah'a tevekkül etti. Öylesine bir tevekkül ve teslimiyetle Musa'nın annesi Allah'a yöneldi ki Allah Musa ile annesini yeniden buluşturdu. Nerede buluşturdu? Hem de Firavun sarayında buluşturdu. Hazreti Meryem toplumsal baskı karşısında yılgınlığa kendini terk etmedi. Karamsarlığa, umutsuzluğa boğulmadı. Tevekkül ve teslimiyet kulpuna tutundu. Allah Azze ve Celle onu akladı. İfk olayında Hazreti Ayşe'nin tevekkülünü düşüneceğiz. Tevekkülsüzlük insanın Allah'tan uzaklaşması, uzak düşmesidir dedik. Tevekkül aynı zamanda kadere olan inancın da bir sonucudur. Tevekkülle ilgili verilecek çok örnekler var. Yakup Aleyhisselam'ın tevekkülü. Yusuf'unu kaybettikten sonra hiçbir gün arayıştan vazgeçmedi, kendisini umutsuzluğa terk etmedi. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın o hastalık günlerinde tevekkül ve teslimiyetini Kur'an-ı Kerim gündemimize sunuyor. Evet, burada özellikle şuna dikkat edeceğiz. Gerçek tevekkül Allah'ın elindekine güvenin kendi elindekine güvenden kuvvetli olmasıdır. Yani hiçbirimiz elimizdeki olana sonsuz derecede güvenmeyeceğiz. Bizim elimizde olan, bizim sahip olduklarımız fanidir, geçicidir, sınırlıdır, sonludur. Ama Allah'ın elindeki bakidir, tükenmez, sınırsız ve sonsuzdur. Öyleyse kendi sahip olduklarımıza değil, Allah Azze ve Celle'ye, ki sahip olduklarımızı da zaten bizlere sunan, bizlere takdim eden kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. İşte bu çerçevede bu duygularla eşyaya, makama, mevkiye, maddeye, paraya olan ilgimizi, tevekkülümüzü, bağımızı, bağlantımızı bir hesap edeceğiz. Bir de Allah Azze ve Celle'ye olan ilgimizi, alakamızı, iletişimimizi, bağımızı ve bağlantımızı, teslimiyet ve tevekkülümüzü değerlendirmeye alacağız. Ve hayatımızı nasıl seyrettiğine bakacağız. Göreceğiz ki bu hayata müdahale etmemiz gerekiyor. Furkan Suresi 58. ayet. Şuara Suresi 217. ayette ifade edildiği gibi Furkan Suresi'nde ve tevekkel alel hayyil ladî lâ yemût. Hay olan, ölmeyen Allah'a tevekkül etmemiz isteniyor. Ve tevekkel alel azizir rahim. Aziz olan, rahim olana tevekkül etmemiz gerekiyor. Aziz olana tevekkül edeceğiz ki o izzetiyle bizleri izzetlendirsin, onuruyla bizleri onurlandırsın. Rahim olana tevekkül edeceğiz ki onun rahmeti bizi bulsun, onun merhametine mazhar olabilelim. Evet, acaba biz müminler gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydık, ümmet bugün bu sefaleti, bu esareti yaşıyor olacak mıydı sorusunu sürekli kendimize sormamız gerekiyor. Bizim bu anlamda Rabbimize dönmemiz lazım, onun rahmetinde karar kılmamız lazım ve bu rahmetin devreye girmesi için, ilahi ikramın, inamın üzerimize yağması için bizim tevekkül ve teslimiyet zeminimizin buna müsait olması gerekiyor. İnşallah ve Teala bu noktada bize düşen sorumluluğun gereklerini yerine getiririz. Bizi tehdit etmeye, bizi korkutmaya yönelik haberler karşısında, tehditler karşısında yapmamız gerekenin Allah'a daha fazla bağlanmak, daha fazla tevekkül etmek olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda sohbetimizi şu ayet-i celile ile bitirmek istiyorum. Âl-i İmrân suresi 173. ayette Allah Azze ve Celle اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَّادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Uhud savaşı sonrasında bu ayet nazil oluyor. Uhud savaşı sonrasında şöyle bir haber Medine'ye ulaşıyor. Müşriklerin yeniden toparlandıklarını ve yeniden saldırıya geçecekleri yönde bir haber gelince işte bu ayet nazil oluyor. O olayı tasvir ediyor. Onlar ki insanlar kendilerine haberiniz olsun, düşmanlarınız size saldırmak için toplandılar, onun için onlardan korkun denildiğinde bu haber onların imanını arttırdı ve onlar hasbunallah ve ni'mel vekil dediler. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Allah bize yeter, o ne güzel vekil dediler. İşte tüm mesele baskılar karşısında dayatmalar, zorbaların işkenceleri, dayatmaları karşısında hasbunallah ve ni'mel vekil diyebilmektir. Nemrutların ateşini hasbunallah ve ni'mel vekil ile karşılamaktır. Firavunların baskı ve zulümlerini hasbunallah ve ni'mel vekil ile def edebilmektir. Rabbim bu konuda ayaklarımızı kaydırmasın, bizlere kararlılık nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.
1: Kıymetli dinleyenler, Darüsselam programıyla Ramazan Kayan'ı dinlediniz.

Bıkmadan, usanmadan, gece gündüz çalışıyor. Yorulmuyor, ümidini bir an olsun kaybetmiyor. Azim ve kararlılıkla yoluna devam ediyor. Vazifesini en iyi şekilde yapma gayreti içinde bir o kadar da kibirli. Kimden mi bahsediyoruz? Şeytandan. Bir hayra niyetlendiğimizde hemen kulağımıza fısıldayıverir. Senden başka kimse yok mu bunu yapacak? Boş ver, keyfine bak diye. Ezan okunduğunda, namaz kılmaya davrandığında, daha vakit var, ne güzel oturuyorsun, biraz sonra kılarsın der. Daha olmadı, şu işini de yap, bu da önemli, şuraya da git, öyle kılarsın gibi vesveseler verir. Sonuna kadar mücadele eder. Eğer her türlü engellemesine rağmen son anda sevabından mahrum kalarak kılmışsan namazını, bu da teselli eder onu. Ne çarparsam kâr diye bakar. Hiç kılmamışsan daha âlâ. Allah büyük, affeder diyerek Allah'ın affıyla kandırır. Her şeye rağmen eğer namaza durmuşsan, hiç aklına gelmeyecek şeyleri fısıldayarak o namazdan lezzet almanı engeller. Bütün hayırlı işlerin ve ibadetlerin içini boşaltmak için aynı azami gayreti gösterir. En ufak bir sıkıntıda, "Bak, Rabbim seni sevmiyor. Sevseydi bunları sana yaşatmazdı." deyiverir. Sen ne kadar çok Allah'a yaklaşırsan, şeytan da bir o kadar uğraşır yolundan döndürmek için. Hayatın boyunca hiçbir şey yapamasa, son nefesini vermek üzereyken bir yudum su karşılığında imanını ister. Fakat şeytanın da kullar üzerinde yaptırım gücü yoktur. O sadece fısıldar, tavsiye eder. Zorlamaz, zorlayamaz. Rabbimiz Âl-i İmrân suresi 175. ayetinde, "Size o haberi getiren şeytandır. O sadece kendi dostlarını korkutabilir. Ondan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun." buyuruyor. Hakiki mümin, kamil imana sahip olandır. Yani yalnızca Allah'tan korkan ve ondan gelen sese kulak verendir. İnancı kuvvetli olana şeytan hiçbir şey yapamaz. Zira Cenab-ı Hak yüce kitabımızda, "Biz şeytanı inanmayanların dostu yaptık." buyuruyor. Ezan okunur okunmaz hiçbir engel tanımadan namazımızı kılmak, tam gecenin bir yarısında teheccüd namazı için gözlerimizi açıp da o anda iblisin "biraz daha uyu" sesine kulak vermeden yataktan fırlayıp kalkmak gibi hayırlı işlerde ısrarcı ve aceleci olursak, şeytana karşı gelmiş oluruz. Kişi nefsini yordukça ruhu güçlenir, şeytana karşı geldikçe de imanı kuvvetlenir. Şeytana karşı gelmeyen, Allah korusun, Rabbimize karşı gelmiş olur. Eğer şeytanın fısıltılarından etkilenip az da olsa onun yolundan gidiyorsak, imanımızdaki zayıf noktalarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Yaradanımız kullarına daima güzeli ve doğruyu, şeytansa kötüyü ve yanlışı fısıldar. Kalbimiz hangi tarafa meyilliyse daha çok o sesi duyarız. İmanı kuvvetli olan tabii ki Rabbinin sesine kulak verir. Nefsine yenik düşüp şeytana kulak verenlerin hallerini Cenab-ı Hak yüce kitabımızda pek çok defa beyan buyuruyor. İşte onlardan bir tanesi. El-Enfal suresi 48. ayette, "Şeytan onlara amellerini güzel gösterdiği zaman, bugün insanlardan size galip gelecek yoktur, ben de size yardımcıyım" demişti. Fakat iki tarafın karşı karşıya geldiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve şöyle dedi, "Ben sizden kesinlikle uzağım. Ben sizin göremeyeceğiniz şeyler görüyorum ve ben Allah'tan korkarım. Ayrıca Allah'ın azabı çok çetindir." buyuruluyor. Demek ki dostumuzu, düşmanımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Bazen dost görünümlü şeytanlar olur etrafımızda,
her hayırlı işimize engel olur. Bazen de dostluğu bize sıkıntılıymış gibi gelse de bizi hayra teşvik eden arkadaşlarımız olur. O halde kulağımızı hangisine verirsek onun sesi bize yakın ve sevimli gelir. Rabbim bizleri insan kılığındaki şeytan dostların şerlerinden muhafaza eylesin. Cümlemizin imanını şeytanın fısıltılarına kulak asmayacak kadar kavileştirsin. Amin.

0: Akbar. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
4: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 21.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
16: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Çocuklara yaş ve psikolojilerine uygun Allah'a iman başta olmak üzere iman esaslarını nasıl kavratabiliriz? İbadet eğitimine ne zaman başlamalı, hangi yaş grubunda neler yapmalıyız? Çocuklarımızı doğruya nasıl yönlendirebiliriz? Başarılı anne baba nasıl olunur? Çocuklarım istediğim gibi yetişmedi. Nerede hata yaptım? Ya da artık çocuğum beni dinlemiyor. Nerede nasıl davranacağımı bilemiyorum diyorsanız sizleri Yeni Ufuklar programına bekliyoruz.
1: Yeni Ufuklar programıyla Süleyman Karacelil her cuma saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki, 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1,

0: 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535-501-60-16.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532-585-2459.
2: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212-581-5573 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212-323-6404 Sarıyer.
3: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

0: kuyumcu.com. İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
1: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99, sivri biber 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

0: Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. 103.2 Özel FM stüdyolarından Yeni Ufuklar programından hepinize selamlar, sevgiler. Efendim tekrar sizlerin huzurundayız. Tekrar sizlerle beraberiz. Çocuklarımız, ailemiz ve din eğitimi. Bugünkü program konumuz sizlerin de bildiği gibi çocuklarda ahlak eğitimi. Efendim ahlak üzerinde durulması gereken ve hepimizin üzerinde nasıl duracağımızı bilmediğimiz, vermek isteyip çocuklarımıza nasıl vereceğimiz hakkında bilgi sahibi olmadığımız, bazen farkında olmadan yanlış eğitimle çocuğumuza ahlaki değerleri yanlış veya eksik verdiğimiz bir husus. Evet, bugün kıymetli bir konuğumuzla sizlerin huzurunda olmak istedik. Efendim çocuk ve ahlak konusunda bizlere açıklayıcı bilgiler vermesi için sevgili dostumuz Zafer Dergisi editörü, eğitimci, psikolog, yazar, birçok unvanı içinde barındıran tam konusunun hakim ve uzmanı Sayın Ömer Baldık Bey program konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yani biraz tabii şeyler fazla gibi oldu ama sıfatlar. İnşallah o şeylerin altında da kalmayız.
1: İnşallah. Efendim Ömer Bey yaptığı çalışmalarla birçoğumuzun tanıdığı bir isim. Zafer Dergisi'nden, yazılarından tanıyor olabiliriz. Bunun haricinde yayınlanmış iki ayrı kitap çalışması var. Birisi çocuklarımızın eğitimiyle ilgili bir çalışmaydı. Sizin dilinizden alalım. Evet.
2: Ben bir popüler eğitim ve psikoloji rehberi adında bir kitap hazırladım. Bayağı hacimli bir kitaptı. Timahş yayınlarından çıktı. Orada çocuk eğitimiyle ilgili pek çok konuyu derli toplu bir kitapta, bir cilt içerisinde toplamaya çalıştım. Onun dışında gene Timahş yayınlarından çıkan bir Dinimi Öğreniyorum çocuklar için, 5-7 yaş çocuklar için hazırlanmış bir Dinimi Öğreniyorum setini hazırladım. Orada bana iki kişi daha yardımcı olmuştu. Onun dışında Zafer Dergisi'nin bir editörlük çalışmam var.
1: Dinleyicilerimiz sizin hakkınızda bilgi sahibi oldular. Evet sevgili dinleyenler, hepimizin bildiği bir kavram, ahlak kavramı. Ama gerçekte bildiğimiz gibi mi? Yoksa ahlakın altını nasıl doldurabiliriz? Bu konuda Ömer Bey'e ilk sorumuzu yöneltmek istiyorum. Ömer Bey, ahlak kavramını nasıl algılamamız ve değerlendirmemiz gerekiyor? Ahlak deyince ne anlıyoruz?
2: Sizin de dediğiniz gibi ahlak kavramı hakikaten çokça konuşmalarımızda geçen ama içeriği hakkında, muhteviyatı hakkında çok da kuşatıcı ve kapsamlı bilgi sahibi olmadığımız bir kavram maalesef. Ve bugün toplumda yaşadığımız ciddi sorunlar, halk arasında yaşanılan sorunlar, iletişim sorunları, anlaşmazlıklar, yardımseverlik noktasında yaşanan sıkıntılar, birbirimizi anlamayışımız, iş yerinde, okulda, evde, sokakta, trafikte, bütün bunların altında aslında ciddi bir ahlak sorunu var. Şimdi tabii her uzman kendi alanından bakıp bu olaylara değişik isimler takıyor. Kimisi ekonomik sorun diyor, kimisi siyasi sorun diyor. Ama bana kalırsa bütün bunların altında yatan asıl etken ahlak sorunu, ahlak problemi. Dolayısıyla bu ahlakın gerçekten ne olduğunu, kökeninin nerelere kadar uzandığını hepimizin çok iyi anlaması, idrak etmesi ve ona göre kendisini biçimlendirmesi, şekillendirmesi icap ediyor. Ahlak dediğimiz zaman bana sorarsanız çok derin bir kavramdan bahsediyoruz. Bu kavramın altını çok iyi incelememiz gerekiyor. Ben kendi anladığım ahlak anlayışına geçmeden önce şu anda daha yaygın bir şekilde kabul edilen bazı ahlak anlayışlarını eleştirerek başlamak istiyorum. Belki böylece kendi söylemek istediğim noktaya da daha rahat bir şekilde varabilirim.
1: Lütfen buyurun.
2: Şimdi baktığımız zaman bizim dünya genelinde de bu geçerli bir durumdur. 1950'lerden sonra, 60'lardan sonra ahlak anlayışımız, özellikle Batı felsefesi ve Batı dünyasındaki psikolojik çalışmalar, özellikle de Freudian ahlak diye tabir edilen bir ahlak anlayışı çerçevesinde şekillenmiş bulunmaktadır. Maalesef bu ahlak anlayışı sadece Batı dünyasını değil, aynı zamanda Doğu toplumları ve özellikle Türkiye'de de etkide bulunmuş ve insanlarımızın zihninde, belki Freudian bir tabirle bilinç altlarında belli bir yer edinmiş bir anlayıştan bahsediyoruz. Bu anlayışta, Freudian ahlakta baktığımız zaman ahlakın kökeninin toplum olduğunu görüyoruz.
1: Şimdi ahlakın kökenine girmezden önce,
2: buyurun,
1: dinleyicilerimizin diliyle ifade etmek gerekirse, ahlak deyince insanımızın aklına ilk gelen husus, efendim, bir insanın bir başka insana argo, kaba konuşması ve buna benzer bazı kötü uygulama ve davranışlar olarak algılanıyor ve bu şekilde değerlendiriliyor.
2: Evet.
1: Halbuki siz ahlakın bunlardan ibaret olmadığını, hayatın daha büyük bir bölümünü kapsayan ve kuşatan, derinlemesine incelenmesi gereken bir kavram olarak tarif ettiniz.
2: Evet, evet.
1: Yani ahlak dediğimiz şey sadece işte kişinin konuşma diliyle ifade ettiği hususlar, konuşma dilinde var olan iyi veya kötü kavramlar olmanın da ötesinde, iki insanın birbiriyle iletişimi de bir ahlaki unsurdur. Ekonomik meselelerde ahlaki bağlamda değerlendirmelidir. Siyasi veya ticari meselelerin hepsi ahlaki bağlamda değerlendirmelidir diyorsunuz.
2: Evet. Peki, yani ahlaki konular çok kapsamlıdır. Her konuya teması olan bir kavramdan bahsediyoruz. Şimdi ben Freudian ahlak dendiği zaman burada toplumun geçerli olduğunu, yani toplumun belirleyici olduğunu görüyoruz. Ondan bahsetmek istiyorum.
1: Yani biz, ahlakın ortaya çıkışında, insanlar üzerinde tezahür etmesinde veya ahlaki kimliğimizin ortaya çıkışında toplum etkilidir diyorsunuz.
2: Bunu ben söylemiyorum. Freud söylüyor ve onun etki ettiği pek çok zihinde merkez bulmuş bir düşünce bu. Ahlakın referans noktasının toplum olduğunu söylüyorum. Yani ahlak, daha doğrusu ben söylemiyorum da böyle anlaşıldığını söylüyorum. Yani ahlak ancak toplumu kendi iç dinamiğinde şekillenen bir unsur olarak ortaya konmuştur. Freud ahlakı. Ve ben hani bunu özellikle Freud ahlakı diye söylüyorum ama şu anda dünyada epeyce yaygın bir şekilde kabul gören bir anlayışın örneği olması açısından bahsediyorum bundan. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Yani eğer biz bir eylemimiz toplumdan kaçırabiliyorsak, bu bir suç eylemi de olabilir, toplumdan kaçırabiliyorsak bu anlayışta o davranış ahlaki değildir diyemeyiz. Yani şöyle diyelim, bu anlayışa göre toplumun topluma yakalanmayan, yani toplumdan gizlenebilen suç, suç değildir. Şimdi bunun mesela Batı toplumundaki yansımasına baktığımız zaman seri katilleri örnek verebiliriz. Batı toplumunda seri katiller çıkıyor.
1: Evet.
2: Yani bunlar suçlarını gizli bir şekilde ciddi planlar yapıyorlar. Akıllarıyla çok ciddi planlar yapıyorlar ve bu cinayetleri işliyorlar. Doğu toplumlarında biz böyle bir şey görmüyoruz. Çünkü Doğu toplumlarında ahlakın temeli toplum olmadığı için insanlar kendi vicdanlarını rahatsız ettiğinde de eden bir hareket söz konusu olduğunda da o hareketi, o eylemi ahlak dışı bir şekilde tasvir edebiliyorlar. O yüzden de Doğu toplumlarında böyle bir eğilim yok. Bunu anlatmak için özellikle vurguluyorum.
1: Şu ana kadar yaptığınız konuşmalardan anladığım kadarıyla iki hususa işaret etmek istiyorum. Birincisi, Batı kültüründe, yani fertlerin, işte çocuklar bağlamında ele alırsak, özellikle çocuğu yetişen bir fert olacak bir zaman sonra, onun ahlaki kimliğinin ortaya çıkışında Batı kültürü toplum etkilidir diyor. Toplum merkezli bir yaklaşım söz konusu.
2: Evet.
1: Diğer yandan az önce ifade ettiğiniz bir başka husus ise Batı kültürünün bu zihniyetinin bizler üzerinde de artık tezahürlerinin ortaya çıktığını ve bundan etkilenmelerin olduğunu söylediniz.
2: Evet.
1: Bu anlamda bizim için ise ahlakın merkezinin toplumdan öte dini değerler olduğunu söylememiz mümkündür. Olaya böyle yaklaştığımız zaman bu toplumda yaşayan her bir fert, birey, yetişkin veyahut da çocuk olsun, onun ahlaki değerlerinin şekillenmesinde toplum etkin unsursa ve toplumda batıdan etkileniyorsa, bu anlamda artık iyi ve kötü ahlak ayrımı noktasında toplumumuzun iyiden kötüye doğru kaydığını söyleyebilir miyiz?
2: Evet, bunu söyleyebiliriz ve ben aslında yani bunun önüne geçmek adına böyle bir şeyi ortaya koyuyorum ki yani önce bir teşhis yapalım ve mevcut durumla ilgili. Ben evrensel bir ahlak, yani şöyle söyleyeyim, ahlak eğitimi diyoruz ya, ahlak eğitimi kavramı tek başına doğru bir kavram değil aslında. Çeşitli, evet, ahlak eğitimi tek başına doğru bir kavram değildir. İslam ahlakı vardır, Hristiyan ahlakı vardır, efendim dediğimiz gibi Freudian ahlak vardır, başka türlü ahlaklar vardır. Yoksa ahlak eğitimi dendiğinde evrensel bir ahlak diye bir şey yoktur ve bu evrensel ahlak üretimi yapılmaya çalışılmıştır dünyada. Varılan nokta, en son nokta, kendisine yapılmasını istemediğin kötü hareketi başkasına yapma ilkesiyle sınırlanmıştır. Bu da ahlaki açıdan çok fazla derinlikli bir ahlak anlayışı ifade ediyoruz.
1: Şimdi biz fakültedeyken İslam ahlakı dersimiz vardı. Hepimizin yakından tanıdığı bir isim hocamızdı. Sayın Profesör Doktor Mustafa Çağrıcı.
2: Evet.
1: İlk derslerinde şunu söylemişti. Toplumda ahlaklı ahlaksız kavramları kullanılır ama bu yanlıştır. İyi ahlak veya kötü ahlak vardır. İyi uygulama ve davranışlar, kötü uygulama ve davranışlar. Şimdi toplumumuzda kabul etsek de etmesek de, istesek de istemesek de her bir fertte hem iyi ahlakın tezahürlerini hem de kötü ahlakın tezahürlerini görebiliyoruz. Peki her şeyden önemlisi, artık yetişkin için bir takım doğruları bulmak ve tespit edebilmek o kadar zor bir mesele değil. Çocuklar için ise bu biraz daha vahim bir durum olarak gözler önünde bulunmakta. Bu durumda çocuğun iyi ahlaklı veya kötü ahlaklı olarak yetişmesinde etkili unsurlar nelerdir diyebiliriz? Çocuğu neler etkiler iyi ahlak yetişmesinde veya kötü ahlaklı olmasında?
2: En başta kendi anne babası etkiler tabii ki. Bir çocuğun doğumundan büyümesine kadar kazandığı ahlakta en başta tabii anne babası ve sonra okulu, daha sonra da içinde yaşadığı toplum, çevre, arkadaş çevresi, bunlar etkilidir. Somut düzeyde söyleyeceğim şey budur. Tabii burada en başta anne babanın nasıl bir ahlak anlayışına sahip olduğu ve bunu hayatına ne kadar geçirebildiği önemli. Hani biz ilk kısımdan ikinci kısma geçmiş gibi olduk şimdi. İlk kısımda tamamlayamadığım bir nokta vardı. İşte. Şununla bağlayayım. Eğer anne baba ahlakın kaynağının toplum değil de bizzat dinin, bizzat Allah'ın kendisinin, Rabbinin kendisinin olduğunu düşünürse o anne babanın çocuğu hem kendi davranışlarına yansıtacağı ahlak anlayışı hem de çocuğuna vereceği ahlak ve terbiye çok daha farklı, çok daha derinlikli olacaktır. Ben ahlakın kökeninin, esas kaynağının Rabbimiz ve özellikle de onun Esma-i Hüsna'sının olduğunu düşünüyorum.
1: Hemen işaret etmek istiyorum.
2: Evet,
1: buyurun. Yani ahlaki davranış biçimlerimizin oluşmasında, şekillenmesinde, hani hep anne babalar şikayet eder ya, benim çocuğum kötü ahlaklı veya ahlaksız, yanlış olsa da ahlaksız tabirini kullanır. Bu gibi olumlu ve olumsuz durumların ortaya çıkmasında Esma-i Hüsna mı etkilidir? Yani bunlar oradan mı nüve olarak ortaya çıkmış unsurlardır diyoruz?
2: Yok, öyle demek istemiyoruz. Şunu demek istiyoruz. İyi ahlaktan bahsedeceksek, İslam ahlakından bahsedeceksek, bu İslam ahlakının kökeninin ne olduğunu, kaynağının ne olduğunu iyi tespit etmemiz lazım. İslam ahlakında ahlakın kaynağı Esma-i Hüsna'dır. Açalım bunu. Ne demek istiyoruz? Açalım. Örneğin adalet diye bir kavram var. Ahlak açısından bu adalet kavramı çok önemlidir. Fakat bir anlığına varlığın olmadığını, yokluk olduğunu düşünsek adalet diye bir şey olmazdı. Adaletin dünyada var olması, kainatta var olması bir yaratışın sonucu. O yaratışın sahibi kim? Kim yaratıyor bunu? Cenab-ı Hak yaratıyor. Cenab-ı Hak bunu nasıl yaratıyor? Adil bir şekilde yaratıyor. Neden adil bir şekilde yaratıyor? Çünkü bizzat kendisi adil. Yani dünyada eğer adalet diye bir şey tezahür ediyorsa ve biz onu ahlakın bir konusu olarak alıp benimsemeye çalışıyorsak adaleti, bunun kaynağı ta Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendisine gidiyor. Dolayısıyla sırf bu da değil tabii, adalet, Allah'ın merhametli oluşu, merhamet de ahlakın çok önemli bir unsuru.
1: Evet.
2: Biz merhameti, eğer Cenab-ı Hak merhametli olmasaydı ve yaratışında bu merhameti tezahür ettirmeseydi, bize de merhametli davranmış olmasaydı, biz bugün merhametten bahsedemezdik. Dolayısıyla ahlaktan da bahsedemezdik. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hesaba katılmadan, onun Esma-i Hüsna'sı düşünülmeden, yok toplumdu, yok bireydi, buralarda gezinip de buralardan bir ahlak anlayışı üretmeye çalışırsak, şimdiye kadar olduğu gibi başarısız oluruz. İnsanlık bu noktada bir mesafe alamaz. Bu noktalarda derinleşmek, olayın özünü kavramak istiyorsak muhakkak yaratıcımıza, bizi esas terbiye eden Rabbimize varmak zorundayız. Onu demek istiyorum.
1: Şimdi dediğimiz şey hulasa olarak şöyle olsa gerek. İnsanların sahip olduğu, benimsediği ve ortaya koyduğu iyi ve güzel davranışların kaynağı Yüce Rabbimiz ve onun isimleri Esma-i Hüsna'sıdır. Evet. Bu bağlamda verdiğiniz örnek adalet kavramından hareket ettik. Yani Rabbimizin kendisi adil olmasa biz adaleti bilemezdik, öğrenemezdik ve hayatımıza geçiremezdik.
2: Evet.
1: Bir sonraki kavram olarak merhamet kavramı üzerinde durdunuz. Evet. Merhameti, acımayı, bağışlamayı, affetmeyi Yüce Rabbimizin kendisinden öğreniyoruz dedik.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi
2: aynı.
1: Benimle beraber aynı anda dinleyicilerimizin zihninde de şöyle bir soru uyanacak.
2: Buyurun.
1: Yani Rabbimizin bu isimleri var, kaynağı o, ama ben direkt Allah'ın kendisinden mi adaleti öğreniyorum? Yoksa benim çocuğum adaletliyse Allah'tan direkt mi öğrendi? Yoksa hı-hı, az önce ifade ettiğimiz toplum, aile ve çevre mi onu şekillendirdi? Hı-hı. Burayı nasıl bağdaştıracağız?
2: Şöyle bağlayacağız. Güzel bir soru sordunuz. Biz şu anda dünyada yaşıyoruz. Dünya biz insanlar için Allah'ın özel olarak tasarlamış olduğu, belli bir gaye matuf olarak düzenlemiş olduğu, yarattığı bir yer, bir mekan. Bu mekan cennetle kıyasladığımız zaman Rabbimizden daha uzakta duran, ondan daha uzakta kaldığımız bir yaratılmış bir yer. Dolayısıyla hani bir kutsi hadiste de vardır ya, şöyle bir ifade vardır. Yani Rabbimiz cennetteyken Hazreti Adem'le arasındaki perdeyle bizim şu an dünya hayatındaki yaşantımız, yani buradaki bulunuşumuzla Rabbimiz arasındaki perde çok farklı. Biz şu anda Rabbimizle aramızda çok daha fazla perdeler var, mesafeler var. Dolayısıyla Cenab-ı Hak direkt her şeyde terbiye ediyor değil elbette. Ama terbiye dediğimiz zaman, terbiye sadece bir insana neyin iyi olduğunu söylemek, neyin kötü olduğunu söylemek demek değildir. Terbiye demek bir çocuğun büyütülmesinden, yedirilmesinden, içilmesinden tutun, her türlü ihtiyacını gidermek de terbiyenin içerisinde olduğunu düşünürsek, o zaman önemli oranda Rabbimizin bizzat çocuğu doğum anında itibaren terbiye ettiğini de söyleyebiliriz. Fakat ben az önceki izahı şunun için de yaptım. Dünyada oluşumuz nedeniyle Rabbimiz bizim terbiye olmamız açısından bir takım araya vasıtalar da koymuştur. En başta peygamberimiz ahlakı öğretmede Rabbimizin bize sunduğu bir elçisidir. Bize zaten kendisi de buyurur, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Evet, dolayısıyla bunu böyle anlamak lazım. Daha sonraki aracı, şimdi bir çocuğu baz alarak düşünürsek, bakın kim var arada? Peygamberimiz var. Peygamberimizle çocuğun arasında kendi çağında yaşadığı belki alim insanlar, hani terbiyenin şeyini tutan o zamanın terbiyegahı diyebileceğimiz büyük şahıslar var. Ondan sonra da çocuğun bizzat kendi anne babası var.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu zinciri kuran da Rabbimiz olduğunu düşünürsek, o zaman ahlakı, yani çocuğun öğrendiği veya kazandığı, benimsediği ahlakın ahlakla Rabbimiz arasında çok sıkı bir ilişki olduğunu görebiliriz.
1: Efendim, müsaade ederseniz ben sözü şu noktaya getirmek istiyorum. Ahlakın kaynağı Yüce Rabbimizin kendisidir dedik. Bazı kavramlar, işte adalet, merhamet, sevgi, insanları bağışlama, güzellik duygularını biz Rabbimizden alıyoruz dedik. Ama bunu Rabbimizden alırken de bazen Rabbimiz bir şeyleri bize verirken, öğretirken perdeler ve aracılar kullanır. İşte Peygamber Efendimiz bir aracıdır, bir vesiledir. Ailelerimiz bir aracıdır. Toplumsal unsurlar bunda etkili olan aracılar ve perdelerdir dedik. İşin aslında dinleyicilerimizin de merak ettiği bir husus. Madem ahlakın kaynağını hallettik, yüce evet, Rabbimize aittir, iyilik evet, ve güzellik, her şey Rabbimize aittir. Ama toplumda, çocuklarımızda, kendimizde hep iyi ve güzel şeyler bulunmuyor. Bunun yanında kötü ahlak örneği diyebileceğimiz unsurlar da var. Özellikle dinleyicilerimizin aslında merakla bekledikleri husus şu olsa gerek. Yani hocam, ahlak Allah'a ait ama işte bu Allah'a ait olan bu güzellikleri biz çocuğumuza veremiyoruz, öğretemiyoruz. Acaba nerede yanlış yapıyoruz? Bu güzel şeyleri nasıl öğretebiliriz? Adalet prensibini, merhamet prensibini, veya bunun yanında benim 3 tane çocuğum var. Çok sık kavga ediyorlar. bunlara beraber yaşamayı nasıl öğretebilirim? Veya benim çocuklarım kendi arasında paylaşmayı bilmiyor. Veya benim çocuğum konuşurken bazı şeylere dikkat etmiyor. Biraz da bunların uygulamasından bahsetsin diyor gibi geliyor bana. Hı hı. Dinleyicilerimizin beklentisi de bu durumda. Sevgili dinleyenler, bugün programın konuğumuz Efendimiz Zafer Dergisi editörü, psikolog, eğitimci, yazar Ömer Baldık Beyefendi. Onunla ahlak üzerinde konuşuyoruz. Uygulamalı olarak çocuklarımıza nasıl ahlak eğitimi verebiliriz? Efendim, ahlakın ortaya çıkışı ve kaynağı üzerinde durduk.
2: Evet.
1: Esas üzerinde durmak istediğim nokta, hani iyi ve güzel şeylerin perdeli olarak bize verilmesi, öğretilmesi, anne babanın ve çevrenin bunda aracı olması hususuna gelirsek eğer, anne ve baba çocuğun ahlak eğitiminde nasıl bir rol icra ederler? Yani şöyle diyebilir miyiz? Anne baba eğitimi verememişse çocuk kötü ahlaklıdır. Mesela annenin çocuğu devamlı kavga ediyorsa, kardeşiyle paylaşmayı bilmiyorsa, kötü sözler kullanıyorsa, toplumsal düzenlere uymayı bilmiyorsa, anne baba çocuğuna kötü eğitim vermiştir mi diyeceğiz?
2: Şimdi bu eğitim konularında çok böyle keskin, şöyle yaparsanız şöyle olur, böyle olursa böyle olur diye çok keskin hatlarla çizimler yapılması, çizgiler çekilmesi bana çok doğru gelmiyor. Bunun yanlışlığını çeşitli örneklerle de görüyoruz. Yani evet, bir diyelim ki anne babasını erken yaşlarda kaybetmiş, ondan sonra çocuk yuvasına girmiş, orada hayatı orada geçmiş. Bir çocuk için bu tamam, bu kayıp bir çocuktur, bu daha düzelmez, bu daha işte Allah'a bir yol bulup da ondan sonra Allah da onun kalbine güzel manalar ilka edemez demek Allah'ın rahmetine ters ve zıt bir söylem olacağından, bu şekilde çok keskin hatlarla bu şeyi kapatmak, çizmek doğru değil. Evet. Lakin yine de şunu biliyoruz ki biz çocuk yuvasında yetişen olsun, anne baba açısından eğer çok sağlıklı bir efendim ahlak verilemediyse, terbiye edilemediyse, o çocuğun şartlarının çok daha zor olacağını söylemek bir aslında uzmanlık işi de değil. Yani bunu hepimiz görebileceğimiz bir hadisedir. Anne baba olarak biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Kendi ahlak anlayışımızı bir defa daha inceltmeye, daha mükemmelleştirmeye çalışırız. Ve bunu çocuğumuza olabildiğince vermeye çalışırız. Sonrası Allah'ın işidir. Çocuğun ne kadar ahlaklı olacağı, ne kadar efendim bizi taklit edeceği, bizi benimseyeceği ya da benimsemeyeceği başka bir konudur. O başka bir konudur. Böyle bakmak lazım diye.
1: Şimdi şöyle diyelim, anne baba çocuklarının ahlaki kemalata sahip olabilmesi için önce kendilerini düzeltmeliler dediniz. Evet. Örnek ve model, evet, insan olmanın gereğini yapmalılar. Anne babanın bunları yerine getiren birer birey olduklarını düşünürsek, çocuklarına bakıyoruz. Bazen çocuklar farklı tavırlar sergileyebiliyorlar. Somut olay üzerinden konuşmak gerekirse.
2: Buyurun.
1: Çocuğum var, son derece kavgacı. Evet. Babası da ben de halim selim insanlarız. Kimseyle kavga ettiğimiz görülmemiştir. Evet. Ama benim çocuğum sokağa çıksa kavga etmediği gün yok. Okula gitse kavgasız gelmez. Her gün bana şikayet geliyor diye bir öneri bulunsa. Ben nerede yanlış yaptım ki çocuğum böyle davranışlarda bulunuyor denilse, bu konuyla ilgili neler söyleyebiliriz?
2: Şimdi bu tabii bir soruyla kendi karşılaştığım vakalardan hareketle bir genelleme yaparsam kendi zihnimde, bu tarz bir aile resmi hiç görmedim.
1: Hiç
2: görmedim. Muhakkak ailede bunun bir ucu, bir yansıması, ailede değilse yakın çevrede, akrabada, aile içindeki dinamiklerde, ondan sonra sokak arkadaşlığında, televizyonun etkisi, başka şeylerin etkisi, okulun etkisi, muhakkak bir şeylerin etkili olduğunu gördüm. Şimdi eğer bir çocuk kavgacıysa bir defa bunun muhakkak bir takım kaynakları, sebepleri var. Birincisi çocuğun kendi yaratılışı.
1: Fıtrat asıldır, evet, diyorsunuz.
2: Yani şunu demek istiyorum. Hiç kimse fıtraten kavgacı doğmaz. Onu demek istemiyorum. Fıtrat özelliklerine baktığımız zaman mesela bir çocuk tez canlıdır. Bir çocuk daha durağandır. Ondan sonra bir çocuk hareketlidir, diğeri değildir. doğuştan getirilen biyolojik özellik olarak, fıtrat olarak bunu kastediyorum. Hı. Şimdi daha durağan bir çocuğun şiddete öğrenmesi, kavgacı olmasıyla tez canlı çocuğun kavgaya yönelimi arasında fark olacaktır. Mesela tez canlı bir çocuk sorunları daha çabuk çözmek isteyeceğinden ve genelde çözemediğinden ve eğer zekası da çabucak sorunları çözmesine yetmiyorsa kavgayı bir yöntem olarak benimseyebilir. Lakin her kavgacı çocuk muhakkak onu bir yerlerden görür. Kavgayı bir yerde görür. Kavga etmeyi bir yerde görür. Onu taklit eder. Onu benimser. Onu anne baba da görmüyorsa başka yerlerde görür. Anne babanın buna katkısı nasıl olur? Şöyle olur. Anne baba kendisi direkt kavgacı insanlar olmayabilirler. Diyelim ki çocuklarıyla ilgili çok yüksek beklenti içerisinde olabilirler. Hı hı. Veya daha başka bir takım çocuğu geren, çocuğun iç dünyasında zorlanmalara sebep olan bir takım etkilerde bulunabilirler de çocuk anne babasına o noktalarda kendi hakkını savunamaz. Gider okulda ya da sokakta bu içerisindeki sıkıntıyı
1: yansıtır.
2: Bu da onun kavgacı bir çocukmuş gibi gözükmesine neden olabilir. Burada çıkıp anne gelir derse ki ya biz kavgacı insanlar değiliz, bu neden böyle oluyor derlerse, onlara da tamam, siz kavgacı insanlar değilsiniz ama çocuğunuzun iç dünyasında bir takım dengesizliklere sebep olmuşsunuz, sizin böyle bir katkınız var denebilir.
1: Yani çocuklarımızda bazen ahlaki olarak tasvip edilmeyen bazı davranışlar ortaya çıkabilir. Nedir? Çocuk kavgacı olabilir, paylaşmayı bilmiyordur, yanlış bir takım davranışlar içerisine girmiştir. Bunun ortaya çıkmasında ailenin etkisinin olduğu kadar fıtratın buna meyyal olup olmamasının da etkili olabileceğini söylüyoruz.
2: Evet.
1: Buraya kadar tamam. Ama bunun sonrasında söylediğiniz ve işaret ettiğiniz nokta bana göre biraz daha fazla ehemmiyet arz ediyor. Hani bazen anne babalar çocuklarının bazı davranışlarından muzdarip olurlar. Benim çocuğum eve geç geliyor. Benim çocuğum sigara kullanıyor. Benim çocuğum esrara alıştı veya farklı farklı şeyler önerirler. Farklı farklı hususlarda şikayetlenirler.
2: Evet.
1: Bu şikayet mevzuları aslında çocuğun o davranışı yapmasından çok çocuğu ona yönelten nedenlere bağlıdır. Evet. Az önce sizin söylediğiniz, evet, eğer bir çocuk kavgacıysa anne baba gerçekten kavgacı değildir ama anne babanın farkında olmadan yaptığı bazı davranışlar çocuğu kavgacı olmaya götürüyordu.
2: İtebilir.
1: Bu anlamda o zaman biz sorunları irdelerken çocuk merkezli olmanın da ötesinde. Mesela çocukta ne diyelim, kız erkek ilişkilerinde yanlış uygulama ve davranışlar var. Kavgacılık var. Ahlaki olmayan bir takım sözleri aşırı şekilde kullanma var. Bunun gibi problem arz eden hususların aileden kaynaklanabileceğini ama sebebinin gizli olduğunu mu söylememiz lazım?
2: Evet, bu şekilde de ifade edebiliriz. Yani bir çocuğun, eğer biz bir çocukta bir hatalı bir davranış görüyorsak bu muhakkak bir çevre içerisinde gerçekleşiyor. Bu çevrenin içerisinde aile var, bu çevrenin içerisinde okul var, bu çevrenin içerisinde çocuğun eğer kardeşleri varsa kardeşleri var. Yani ne kadar etki varsa hepsi var. İklim bile insan ruhunun pek çok şey etkili. Hani mesela intihar oranlarının bahar aylarında, özellikle yaza geçişte veya sonbahar aylarında yoğunlaştığı istatistiklerce ortaya konuyor zaten. Yani her şey etkili. Dolayısıyla biz bir çocuğumuzun ahlakında çıkan bir durumu inceleyeceksek pek çok faktörü göz önüne almamız lazım. Yani bunu böyle anlamamız gerek.
1: Yani çocukların gösterdiği bir takım olumsuz davranışların temelinde çok farklı nedenler var.
2: Olabilir.
1: Olabilir.
2: Evet.
1: Bazılarının tek bir sebebe bağlamak mümkün olabilirken farklı farklı nedenler sonucu ortaya çıkabilir diyoruz. Hı-hı. Peki, şimdi olumsuzluklar ortaya şu veya bu şekilde çıkıyor. Hı-hı. Bir anneyim, bir babayım. Benim çocuğumun mesela küfür bazlığı var. Çok küfür,
2: evet,
1: ediyor.
2: Evet.
1: Veya diğer insanlarla alay ediyor. Veya benzeri bir takım söz, konuşma formatında yanlış tavırları var. Hı hı. Şimdi her ne kadar farklı etkenler söz konusu desek de bir anne ya da baba olarak bana düşen bir görev var. Çocuğumu bu noktada ıslah etmek için gayret sarf etmek.
2: Evet.
1: Bir anne olarak, baba olarak ben ne yapmalıyım bu gibi durumlarda?
2: Bir defa çocuğumuzun durumunu iyi anlamamız lazım. Küfür eden bir çocuk, ağzından kötü sözler çıkan ve bizim asla istemediğimiz bir durum. Şimdi bir çocuk neden küfür eder? Veya bir çocuk hangi dönemlerde küfür etmeye daha eğilimli olur? Bunları da dikkate almak lazım. Şunu hemen söyleyebilirim. Çocuklar belli yaş dönemlerinde çevrelerinde, televizyonda ya da kötü arkadaşlardan, kötü insanlardan duydukları bir takım kötü sözleri sadece büyümek arzusu ile, büyük görünmek, büyük adam olmanın gereği sayarak küfür kelimelerini kullanabilirler. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Özellikle 3-4 yaşta çocukların dil gelişimi söz konusudur. Bu yaşlarda belli dönemlerde çocuklar duyduklarını olduğu gibi taklit ederler. Yani duydukları yeni kelimeleri sanki yeni bir kelime öğreniyormuş gibi. Allah'ın aslında insana güzel kelimeleri öğrenmesi için verdiği kapasiteyi, kabiliyeti o her gelen kelime için kullanacak onu. Çocuk bunu bilinçsizce yapar. Çocuk onun kötü söz olduğunu, bu kötü söz söylemenin ahlak dışı bir şey olup olmadığını bile çoğu zaman anlamayabilir eğer küçük yaşlarda ise. Dolayısıyla o çocuk, bırakın sadece küfür gibi, kötü sözler gibi şeyler kullanmasını, hırsızlık dahi yapsa bu yaşlarda çocuk, ona hırsız denemez çünkü o çocuk hırsızlığı bilmez. O çocuğun kendi bilinç dışı, ahlak dışı dönemleri söz konusudur. Bu yaşlarda söylenen kötü sözlerin üzerine, yani bu çocuğumuz küfürbaz oldu, aman bu büyünce de böyle gider diye büyük endişelere kapılmak yersizdir.
1: Yani çocukların hangi yaş durumunda hangi davranışı sergilediğini ve hangi yaş grubunda hangi psikolojiye sahip olabileceğini iyi bilmek
2: gerekir. İyi bilmek lazım.
1: Aksi takdirde sizin ifade ettiğiniz gibi 3 yaşında bir çocuk küfür sözünü duymuştur ama televizyondan ama sokaktan hoşuna da gitmiştir ifade etme tarzı ve sık sık bunu söyler. Aslında burada çocuğun bunu söylemesinden daha öte problem teşkil eden husus bazı babalar. Hadi oğlum onu bir daha söyle.
2: Evet.
1: Ya da çocuk söylememişse bile çocuğa küfür sözünü öğretmek için bazen babalar, amcalar, dayılar, böyle genç kesim özellikle biraz daha fazladan mesai sarf ederler. Hadi oğlum şu sözü de bir söyle bakalım, amcaya şunu söyle, amcaya bunu söyle. Yani bu uygulama belki çocuğun dünyasında yer tutabilir mi? Bu yerleştirir mi çocuğun zihnine?
2: Çok fazla yerleştirir çünkü anne babanın onayı o yaştaki bir çocuk için her şeydir. O yaştaki bir çocuk hangi davranış olursa olsun anne babası tarafından onay alıyorsa, onay görüyorsa onun yerleşme ihtimali bir başka davranışa göre çok daha yüksektir. Yalnız anne babalar böyle bir durumda şunu unutmasınlar. Bu geçici bir dönemdir. Çocuğun bilinci, şuuru arttıkça, sizdeki ahlakı daha bilinçli bir şekilde gözlemlemeye başladıkça, gördükçe ondan sonra ve kullandığı kötü sözler varsa, buna devam ediyorsa karşılaştığı ayıplamalar, tepkiler, çocuğun kendi iç dünyasında buna bir son vermesi gerektiği şuurunu zaman içerisinde de oluşturacaktır.
1: Şimdi 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuk tamamen bilinç gelişmemiş. Evet. Söylediği sözlerin anlamını tam anlamıyla idrak edemeyen yapıda. Evet. Benim çocuğum böyle sözler söylüyor diyelim. Şimdi bir tarafta onu teşvik etmiyor olsam da onaylamamam gerektiğini söylediniz. Peki onaylamamak nasıl olur? Yani mesela çocuk bu tarz şeyler söylüyorsa ben çocuğa hangi ifade ve cümlelerle onu yapmaktan men edebilirim veyahut da uzaklaştırabilirim? Nasıl bir aşama takip edilmesi gerekir?
2: Sorunuzu şöyle ben anlamak istiyorum. Yani böyle bir durumda anne baba olarak ben ne yapayım?
1: Evet.
2: Anne baba şunu yapsın bir defa. Çocuğun o küfür kelimelerini, belirli kelimeleri hangi kaynaktan öğrendiğini tespit etmeye çalışsın. Televizyon mu? Yakın bir sokak arkadaşı mı? Komşu çocuğu mu? Okul mu? Sınıf arkadaşları mı? Bunu ne kadar belirleyebilirsek önlem alma şansımız da o kadar yüksek olur. Çünkü diyelim ki bir sokak arkadaşı bu kelimeleri kullanıyor. Diyelim ki bu bir erkek çocuk ve mahallede top oynarken, futbol oynarken aynı zamanda buna paralel bir şekilde böyle bir kültürde gelişiyor. Kötü söz söyleme. Eğer böyle bir şey varsa sorunun kaynağı demek ki orası. O zaman çeşitli şeyler yapabiliriz. İlla bu çocuğumuzu o gruptan koparmak anlamına gelmeyebilir. Kendimiz bizzat bir yetişkin olarak icabında mesaimizi zaman ayırarak böyle bir konuya, bunu ciddiye alarak, diğer çocuklara da katkımız olmasını umarak, düşünerek O çocuklara belki bir büyük olarak, saygı duydukları bir büyük olarak bir konuşma yapabiliriz. Çocuklar, evet siz burada futbol oynuyorsunuz çok güzel ama ağzınızdaki sözler size yakışmıyor diye. Orada gelişmekte olan, daha tohum halinde ve gelişmekte olan kötü bir ahlaki gelişimin önünü kesebiliriz. Mesela biz yetişkin olarak, eskiden hatırlıyorum ben, sokaklarımızda büyüklerimiz, anne babalarımız işten dönerken eğer gördükleri kötü bir şey varsa, biz oynarken ederken diyelim bir büyük abimiz bize biraz haksızlık yapıyor gibi bir durum olduğunda, onlar müdahale edip ama bak o senin küçüğün ama senin kardeşin, ona daha iyi davranman lazım diye uyarılarla onun nasıl davranması gerektiği konusunda yardımcı olurlardı. Yani çocuklarımızı kendi hallerine bırakmamamız gerekiyor.
1: Şimdi bazı psikologların bazı meselelerde çözüm önerisi olarak, mesela yaşanan olumsuz bir durumun ortadan kaldırılabilmesi için duyarsız olmayı, hiçbir tepki vermemeyi çözüm önerisi olarak sunduklarını biliyoruz. Hani o bir sorunmuş gibi o işin üzerine eğilinirse eğer, o meselenin çocukta inatlaşmaya gidip o çocukta o yanlışın yerleşmesi ve artık sana ne, ben bunu yapacağım şeklinde bir anlayışın uyanması durumu söz konusu mu acaba?
2: Şimdi bu soruna bağlı, sorunun cinsine bağlı, şiddetine bağlı, zamanına bağlı. Mesela eğer sorun kekemelikse, mesela diyelim ki çocuğumuzda kekemelik var, bunun üzerine gitmek hakikaten psikologların dediği gibi hiç de olumlu bir sonuç vermez. Yani ne kastediyoruz, şunu demek istiyoruz: oğlum sen niye kekeliyorsun, bak o işte R yerine niye Y diyorsun diye çocuğun üzerine gitmek, hırpalamak bu noktada bir sonuç vermeyeceği için çocuğun üzerine bu sorunla ilgili mesela örneği gitmemeleri gerekir. Gitmeleri gereken başka sorunları vardır. Gitme biçimlerini iyi düşünerek o sorunun üzerine gidebilirler. Ama üzerine gidilmesi gereken sorun vardır, gidilmemesi gereken sorun vardır.
1: İşte bütün bunlarda bilinçli bir anne babaya olma bağlı.
2: Evet,
1: yani
2: hepsi.
1: Bir bilinç varsa bizde, o bilgiye, malumata sahipsek buna göre davranmak gerekir. Evet, sevgili dinleyenler, bizim burada yapmaya çalıştığımız şey işte bu konularda sizleri bilgilendirebilmek, bilinçli bir anne baba konumuna yükseltebilmek. Evet sevgili dinleyenler, konumuz çocuklarda ahlak eğitimi. Çocuklarımızın yanlış davranışlarına, mesela kötü söz söylemesine nasıl engel olabiliriz? Bu konuyla ilgili önerilerde bulundu Sayın Ömer Baldık Bey. Evet sevgili dinleyenler, çocuklarımızın problemleri hiç bitmiyor, devam ediyor. Her gün farklı farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Her birimiz çocuklarından şikayetleniyoruz. Benim çocuğum şu davranışları yapıyor. Ama benim en çok rastladığım, en çok şikayetlenilen husus çocuklarınızın inatçı olması. Çocuğum o kadar inatçı ve hırçın ki diyor anne baba, ne yapacağımı bilemiyorum. 1,5 yaşında çocuğun annesi de bunu söylüyor. 4 yaşındaki de söylüyor. Yetişkin bir gencin anne babası da bunu söylüyor. Çocuklarımız hırçın, çocuklarımız kötü söz söylüyor, çocuklarımız sigara kullanıyor, çocuklarımız ahlaksızlık yapıyor. Peki bunların çözümü nedir? Bugünkü programımızda çocuk ve ahlak eğitimi üzerinde konuşuyoruz. Program konuğumuz çocuklarımız ve ahlak eğitimi. Program konuğumuz Sayın Ömer Baldık Metin Bey. 16 yaşında bir oğlunun olduğundan bahsetti. Ama istenmeyen bazı davranışları var, kavgacı ortamlara girdiğini ve olumlu olan bir takım ortamlara götürmekte ise ve beraberinde götürmekte zorluk çektiğinden bahsetti. Bununla ilgili Metin Bey neler yapabilir, önerileriniz nelerdir acaba?
2: Evet, Metin Bey'in karşılaştığı sorunla belki pek çok anne baba da karşılaşıyor. 16 yaş genç bir yaş, gençlik dönemi. Dolayısıyla anne baba olarak bir defa gençlik dönemi özelliklerini, gençlerimizin bu dönemde yaşadıkları, hissettikleri şeyleri çok iyi anlamamız gerekiyor. Bir defa 16 yaş gerçekten insanın kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığı, bu nedenle anne babadan, evden birazcık uzaklaştığı ve arayan dinleyicimizin de söylediği gibi birazcık sokağa meylettiği bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer Metin Bey bu söyledikleriyle, ya bizim çocuğumuz evden birazcık uzaklaşıyor, daha aile içerisine, daha arkadaş çevresine bağlanıyor gibi bir şey söylüyorsa, ki gerçi başka bir şey söylüyor. Biz onu biliyoruz. Hani kavga ortamına giriyor veya kavgacı arkadaşıyla arkadaşlık kurmaya başladığı gibi bir şikayeti var ama bunun temelinde şöyle bir şey de var. Onu vurgulamak için bunu söylüyorum. Yani bu yaşlarda çocuklar arkadaş çevresine daha yakın dururlar. Bu 2 kere 2 4. Hani Metin Bey dedi değil mi dinleyicimiz?
1: Evet.
2: Metin Bey eğer diyorsa ki bu arkadaş çevresine uzaklaşsın, eskisi gibi eve daha çok bağlı kalsın diyorsa boşuna bekler. Çünkü genç yaşta olan bu kardeşimiz daha arkadaş çevresine meyledecek. Bunu bir defa bunu söyleyelim. İkincisi burada arkadaş çevresinin tabii ki nasıl bir arkadaş çevresi olduğunun önemi büyük. Metin Bey'in söylediğinden anladığımız çocuğunun arkadaş çevresi o kadar iyi bir arkadaş çevresi değil. Bu arkadaş çevresi sokaktan, mahalleden kazanılmış bir arkadaş çevresi mi? Okuldan bir arkadaş çevresi mi? Yani nereden bir arkadaş çevresi? Bir defa keşke onu da sorsaydık. Belki daha sağlıklı bir cevap vermiş olurduk. Eğer okuldan bir arkadaş çevresi ise o zaman Metin Bey'in kesinlikle bir defa okula işbirliği için okula kadar gitmesi, yaşadığı durumu öğretmeniyle kim artık
1: veya okulda rehber öğretmen varsa
2: rehber öğretmenle durumu paylaşması, böyle bir sorun olduğunu söylemesi ve onlardan yardım istemesi, onların bu durumdan onların da haberdar olması, eğer değillerse sağlaması ve kendisinin bu konuda ilgili olduğunu okula hissettirmesi ve onlarla bir işbirliği içerisine girmesini tavsiye ederim. Çünkü okulda eğer kötü arkadaşlık şeklinde bir çevre oluşturduysa çocuğumuz, önlenebilmesi, en azından kötü etkilerin aza indirilmesi velinin okula işbirliği yapmasıyla ancak mümkün olabilecek bir şey. Onun dışında tabii bizim baba olarak rolümüz gençlik döneminde bitiyor mu? Elbette hayır. Biz baba olarak çocukluktan itibaren tabii ki çocuğumuzun ahlakının şekillenmesi üzerinde çok büyük etkilerimiz var. Gençlik döneminde biz çocuğumuzla bir baba çocuk ilişkisi değil de daha çok bir arkadaş, yani büyük abi küçük kardeş. Yani bu dönemde Metin Bey çocuğuyla baba oğul gibi değil de birazcık daha arkadaş ilişkisi içerisinde gününün nasıl geçtiği, neler yaptığı, canını sıkan bir şey olup olmadığı, kendi gittiği bir yer varsa çocuğun da hoşuna gidebilecek bir yerler varsa oralara gitmek. Yani kendisi mesela bir yerlere götürmek istiyor çocuğunu ama başka, hani çocuğunun da hoşuna gidebilecek, kendisi de mesela çocuğuna birazcık yakınlaşması lazım. Bunu denemesi gerekiyor. Bunları söyleyelim.
1: Teşekkür ediyoruz. Bu arada Ömer Bey'in az önce Metin Bey'in sorusuna verdiği cevapları ben kısaca özetlemek istiyorum müsaade ederseniz. Dedi ki ergenlik dönemi bu tür problem ve sorunları yaşayacağınız dönemin ta kendisidir. O yüzden çok ciddi anlamda kaygılanmayın. Ancak yaşadığınız problemler gerçekten çocuğun hoş olmayan ciddi problemler içerisinde, işte alkol, esrar, çok ciddi anlamda problem teşkil edecek arkadaş grubuna katılması gibi ise eğer, bu durumda önlemler alınabilir dedi. Ama bu yaş grubunun özelliği arkadaş gruplarına takılması, aileden çok kendisinin fert olarak, bir birey olarak birebir ilişki içerisinde olabileceği ortamlara girme arzusu olacaktır. Bunun dışına çıkmak mümkün değildir. Bir baba olarak çocuğunuzla olan iletişiminiz artık baba çocuk ilişkisinden çıksın. Hele ergenlik çağına gelmiş, 16 yaşına da ulaşmışsa bir arkadaş ilişkisi içerisinde bulunmaya, arkadaşlık ilişkileri kurmaya dikkat edin şeklinde öneriler sundu. Şimdi sizi dinliyoruz Ömer Bey.
2: Evet. Yani çocuk eğitiminde esas olan şey sevgidir. Eğer siz çocuğunuzu sevmiyorsanız, sevemiyorsanız o zaman ona yeterli onun eğitiminde yeterli çabayı da göstermezsiniz. Her şeyin başı sevgidir. Fakat Allah çocukları öyle bir yaratır ki o kadar sevilmeye layık, o kadar merhametimizi kendisine celbeden şekilde, mutlak aciz, hayatta kalabilmesi için bile başında duran anne babasına ihtiyaç içerisinde yaratılır ki bir bebek, onu sevmemek zaten elde değil. Yani bir bebeği, yeni doğan bir bebeği ve gelişiminde, devamında sevmemek için o kişinin, hani peygamberimizin hadisini hatırlarsak, hani eğer kişinin kendi kalbinde merhamet yoksa o zaman yapacak bir şey yok. Allah eminim anne babaların hepsine, yani dua amanetinde söylüyorum, hepsinin kalbine en yüksek derecede merhamet versin, merhamet ve sevgi duyguları versin. Çocuklarını da o merhamet ve sevgi duygularının yönlendirmesiyle çocuklarına ahlak vermeyi nasip etsin diye duamızı da edelim. Yani dinleyicimizin söylediği şey çok doğru. Sevgi bu işin esasıdır. Sevgi olmadan bir çocuğun, yani sevgi ilişkisi olmadığı zaman bir aile ortamını düşünelim mesela. Bir gerginlik varsa, gerilim varsa orada sevgi düzeyi otomatikman düşüyor. Dolayısıyla anne baba çocuğu bırakın, anne babanın kendi arasındaki ilişki bile böyle bir aile ortamında, gerilimli aile ortamlarında, sevginin azaldığı aile ortamlarında iletişimler bile azalıyor. İnsanlar ya televizyona bakıyorlar, ya ayrı odalarda duruyorlar, ya da yüksek sesle tartışıyorlar. Dolayısıyla sevgi olmadığında, sevgi olmayan yerde parçalanma, bölünme, çatışma, karşıdakini anlamama ya da anlamak istememe gibi pek çok maraz, pek çok sorun ortaya çıkıyor. Yani dinleyicimize bu noktada katılmamak için bir sebep yok, hiçbir sebep yok.
1: Teşekkür ediyoruz Ömer Bey, sorulara verdiğiniz cevaplar için. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak şöyle birkaç cümleyle, çocuklar olan ama problem yaşayan anne babalar için verebileceğiniz öneriler ve teklifler varsa sizi dinleyelim.
2: Çocuk Rabbimizin bize verdiği en büyük emanet ve aynı zamanda en büyük hediye. Çocuğumuzu yetiştirmek, ona güzel ahlak vermek, aynı zamanda bizim kendi ahlakımızın daha üst noktalara çıkması, daha mükemmelleşmesi anlamına geliyor. Nedense hep çocukların eğitiminden, çocukların terbiyesinden bahsederiz. Bu çok doğru değil. Biz çocuklarımızı terbiye ederken aslında kendimiz terbiye oluruz. Neden?
1: Evet.
2: Neden? Dünyada zor durumları şöyle kafamızdan geçirsek, düşünsek, hangi durumlar zordur diye düşünsek, eminim bir iki yaş çocuğunun inatçılığının bu böyle bir sıralamada çok üst noktalarda yer alacağını söyleyebiliriz. Düşünün ki bir iki yaşında, üç yaşında çocuğunuz var. Gel diyorsunuz gelmiyor, git diyorsunuz gitmiyor, git dediğinizde geliyor, gel dediğinizde gidiyor, açma dediğinizde açıyor, bırak dediğinizde, yani ne deseniz tersini yapıyor. Hatta yani belki anne babalar çocuklarına bir şey yaptırmak istediklerinde tersini söyleyerek yaptırıyorlar.
1: Bazen evet.
2: Bazen böyle bir yöntem de kullanılabiliyor. Yani böyle bir durumu düşünün, böyle bir durumla baş edebilmek, bunun üstesinden gelebilmek az şey midir? Bir çocuğun 2 yıl, 3 yıl boyunca kendi fıtratından kaynaklanan, doğal olarak yaşadığı inatçılıkla baş edebilmek, onu ezmeden ama, kırmadan, o inatçılığını güzel bir şekilde yönlendirerek, en başta da sabrederek. Yani bir çocuk, inatçı bir çocuğa karşı bir anne babanın en çok geliştirdiği hasleti sabrıdır.
1: Evet.
2: Yani bu sabır duygusunu geliştiren, ondan sonra sabır duygusunun gelişmesi kadar bir insanın ahlakında, yani mükemmelliğe götürecek başka bir şey olabilir mi? Dolayısıyla çocuğumuza terbiye vermek demek aslında kendimizin terbiye olması demek. Bunu biraz ilahi bir bağlama da şu şekilde taşıyayım hemen. Biz anne baba olana kadar Rabbimizi ancak bir çocuğun anne babasına bakışı gibi bakar ve onu o şekilde algılarız. Ama ne zaman ki anne baba oluruz, ne zaman ki anne baba oluruz, Allah'ın kullarına bakışını kavrarız. Allah'ın kullarına nasıl baktığını kavrarız. O zaman anlarız ki kendi çocuğumuzu yetiştirirken karşılaştığımız zorluklardan, anlarız ki demek ki Rabbimiz de bizi bütün bu, tabii ona kolay ama yaptığı işin azametini, büyüklüğünü bu bize kavratır. Kendi terbiyeciliğimizden onun ne büyük bir terbiyeci olduğunu, ne kadar büyük işleri, ne kadar kolaylıkla belki onun nazarında çevrildiğini ama bunların ne kadar büyük işler olduğunu işte o zaman kavrarız ve işte o zaman kulluğumuz yükselir ve işte o zaman kendi ahlakımız da yücelir. Bunu bütün anne babalarımız iyi düşünsünler, bu noktaları iyi düşünsünler, eminim bana hak vereceklerdir.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Bugün programımıza katıldınız. Güzel bilgiler verdiniz, paylaşımlarda bulundunuz. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ama konuklarımız adına tekrar bir başka programda beraber olma sözünü istiyoruz.
2: İnşallah, ne olursa.
1: İnşallah diyelim.
2: Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Evet değerli dinleyenler, Bugün program konuğumuz Yeni Ufuklar programında Sayın Ömer Baldık oldu. Kendileriyle çocuk ve ahlak eğitimi üzerine konuştuk, paylaştık. Sorularımız oldu, öneriler oldu, paylaşımlar söz konusu oldu. Rabbimizden temennimiz her birimizin ahlak sahibi birer çocuk sahibi olabilmesi. Kötülüklerden onları uzak tutabilmek, hep iyi, güzel ve doğrular öğretebilmek. Evet değerli dinleyenler, haftaya yine aynı saatte, aynı programda, Yeni Ufuklar'da beraber olmak ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

Yeni ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Ezibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkede ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.

0: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleriyle ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyarız. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.
9: Özel

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: düşünen insanlar için.
1: Mekke müşrikleri gelip Ebu Talib'e yeğenini ikna et. Onu bu işten vazgeçir. Eğer sen vazgeçirmezsen biz başka şeyler yapacağız dedikleri zaman, ey amcacığım, vallahi güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler ben bu davadan vazgeçmem diyecek. Budur işte, bu kadar irtibat güçlü. Nerede nasıl bir tavır koyacağına dair Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu bu kadar net. Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseler yine ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ya bu dava Allah'ın istediği gibi bir noktaya varacak, ya da ben bu uğurda ölüp gideceğim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ölmeyi göze almış.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Tüm

0: bilmek istiyorum. Dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma 0507 047 48 43.
5: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
6: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa İstanbul.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
9: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
10: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160 bin TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, patlıcan 29.99, patates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
12: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org, 0532 237 1513.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 11.
3: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
5: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: Kim Rahman'ın hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği Kur'an'ı göz ardı ederse, biz de ona bir şeytan sardırırız, artık o ona arkadaş olur.
1: وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
0: Bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar. Ama onlar kendilerinin hala doğru yolda olduklarını sanırlar.
1: حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ
0: Ta ki huzurumuza gelinceye kadar böyle devam eder. Huzurumuza çıktığında arkadaşına, keşke seninle aramız doğu ile batı arası kadar uzak olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın, der.

Allah buyurur, bu temenniniz bugün size hiçbir fayda vermez. Çünkü hayat boyunca birlikte zulmettiniz. Burada da azabı birlikte çekeceksiniz.

Sen sağırlara söz işittirebilir, körleri doğru yolda yürütebilir, besbelli sapıklıkta olanları hidayete erdirebilir misin?''

0: Ey Resulüm! Biz seni vefat ettirip yanımıza alsak da, yine onlardan müminlerin intikamını alırız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana sağlığında gösteririz. Çünkü onlara karşı biz her zaman güçlüyüz.
1: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: O halde sen, sana vahyedilen buyruklara sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru yoldasın.
1: وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Bu Kur'an hem sana hem milletine güzel bir namdır, şereftir. İleride ondan dolayı sorguya çekileceksiniz.
1: وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

0: Senden önce gönderdiğimiz elçilere sor bakalım. Biz hiç Rahman'dan başka tapılacak tanrılar kabul etmiş miyiz?
1: وَلَقَدْ

Nitekim onlardan Musa'yı delillerimiz ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen yetkililerine gönderdik. O da onlara, "Ben Rabbül Alemin'in size elçisiyim," dedi.

0: Azabı tadınca Musa'ya, "Haydi büyücü, sana verdiği sözünün gereği olarak bizim için Rabbine dua et, bizi bağışlasın, zira artık yola geleceğiz," dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Fakat biz onlardan azabı giderince hemen sözlerinden caydılar.
1: وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي

Firavun halkına duyuru yapıp dedi ki, ey benim halkım! Mısır'ın yönetimi benim elimde değil mi? Ayaklarımın altından akan şu nehirler, kanallar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben şu aşağılık, meramını bile neredeyse anlatamayan adamdan daha üstün değil miyim? Eğer o dediği gibi ise üstüne gökten altın bilezikler atılmalı yahut beraberinde melaikeler gelmeli değil miydi?

0: Onlar bizi gazaba davet edince, biz de onların hepsini suda boğarak, onlardan müminlerin intikamını aldık.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonraki nesillere geçmiş bir ibret ve misal yaptık.

Vakta ki Meryem'in oğlu İsa misal verildi. Derhal halkı keyiflenerek haykıra haykıra gülmeye koyuldu. Ve bizim tanrılarımız mı üstün dediler, yoksa o mu? Bunu sırf bir münakaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur.

Hayır, o bir tanrı değil. Nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrail oğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu Allah'ın hikmetine aykırıdır.

0: الرحيم.
1: Gerçekten o kıyamet için bir beyandır. Artık siz o saatin geleceğinden hiç şüphe etmeyin de bana tabi olun. Doğru yol budur.

0: Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır.
1: وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ

İsa açık açık delillerle onlara gelince, ben size hikmet getirdim. Bir de hakkında ayrılığa düştüğünüz bazı şeyleri size açıklamak için geldim. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Yalnız ona ibadet edin. Doğru yol budur, dedi.

Ondan sonra kendisine mensup bir takım fırkalar aralarında ayrılığa düştüler. Gayet acı bir günün azabından zalimlerin vay haline.

0: Müttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar o gün birbirine düşmandır.
1: Ya ibadi la khawfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun.
0: Allah müttakilere şöyle buyurur. Ey benim kullarım! Bugün size herhangi bir endişe yoktur. Sizi üzen bir durum da olmayacaktır.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: Ne mutlu onlara ki ayetlerimize inanmış ve Allah'a itaat etmişlerdir.
1: اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ
0: Haydi siz de eşleriniz de neşe dolu olarak buyurun cennete.

0: الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
1: Altın tepsi ve kaselerle kendilerine ikram eden hizmetçiler etraflarında devamlı döner. Hülasa orada canınız ne isterse, gözleriniz hangi manzaralardan hoşlanırsa hepsi var. Hem siz burada devamlı kalacaksınız.
0: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: İşte dünyada yaptığınız makbul işlerden dolayı varisi yapıldığınız cennet.
0: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ
1: Size orada istediğiniz şekilde yiyeceğiniz her türlü meyve vardır.
0: اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
1: Suçlularsa cehennem azabında ebedi kalacaklar.
0: لَا يُفَتَّرْ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ
1: Azapları hiç gevşetilmeyecek. Orada bütün ümitlerini yitirmiş olarak kalacaklardır.
0: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ
1: Böyle yapmakla biz onlara haksızlık etmedik. Ama asıl kendileri öz canlarına zulmettiler.
0: وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ
1: Cehennem bekçisine şöyle feryat ederler. Malik, ne olur, tükendik artık. Rabbin canımızı alsın, bitirsin işimizi. O da, ölüp kurtulmak yok. Ebedi kalacaksınız burada, der.
0: لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
1: Allah da şöyle buyurur. Biz size gerçeği getirmiştik. Fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız.
0: اَمْ اَبْرَمُوا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُونَ
1: Ey Resulüm! Onlar size hile kurmakta işi sağlama aldıklarını mı düşünüyorlar? İşte biz de işi sağlam tutuyoruz.

0: Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarındaki elçilerimiz de yaptıkları her şeyi yazarlar.
1: قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَأَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِينَ
0: De ki, faraza Rahman'ın çocuğu olsaydı, ona ilk ibadet eden ben olurdum.
1: سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Göklerin ve yerin Rabbi, o arşın, o muazzam saltanatın Rabbi, kendisine eş, ortak uyduranların iddialarından münezzehtir, yüceler yücesidir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Kendilerine bildirilen o hesap gününe kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. Batıllarına dalsınlar, varsın oyalansınlar.
1: وَهُوَ

O Allah'tır. Gökte de yerde de tek ve gerçek ilahtır. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir.

Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olan bütün varlıkların mülk ve hakimiyetine sahip olan Allah'ın şanı çok yücedir. Hayır ve bereketi sınırsızdır. Kıyamet saatini bilmek O'na aittir. Hepiniz sonunda O'nun huzuruna götürüleceksiniz.

0: Müşriklerin ondan başka yalvardıkları sahte tanrıların şefaat yetkileri yoktur. Ancak bilerek hak ve gerçeğe şahitlik edenler bunu yapabileceklerdir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ Eğer kendilerine sizi kim yarattı diye sorarsan Allah yarattı derler. O halde nasıl oluyor da onu tek ilah kabul etmekten vazgeçiriliyorlar?
1: وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَٰئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Allah elbette Resulünün, "Ya Rabbi, ne yapayım, onlar bir türlü imana gelmeyen bir topluluktur," demesini de biliyor.
1: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٍ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve selam size de. Artık yakında maruz kalacakları akıbeti öğrenirler. Duhan Suresi Mekke döneminin sonuna doğru nazil olan surelerden olup 59 ayettir. 10. ayetinde geçip, duman, gaz manasına gelen duhan kelimesi bu sureye isim olmuştur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

O öyle bir gecedir ki her hikmetli iş tarafımızdan bir emir ile o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep elçiler göndermekteyiz. Muhakkak ki o her şeyi hakkıyla işitir.

0: tatmazlar. Allah kendilerini tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
0: Biz Kur'an'ı insanlar iyi anlayıp ibret alsınlar diye senin dilinle indirerek anlaşılmasını kolaylaştırdık.
1: فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
0: O halde neticeyi bekle. Zaten onlar da senin başına bir felaket gelmesini can atarak beklemektedirler. Câsiye Suresi Mekke döneminin sonlarında nazil olup 37 ayettir. Câsiye, dizüstü çöken manasına olup, ahirette bütün milletlerin Allah'ın hakimiyeti önünde dize geldiklerini ifade eden bu kelime, 28. ayette geçip sureye adını vermektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır.
1: İnne bis-semawati vel-ardı le-âyâtin lil-mu'minîn.
0: Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah'ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır.

0: Siz insanların yaratılışınızda ve Allah'ın dünyanın her tarafında yaydığı canlılarda kesin bilgiye ulaşıp gerçekleri tasdik edecek kimseler için deliller vardır.
1: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ

0: Gece ve gündüzün peş peşe gelip, müddetlerinin uzayıp kısalmasında, Allah'ın gökten bir rızık, yani yağmur indirip, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde, akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için, Allah'ın kudretine ve hikmetine dair birçok delil vardır.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ
0: İşte bunlar da Allah'ın tenzili ayetleridir. Ki gerçeğin ta kendisi olarak Cebrail vasıtasıyla okuyup beyan ediyoruz. Allah'a ve O'nun ayetlerine inanmadıktan sonra onlar acaba daha hangi söze inanacaklar?

Yalana, sahtekarlığa, günaha dadanan her kimsenin vay haline. Böylesi, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de, sonra kibrine yediremeyip, büyüklük taslayarak, sanki onları hiç işitmemiş gibi inkârında direnir. Ona gayet acı bir azabı müjdele.

Peşlerinde de cehennem onları beklemektedir. Ne kazandıkları servetler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar ve hamiler kendilerine fayda vermez. Onlara müthiş bir azap vardır.

0: Bu Kur'an hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini reddedenlere ise en fenasından gayet acı bir azap vardır.
1: Allahu'l-lezî sahhara lekumul behre litecriyel fulku fîhi bi emrih ve litebtegû min fadlihi ve leallekum teşkurûn.
0: Allah o yüce zattır ki içinde emri ve izniyle gemiler akıp gitsin, lütfundan nasiplerinizi arayıp şükredesiniz diye denizleri hizmetinize vermiştir.
1: وَسَخَّرَ

Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak hizmetinize veren de O'dur. Elbette bunda düşünecek kimseler için ibretler vardır.

0: İman edenlere söyle ki, Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını beklemeyenlerin ezalarına aldırış etmesinler. Kusurlarını bağışlasınlar. Çünkü nasılsa Allah, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir.
1: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ
0: Kim güzel ve makbul bir iş yaparsa, kendisi için yapar. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhinedir. Sonunda Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz.

Gerçekten biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helal ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları diğer insanlara üstün kıldık.

Onlara din işinde parlak deliller, mucizeler verdik. Şimdi onların din konusunda ihtilaf etmeleri, sırf kendilerine gerçeğe dair ilim geldikten sonra haset ve ihtirastan dolayıdır. Senin Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir.

Sonra din içinde seni ayrı bir şeriat yoluna koyduk. Sen ona tabi ol. Gerçeği bilmeyenlerin keyiflerine uyma.

Çünkü Allah'tan gelecek herhangi bir cezayı önleme hususunda onlar sana hiçbir fayda veremezler. Zalimler birbirinin dostudur. Allah ise müttakilerin dostudur.

Bu Kur'an, delilleriyle fikirleri ve kalpleri aydınlatan basiret nurlarıdır. İman edecek kimseler için hidayet rehberi ve rahmettir.

0: Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar, iman edip güzel ve makbul işler gerçekleştirenlere yaptığımız muameleyi, kendilerine de göstereceğimizi, hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü, ne yanlış bir muhakeme.
1: وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
0: Halbuki Allah gökleri ve yeri hikmetle, gerçek bir maksatla ve bir de herkes ne kazanmışsa kendilerine asla haksızlık edilmeksizin ona göre karşılık görmesi için yaratmıştır.

Baksana kendi heva ve hevesini ilah edinen, ilmi olduğu halde Allah'ın kendisini şaşırtıp, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin haline, hakkı görmemekte ve azgınlıkta ısrar etmesi sebebiyle Allah'ın şaşırttığı bu kimseyi kim yola getirebilir? Düşünmüyor musunuz?

Ahireti inkar eden kâfirler, bir de şöyle dediler. Hayat, sadece bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir. Ölürüz, yaşarız. Bizi yalnız zamanın akışı helak eder. Aslında buna dair hiçbir kesin bilgileri yoktur. Onlar sadece zanlarıyla böyle söylüyorlar.

kendilerine iman esaslarına ve bu arada ahirete dair ayetlerimiz açık açık okunduğunda, onların ileri sürdükleri tek iddia, eğer siz bu inancınızda tutarlıysanız, gelip geçmiş atalarımızı diriltin de önümüze getirin, demekten başka bir şey olmaz.

0: De ki, size hayatı veren Allah'tır. Sonra sizi yine O öldürür, sonra da hepinizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet, dirilme günü bir araya toplar. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ
0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet saati gelip çattığı gün, işte o gün batıl dava peşinde olanlar en büyük kayba uğrayacaklardır.

0: اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
1: O gün bütün ümmetleri bir araya toplanmış ve diz çökmüş vaziyette görürsün. Her ümmet hesap defterlerini okumaya çağrılır. Daha önce ne yaptıysanız bugün sadece onun karşılığını alırsınız.
0: هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: İşte karşınızda sadece gerçekleri dile getiren defterimiz. Biz sizin yaptığınız her işi bir yere kaydediyorduk.

0: İman edip makbul ve güzel işler yapanların yüce Rableri kendilerini rahmetine alır. İşte en kesin başarı, en büyük mutluluk budur.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ
0: Kafirlere ise Yüce Allah tarafından şöyle denilir. Ayetlerim size okunduğunda siz büyüklük taslamış ve hep suç işleyen kimseler olmuştunuz değil mi?

0: Size Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet, dirilme saati mutlaka gelecektir denildiğinde siz, kıyamet neymiş bilmeyiz. Biz olsa olsa bir zan ve tahminde bulunabiliriz. Ama biz kesin bir tarzda ona inanmayız demiştiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da ithal muz 129.99, salkım domates 129.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
15: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة İlâ âhiril âyâ, sadakallâhu l-azîm. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Tahrim Suresi 6. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu ateşten korunmaktır. Yaratılış gayesi İbadet ve itaat olan insanlar, yaratılış gayesine uygun hareket ederek Allah'a ibadet ve itaat ettikleri takdirde kendilerine verilecek olan nimetler, cennetler ve onun içindeki bitmez ve tükenmez olan sayısız nimetler, mükafatlardır. Yaratılış gayesine uygun hareket etmeyerek Allah'a isyan eden, küfür ve şirk ile amel eden veya Allah'a iman ettiği halde küçük günahları ciddiye almayan ve büyük günahları da işleyen fasıkların cezası ise dehşet verici cehennem ateşidir. İşte Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kullarının bu ateşe girmemesi ve kendilerini bu ateşten uzak tutmaları için onları uyarmıştır. İnsanları yaratıp İmtihan alanına indirmesinden sonra sürekli olarak onlara nebiler ve rasuller göndererek onların kendilerini nasıl korumaları gerektiğini onlara haber vermiştir. Allah Celle Celaluhu her kavme bütün tağutları reddedip sadece Allah'a iman ve itaat ederek ona şirk koşmamalarını, ona hiçbir konuda ortak koşmamalarını emretmiş ve onlara haber vermiştir. Yani bütün insanlara ve cinlere aynı akide olan tevhid akidesini emretmiştir. Akide konusunda bütün kavimlere aynı akideyi emrederken amel noktasında ise her kavme aynı şeriatı emretmemiştir. Yahudilere cumartesi balık avlamanın yasak olması gibi. Yine İsa Aleyhisselam'ın şu sözleri de buna delildir. Ben önümde olan Tevrat'ı tasdik edici olarak ve size haram olanlardan bazısını size helal kılmak için gönderildim. Ali İmran Suresi 50. ayet. Değerli kardeşlerim, nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte nübüvvet ve risalet son bulmuş, din ve şeriat tamamlanmıştır. Artık kıyamete kadar bütün insanların tabi olmaları gereken din, İslam dini ve şeriatıdır. Yani Allah'ın koyduğu ve sınırlarını belirlediği emir ve yasakları, helal ve haramlarıdır. İşte Allah Azze ve Celle'nin koyduğu bu inanç ve amel ilkelerini, helal ve haram sınırlarını çiğneyen zalim ve tağutları, mücrim ve fasıkları bekleyen dehşet verici tehlike cehennem ateşidir. Değerli Müslümanlar, hepimizin malumudur ki Müslümanların uymaları gereken iman ve amel ilkelerini bize öğreten iki ana kaynak Kur'an-ı Kerim ve onun uygulaması olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. O halde kendimizi ve ailemizi cehennem ateşinden koruyabilmemiz ancak üzerimize farz ayin olan iman ve amel ilkelerini bilmek ve ihlas, takva ve sabırla amel etmekle mümkündür. Aksi takdirde ateşten kurtulmamız mümkün olmayabilir.
Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haberiniz olsun ki her biriniz birer çobandır ve her biriniz idaresi altındakilerden sorumludur. İnsanların üzerinde amir olan kimse bir güdücüdür ve güttüklerinden sorumludur. Erkek ev halkı üzerinde bir güdücüdür ve güttüklerinden sorumludur. Kadın kocasının evi ve çocukları üzerinde bir güdücüdür ve o da güttüklerinden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malı üzerinde bir güdücüdür ve o da ondan sorumludur. Haberiniz olsun, her biriniz birer çobandır ve her biriniz güttüklerinden, yani elinin altında ne varsa ona layıkıyla bakıp korumaktan sorumludur. Değerli kardeşlerim, yaşı ilerlemiş olanlar, köyde yaşayanlar ve çobanlık yapanlar çobanlık sorumluluğunu çok daha iyi bilirler. Çobanlar sürülerini otlatırken çok dikkat ederler. Sürünün başkalarının koruluğuna girmemesine, haram yememesine, uçurum olan yerlerde dolaşmamasına, kurt ve vahşi hayvanların saldırmamasına, hastalık ve felakete uğramamasına çok dikkat ederler. Şu halde en değerli varlık olan insanların çobanı olan bizler, hayvan çobanlarından çok daha dikkatli olmalıyız. Bizlere Allah'ın emaneti olan hanımlarımızı ve çocuklarımızı ateşten korumak için çok dikkatli olup, Allah ve Resulünün bize emrettiği iman ve amel ilkelerine sıkı sıkı sarılarak, bu ilkelerle kendimizi ve ailemizi koruma altına almalıyız. Bu ilkeleri öğrenip eşlerimize ve çocuklarımıza da öğreterek onlarla amel etmek suretiyle kendimizi cehennem ateşinden uzak tutmalıyız. Bugün bu toplumda yaşayan insanların, müminlerin özellikle de işi çok zor bir hale gelmiş durumdadır. Çünkü her tarafı ateş sarmış durumda. İnsanı ateşe davet eden içki, kumar, zina, faiz ve diğer kötülükler resmileştirilmiş ve alenen işlenir bir hale gelmiş durumdadır. Her tarafımızı bizi ateşe davet eden etkenlerle kuşatma altına almışlardır. Müminler cadde ve sokaklarda, toplu taşıma araçlarında, alışveriş merkezlerinde, hülasa birçok ortamda şeytana uyan insanların toplum içerisinde icra ettikleri hayasız ve edepsiz davranışların kuşatması altında yaşamaya maruz bırakılmış durumdadırlar. Adeta haramlar Müslümanların bütün bedenine zerk edilmeye çalışılmaktadır. İşte bütün bu ahlaksızlıklardan, daha doğrusu bu kötü ahlaklardan sakınabilmek ve ateşten kendimizi ve ailemizi koruyabilmek için dinimizi çok iyi öğrenmeli ve çocuklarımızı da Kur'an ve sünnet üzere yetiştirmek için her türlü fedakarlığı yapmalıyız. Çocuklarımızın bedeninin sıhhati ve gelişmesi için onlara helal lokma yedirirken, kalplerinin, beyinlerinin ve ruhlarının gelişimi ve sıhhati için de İslam ilimleri ve İslam ahlakını öğretmek için var gücümüzle çaba sarf etmeliyiz. En birinci vazifemiz çocuklarımızı İslam üzere yetiştirmek olmalıdır. Programlarımızın ana konusu çocuklarımızın İslam ilimleri ve İslam ahlakını öğrenmesi üzerine olmalıdır. Müslümanların önceliği dünyalık ilimlerden önce İslami ilimler olmalıdır. Çünkü İslami bilgi demek İslam ahlakı demektir. İslam ahlakı demek ise adalet, sevgi, saygı, merhamet, fedakarlık ve bütün hayırlar demektir. Dolayısıyla İslam ahlakına sahip olan insanların dünyalık ilimleri öğrenmeleri, dünya ve içindekiler için hayırların, adaletin, huzurun ve emniyetin hakim olması demektir. Aksi takdirde İslam ahlakından yoksun, İslam ahlakının kontrolünde olmayan ilimler bugün olduğu gibi dünyaya fesat, acı ve gözyaşından başka bir şey getirmemiştir. Ben Müslümanım diyen ebeveynler çocuklarının İslami ilimler üzere yetişmesi için ellerinden geleni yapmalıdırlar.
Çocukları için dünya geleceği endişesi duymamalıdırlar. Duymaları gereken bir endişe varsa o da ahiretteki gelecekleri için olmalıdır. Dünyadaki gelecek endişesi diploma, kariyer, makam, mevki, meslek ve daha kolay bir rızık elde etme endişesi duymamalıdırlar. Çünkü yaratılış gayeleri dünyada rahat etmek, kariyer, makam, mevki ve diploma elde etmek değildir. Allah'ı razı etmektir. Rızka gelince de onun kefili Rezzak olan Allah'tır. Değerli Müslümanlar, elbette ki demek istediğimiz Müslümanların dünya ilimlerini yani tıp, kimya, matematik, fizik, sanayi ve diğer meslekleri öğrenmemesi anlamına değildir. Eğer çocuklarımıza İslami ilimlerle birlikte bu ilimleri de verme imkanımız varsa bunu mutlaka biz kullanmalıyız. Ama ikisini birlikte verecek bir imkana sahip değilsek de önceliğimiz İslami ilimler olmalıdır. Çünkü bizim birinci vazifemiz Allah'ı razı etmektir. Allah'a razı ettiğimiz takdirde de Allah Celle Celaluhu diğer ilimleri ve ilim sahiplerini de bize hizmetçi kılacak ve rızkımızı da genişletecektir. Çünkü kendisinden korkan, takva sahibi olarak salih ameller işleyen kullarına şu müjdeyi vermektedir. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu ummadığı bir yerden rızıklandırır. Her kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Değerli kardeşlerim, bu ayetleri bir daha okuyorum. Çünkü bu ayetler muvahhid Müslümanların akidesinin özüdür. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Talak suresi 2. ve 3. ayetler. Evet kardeşlerim, bizler yaratılış gayemize uygun hareket ettiğimiz takdirde Allah Celle Celaluhu bizim bütün tıkanıklıklarımızı giderecektir. Bizler yalnız değiliz. Bizim her şeye gücü yeten bir Rabbimiz vardır. Eğer bizler çocuklarımızı iman ve amel esaslarını devre dışı bırakan besmelesiz eğitim kurumlarına teslim edecek olursak çocuklarımızın çoğunu kaybeder ve ahiretlerini de yıkıp yok ederiz. Yeter ki biz onun koyduğu iman ve amel esaslarına göre hareket edelim ve dolayısıyla çocuklarımızı da besmelesiz eğitim kurumlarına teslim etmeyelim. O mutlaka bize bir çıkış yolu verecektir. O halde her neye mal olursa olsun çocuklarımızı birer muvahhid, müttaki, edepli, terbiyeli ve güzel ahlaklı salihler olabilmesi için gayret etmeliyiz. Programlarımızı ve yatırımlarımızı hep bunun üzerine yapmalıyız. Eğer bütün yatırımlarımız bunun üzerine olursa hem kendimizin hem de çocuklarımızın ateşten korunabilmesi mümkün olur. Aksi takdirde paralarımızın, altın ve gümüşlerimizin, at ve arabalarımızın, yat ve katlarımızın, bağ ve bahçelerimizin bize hiçbir faydası olmaz. Faydası olamayacağı gibi hesabı da çetin olur. Şunu unutmamalıyız ki bizim için en önemli yatırım salih evlatlar yetiştirmektir. Çünkü salih evlatlar yaşadıkça bizim amel defterimizin kapanmamasına ve sevapların yazılmasına sebep olmaya devam edecektir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de kendisinin istediği ve istediği gibi amel eden salih ailelerden ve salih evlatlar yetiştiren kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام

0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İBDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi

0: Bunları 0212 861 0605 deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da ithal muz 129.99, salkım domates 129.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
7: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
12: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz

0: ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korur. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.
3: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Bizim zaafımız nedir? Şeytan sürekli insanlarla uğraşıyor. Kendisine itaat ettirebildiklerine akıl almaz işler yaptırıyor. Bazılarını telafisi mümkün olmayan maceralara sürükler. Şeytanın kullandığı zaaflarımızdan biri de hırs ve tamahkar yönümüz. Hırs, günahlarımızın üç kaynağından biri. Hırs ilk defa Hazreti Adem Aleyhisselam'da görüldü ve Allah onu cennetine koymuş, bir tanesi müstesna oradaki bütün meyvelerden de yiyebileceğini söylemişti. Ancak cennette ebedi kalma ve hiç ölmeme hırsına kapılan Adem Aleyhisselam, Allah'ın yasak ettiği o bir meyveyi yemiş, bu yüzden de cennetten çıkarılmıştı. Aşırı isteklerimiz hırsımızdır. Bu da kanaatsizlikten, hamd ve şükürden uzak olmamızdan kaynaklanıyor. Hırs hastalığına yakalanmışsak hiçbir konuda sağlıklı düşünemeyiz. Çünkü hırsımız bedenimizi yediği gibi düşüncelerimizi de dumura uğratıyor, yani çalışmaz hale getiriyor. Tamahkarlık da budur işte. İnsanda mevcut bulunan duyguların belki de en zararlılarından birisi hırs, yani tamahkarlık. Allah korusun, buna yakalanan bir insan, daha önce hırsın bir hastalık çeşidi olduğuna işaret etmiştik, hem bu dünyada hem de öbür alemde zararını görüyor. Hatta hemen ifade edelim, hırs yüzünden dünyada zarar görenler, öyle ki bedelini hayatıyla ödeyenler az değil. Mesela para kazanmak konusundaki hırs insanı yanlış istikametlere yönlendirip haram kazanç yollarına sevk ediyor. Bunca rüşvet, hırsızlık, arsızlık, hortumculuk, soygunculuk gibi melanetler hırs hastalığının neticesi. Hırs olmasa devlet soyulur mu? Milletin hakkına, hukukuna tecavüz edilebilir mi? Ar, namus atılabilir mi? Bedenler satılabilir mi? Makam için karısını satanlar bile var. Niçin kendilerine ait olması gerekeni makamı için satıyorlar? Makam hırsı gözlerini boyamış, duygularını esir almış da onun için bunu yapıyorlar. Kumar hırsına kapılan bu yolla çok zengin olacağını zannediyor, kumara müptela oluyor. Trafikte hırs kuralları çiğnemeye sebep oluyor. Bu da sürat demektir ki aşırı sürat felakettir ve neticesi de hepimizce malum. Konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ikaz ediliyoruz. Teenni, yani acele etmedenle hareket etmemiz emrediliyor. Bu emre uyanlar gelecek zarardan kurtulmuş olurlar. Buna rağmen çeşitli sebeplerden dolayı zarar görülse bile en azından kişisel sorumluluk ortadan kalkıyor. Bir şeyi ölçüleri aşarak ne pahasına olursa olsun elde etmek isteyenler başka birçok şeyden mahrum kalırlar. Çünkü böyleleri şeytana yakalarını kaptırmışlardır. İnsan hiçbir zaman Bakara suresinin 216. ve Nisa suresinin 19. ayetlerini hafızasından uzak tutmamalı. Bu ayetler işaret etmeye çalıştığımız hırs hastalığına müptela olmamamız hususunda bizi teyakkuza sevk eder. Şu hususu da bilmemizde zaruret var. Bu dünya insanın bütün isteklerini ve arzularını tatmin etmek için yaratılmış değil. Zaten buna bir ömür de yetmez. Bu yüzden insanın esas istek ve arzularının tamamını %100 tatmin olabileceği ve tam olarak her isteğine kavuşabileceği yer cennettir. Ancak buna hazırlanmak ve hırsların bizi tüketmesine izin vermemek gerekiyor. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: yaşadığımız şu alem hiç şaşmadan, kusursuzca çalışan bir saate ne kadar da benzer. Fenin tespitlerine göre yüz milyonlarca yıldır tıkır tıkır çalışan bu intizamlı tiktakın bir de kurulu olduğu saat var. Kur'an lisanınca es-saat, kıyamet. İnsanın değişmez hakikati ölüm. Varlığın, kainatın değişmez hakikati de kıyamet. Ebediyet alemine geçişin başlangıcı. Yarın diye adlandırılabilecek en kesin hakikat bu. Öyle ki Cenab-ı Hak, herkes yarına ne hazırladığına baksın ikazında bulunarak kıyameti yarın diye isimlendiriyor. Dünya hayatının sürüp gidiyor görüntüsü kimseyi aldatmamalı. Bu, ruhlarımızı tatmin etmeyen fani hayatın ötesinde bir ebediyet alemi bekliyor bizi. O alemdeki gidişat, burada tutulan yol istikametinde. O halde sormalı, hatırlamalı, düşünmeli. Ebediyet aleminde nereye gidiyorsunuz? Tuttuğumuz yol bizi cennete mi, cehenneme mi götürüyor? Devamlı kötülüğü isteyen doyumsuz nefsin arzuları peşinde yolun sonu daha yok mu diyen cehenneme çıkıyor. Ruhu, kalbi selimi kılavuz edinenlerse kapısında meleklerin selametle giriniz, işte ebediyet aleminiz diye selamladıkları cennete varacaklar. Şuursuzca bir sürükleniş, farkına varmadan kalabalıkların peşinde yanlış bir gidişat içinde miyiz? Bütün yollar ukbaya, mahşer meydanına dökülüyor. Fakat oradan sevkiyat nereye? Kur'an-ı Kerim bir akış halindeki insanlığa soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Şimdi sahte geleceklerin, bilim kurguların, asılsız efsanelerin vizyonları ve gündemleri işgal ettiği bu günlerde soralım kendimize. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534-763-57 Ümraniye.
7: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212-671-56-00 Demkur Kalıp.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532-304-6614.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
10: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 4925.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99, sivri biber 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
5: Reklamları dinlediniz.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
20: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
21: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
22: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah.

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: standartlar devrinde yaşıyoruz. Etiketler, standartlar, mühürler, kriterler. Siyasete bir takım kriterler hakim, eğitime bazı cereyanlardan neşet eden prensipler, üretime belli başlı ekollerin geliştirdiği standartlar. Giyim kuşamda bazı şehirlerin modaları. Söz sahibi olanlar kriterlerini ortaya koyuyorlar. Ya bizler için asıl söz sahibi kim? Bizi var eden sözün sahibi. Bizi zatına kul, Habibine ümmet eyleyen kelamın sahibi. O sebeple her çeşit standart, prensip ve kriterden önce ilahi ölçü helal ve haram. Kün, ol emriyle var olan insan, kül, ye emrinde de, diğer bütün fiillerinde de ilahi talimatlara uygun hareket etmeli. Helal ve manen temiz olanından ye, helalinden. Şimdi size soruyoruz. Kazancımız, alışverişimiz, gıdamız helalinden mi?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

Hazreti Peygamber bizi bir askeri birlik içinde gönderdi. Kumandan olarak başımıza Sa'd bin Ebi Vakkas'ı getirdi. Biz yürüdük, bir yerde konakladık. Bir kişi kalktı, bineğine eğerini vurdu. Ona nereye gittiğini sordum. Hayvanıma yem temin etmeye gidiyorum dedi. Ona bu işi yapma, kumandanımıza soralım deyip gittim, Ebu Musa el-Eş'ari'ye söyledim. Ebu Musa ona, sen galiba ailene dönmek istiyorsun dedi. Adam hayır dedi. Ebu Musa sözlerine dikkat et dedi. Adam yine hayır deyince, o zaman Ebu Musa güle güle git dedi. Adam gitti, sonra geldi. Ebu Musa ona, sen herhalde evine gittin dedi. O da hayır dedi. Ebu Musa doğru söyle deyince adam evet gittim dedi. Bunun üzerine Ebu Musa ona, sen ateş içinde gittin, ateş içinde oturdun ve ateş içinde döndün. Hiç olmazsa hatanı telafi etmek için bir hayır işle dedi.

Halk dereler ve vadilerde konakladıklarında bölük pörçük konaklıyorlardı. Hazreti Peygamber, sizin dereler ve vadilerde bölük pörçük olmanız ancak şeytandan gelen bir vesvesedir buyurdu. Bundan böyle onlar herhangi bir yerde konakladıklarında topluca konaklıyorlardı. Hazreti Peygamberle beraber bir gazveye gittik. Halk evlere baskın yapıyor ve yol kesiyorlardı. Hazreti Peygamber, evlere baskın yapan ve yol kesenlerin cihadı yoktur diye ilan ettirdi. Resulullah'la beraber Huneyn günündeydik. Herkes süratle yürüyordu. Nihayet akşam oldu. Namazı kıldıktan sonra bir adam gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben sizin önünüzden gittim. Falan falan dağın üzerine çıktım. Hevazin kabilesi tamamen çoluk çocuğu, sığır, deve ve koyunlarıyla Huneyn denilen yerde toplanmışlar," dedi. Bunu duyan Resulullah tebessüm ederek, "Eğer Allah dilerse bunlar yarın Müslümanların ganimeti olacaktır," buyurdu. Sonra, "Kim bu gece nöbetçi olacaktır?" dedi. Enes bin Ebi Merset el-Ganevi, "Ey Allah'ın Resulü, ben olacağım," dedi. Hazreti Peygamber, "O halde bin ve şu karşıdaki iki dağın arasındaki yolu en yüksek yere varıncaya kadar takip et ve orada dur. Çok dikkatli ol. Çünkü o taraftan bu gece bir baskına uğrayabiliriz," dedi. Sabah olunca Hazreti Peygamber namaz yerine geldi. Namazgahında iki rekat kıldıktan sonra, "Süvarinizden bir haber var mıdır?" diye sordu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, bir haber yoktur," deyince Hazreti Peygamber namazı kıldırdı. Hazreti Peygamber hem namazı kıldırıyor hem de yola bakıyordu. Peygamber namazı bitirip de selam verdikten sonra, "Müjde, sizin süvariniz geldi," dedi. Biz böylece ağaçların arasındaki yola baktık. Gerçekten o, ağaçlar arasından ilerleyerek geliyordu. Hazreti Peygamber'in yanına gelince selam verdi ve, "Ben derenin ta son noktasına kadar gittim. Resulullah'ın bana emrettiği yere vardım. Sabahladığımda iki tarafa da baktım. Hiç kimseyi görmedim," dedi. Hazreti Peygamber, "Bu gece hiç atından indin mi?" diye sorunca, "Hayır, ancak namaz ve def-i hacet için indim," dedi. Hazreti Peygamber ona, "Bundan sonra hiçbir hayır yapmasam bile sen bununla cenneti hak ettin," dedi.

Hazreti Peygamber oturuyordu. Ona bir kişinin vefat ettiği haberi geldi. Bunun üzerine sizden herhangi bir kimse onu hayır amellerinden birisini işlerken gördü mü diye sordu. Birisi evet ben gördüm. Onunla beraber bir gece Allah yolunda nöbet bekledik dedi. Hazreti Peygamber kalktı. Beraberindekiler de kalktılar ve onun cenaze namazını kıldırdı. Kabre konulduktan sonra Peygamber eliyle ona toprak atıyordu. Sonra arkadaşların zannederler ki sen cehennem ehlisin. Ben şehadet ederim ki sen cennet ehlindensin dedi. Sonra Hazreti Ömer'e sakın halkın amellerini sorma. Lakin fıtrattan sor buyurdu. Ebu Reyhane şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber, kim bu gece bize nöbetçi olacaktır ki ben ona bir dua edeyim, onun sayesinde faziletini elde etmiş olsun buyurdu. Ensardan bir kişi kalktı. Ey Allah'ın Resulü ben dedi. Hazreti Peygamber sen kimsin deyince Ensar ben falan adamım dedi. Hazreti Peygamber yaklaş dedi. O da yaklaştı. Hazreti Peygamber onun elbiselerinden tuttu, sonra dua etmeye başladı. Bunu duyunca ben de nöbet tutmak istiyorum dedim. Hazreti Peygamber sen kimsin deyince ben Ebu Reyhane'yim dedim. Hazreti Peygamber arkadaşıma yapmış olduğu duadan biraz azını bana yaptı. Sonra Allah yolunda nöbet bekleyen bir göze ateş haram kılınmıştır buyurdu. Hazreti Peygamber kim bizi bu gece korur dedi. Muhacirlerden bir kişi, Ensardan da bir kişi çıktı. Onlar tam vadinin çıkış noktasında beklediler. Onlar Ammar bin Yasir ile Abbad bin Bişr idiler. Hazreti Peygamber, mümine isabet eden her hastalık onun günahlarının kefareti olur buyurdu. Bunun üzerine Übey bin Ka'b, Ya Rab, Übey bin Ka'b'ın vücudundan senin huzuruna geldiği güne kadar ayrılmayan bir sıtma istiyorum. Ancak o sıtma beni namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, hacca gitmekten, umreden, cihattan alıkoymasın dedi. Böylece sıtma Übey bin Ka'b'a musallat oldu. Ölünceye kadar ondan ayrılmadı. O bu sıtma içinde olduğu halde namaza geliyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, umre yapıyor, gazveye gidiyordu.

Hazreti Peygamber yolda giderken ayağı takılıp yere düştü ve parmağı kanadı. Sen ancak kanayan bir parmaksın. Senin başına gelen Allah yolundadır anlamında bir şiir okudu. Ebu Bekir Uhud gününden bahsederken, o bir gündür ki hepsi Talha içindir dedi ve sonra hadiseyi anlatmaya başladı. Biz Resulullah'a vardığımızda azı dişi kırılmış, yüzü yaralanmıştı. Onun mübarek yanağına miğferinin iki halkası saplanmıştı. Allah'ın Resulü Talha'yı kastederek bize arkadaşınıza yardımcı olunuz dedi. Biz Talha'ya vardık. Çukurların birindeydi. Bedeninde 70 küsür ok ve kılıç yarası vardı ve parmağı kopmuştu. Biz böylece onun yaralarını sarmaya başladık. Kulağıma geldiğine göre Abdurrahman bin Avf Uhud günü 21 yara almıştı. Ayağında da yara vardı ve bu yaradan dolayı da aksıyordu. Enes şöyle anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr, Bedir Savaşı'nda bulunmadığı için, "Ey Allah'ın Resulü, ben müşriklerle ilk yaptığın savaşta bulunmadım. Yemin ederim ki eğer Allah beni başka bir müşrik savaşında bulundurursa ne yaptığımı görecektir," dedi. Uhud günü olduğunda Müslümanlar peygamberi bırakıp kaçtılar. Bunun üzerine amcam, "Ey Allah'ım, şunların yaptığından ötürü senden özür diliyorum. Şu müşriklerin yaptıklarından da sana iltica ediyorum," dedi. Sonra savaş meydanına yürüdü. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve Sa'd'a, "Ey Muaz'ın oğlu Sa'd, işte cennet. Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki ben cennetin kokusunu Uhud Dağı'nın eteğinde hissediyorum," dedi. Sa'd Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, onun yaptığını ben yapamadım," dedi ve "Biz onu bulduğumuzda vücudunda 80 küsur yara vardı. Müşrikler gözlerini oymuş, burun ve kulaklarını kesmiş ve onun cesedini o kadar bozmuşlardı ki kimse onu tanıyamadı. Ancak kız kardeşi onu parmak uçlarından tanıdı. Biz, müminler içinde Allah'a verdikleri sözde durup sadakat gösteren nice erler vardır." Ayetinin o ve benzerleri hakkında indiğini biliyorduk.

İbni Ömer şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Mute Savaşı'nda Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin etti. Ve eğer Zeyd öldürülürse kumandan Cafer'dir. O da öldürülürse Abdullah bin Revaha'dır dedi. O gazvede ben de bulunuyordum. Biz Cafer bin Ebi Talib'i aradık. Onu ölüler arasında bulduk. Onun bedeninde 90 küsur kılıç ve ok yarası vardı. Bu yaraların hiçbiri arkasından değildi. Sa'd bin Muaz, Hendek gününde atılan bir okla yaralandığında onun kanı Hazreti Peygamber'in üzerine akıyordu. Hazreti Ebubekir geldi ve "Bizim belimiz kırıldı." dedi. Hazreti Peygamber "Ey Ebubekir, sus." dedi. O esnada Hazreti Ömer geldi ve "Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz." ayetini okudu.

Said bin Ubeyd Es-Sakafi şöyle anlatıyor. Taif gününde Ebu Süfyan bin Harbi gördüm. Ebu Yala'nın bostanında oturmuştu. Ben ona bir ok attım. Onun gözüne isabet ettirdim. O, Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, gözüm Allah yolunda isabet almıştır," dedi. Hazreti Peygamber, "Eğer dilersen Allah'a yalvarırım. Allah gözünü geri verir ve dilersen öyle kalsın da senin için cennet semeresi olsun," dedi. Ebu Süfyan, "Cenneti isterim," dedi.

Bedir Savaşı'nda Katade bin Numan'ın gözüne bir ok saplandı. Göz bebeği yanağına döküldü. Sahabiler koparmak istediler. Rifaa bin Rafi anlatıyor. Bedir günü halk Ümeyye bin Halef'in üzerine hücum etmişti. Ben de onun yanına vardım. Baktım ki koltuk altından zırhının bir parçası kesilmişti. Ben ona oradan bir kılıç vurdum. O sırada gözüme bir ok saplandı ve gözümü çıkardı. Hazreti Peygamber gözüme tükürdü, sonra dua etti. Ondan sonra hiç acı duymadım. Bera, Müseylime ile yapılan savaşta bahçede bulunan düşmanların üzerine kendisini attı. Onlarla kapıyı açıncaya kadar savaştı. Bedeninde 80 küsur yara vardı. Kimisi ok yarası, kimisi kılıç darbesiydi. Onu tedavi etmek için ağırlıklarının yanına götürdüler. Halid bin Velid, Müseylime'ye karşı bir ay savaştı. Enes bin Malik ile kardeşi, Irak'ta düşman kalesinin önündeydiler. Düşmanlar başı çengelli bir zinciri ateşte kızdırdıktan sonra aşağı sarkıtıp zincirin başındaki çengelle Enes bin Mali'yi ansızın yukarıya çektiler. Bera da hemen sıçrayıp o kızgın zincire yapıştı. Avuçları cayır cayır yanarken bütün gücüyle zinciri çekti. Zincirin öbür ucundaki ip koptu da Enes kurtuldu. Sonra Bera'nın ellerine baktık, avuçları tamamen yanmış, bembeyaz kemikleri görünüyordu.

Resulullah'tan dinledim. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, eğer benden ayrı kalmak istemeyen bazı müminler olmasaydı, Allah yolunda savaşa gidenlerden hiçbir zaman ayrılmazdım. Fakat benden ayrı kalmak istemeyen müminlerin savaş araçlarını tedarik etmekten aciz oldukları gibi, ben de onları teçhiz edemem. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki, Allah yolunda cihad ederek öldürülmemi, sonra tekrar dirilip tekrar öldürülmemi, yine dirilip yine öldürülmemi arzu ederdim, buyurdu. Allah'ın Resulü, bir kimse Allah'a inanır, peygamberlerini doğrular ve sırf Allah yolunda cihad etmek için evinden çıkarsa, Allah o kimseyi eğer şehit olursa cennete koymayı, gazi olursa sevap ve ganimete nail olarak evine döndürmeyi üzerine almıştır. Muhammed'in hayatı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda yaralanan bir kimse kıyamet günü yaralandığı şekilde gelir. Yarasının rengi kan rengi, kokusuysa misk kokusudur. Muhammed'in hayatını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer savaş araçlarını bulamadıkları için savaşa katılamayan bazı Müslümanların üzüleceğinden korkmasaydım, Allah yolunda savaşa gidenlerden hiçbir zaman geri kalmazdım. Onları teçhiz edip beraberinde götüremediğim gibi, onlar da kendiliklerinden yol masrafını tedarik edemiyorlar. Benden geri kalmak da onları üzer. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp öldürülmemi, sonra dirilip savaşarak tekrar öldürülmemi, yine dirilip yine öldürülmemi arzu ederdim, dedi. Hazreti Ömer hutbe okudu ve hutbesinde, Adn cennetlerinde bir kasr vardır. Onun 500 kapısı vardır. Her kapısında 5000 huri durur. Oraya ancak bir peygamber girebilir. Hazreti Ömer bunu söyledikten sonra Resulullah'ın kabrine bakarak, "Ey bu kabrin sahibi, sana afiyet olsun," dedikten sonra, "Veya oraya bir sıddık girebilir," dedi. Sonra Hazreti Ebu Bekir'in kabrine baktı. "Sana afiyet olsun ey Ebu Bekir," dedi. Sonra "Veya şehit girebilir," dedi. Sonra kendine yönelerek, "Ey Ömer, şehitlik senin eline nereden geçecek?" dedi. Sonra "Beni Mekke'den Medine'ye hicret için çıkaran Allah, bana şehitlik mertebesini vermeye de kadirdir," dedi. Hafsa şöyle anlatıyor. "Babam, ey Allah'ım, yolunda şehit olmayı ve peygamberinin beldesinde vefat etmeyi bana nasip eyle," diye dua ediyordu. Ona, "Bu nasıl olabilir? Hem şehit ol hem de Medine'de öl. Buna imkan var mı?" dedim. Bana, "Allah dilerse olur," dedi.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşın, herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
2: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi, 7. Sokak, No 62-66 Bağcılar.
9: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşine. İDDEF.org 0212 621 0065.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 14. 14. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.
1: Üçüncü özellik. Davanın tebliği için kabilelerden emin bir yer ve himaye talebinde bulunmak. Resulullah Aleyhisselam peygamberliğinden 3 sene sonra davayı açığa vurduğu andan itibaren devamlı olarak Arapların pazar ve panayırlarına gidiyor ve insanları Allah'a inanmaya davet ediyordu. La ilahe illallah deyin, felah bulursunuz diyerek onları putlara tapmayı bırakmaya davet ediyordu. Ama bu senenin panayırında, peygamberliğin 10. yılı, durum öncekinden daha değişikti. El-Makrizi İmtaul Esma adlı kitabında şöyle diyor: Sonra Resulullah Aleyhisselam panayır günlerinde kendini Arap kabilelerine tanıtarak onları İslam'a davet ediyordu. Bu kabileler Amir oğulları, Gassan, Fezaze oğulları, Murre oğulları, Hanif oğulları, Selim oğulları, Abs oğulları, Nasr oğulları, Salebe bin Akabe, Kinde, Kelb, Haris bin Kâb oğulları, Azre oğulları, Kays bin Hatim ve Ebul Hayser Enes bin Ebi Rafi. El-Vakidi bu kabilelerin hepsinin haberlerini teker teker saymıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın Kinde ile başlayıp onları İslam'a davet ettiği söylenir. Sonra Kelb, sonra Hanif oğulları, sonra da Amir oğullarını davet etmiştir. Onlara, içinizden hangi adam beni kavmine götürüp Rabbimin risaletini tebliğ edene kadar beni koruyacak? Kureyş, Rabbimin risaletini tebliğ etmekten beni men etti, diyordu. Amcası Ebu Leheb de arkasından insanlara, onu dinlemeyin, o bir yalancıdır, diyordu. Bu davet, Allah-u Teala'nın davetini tebliğ edebilmek için Arap kabilelerinden açıkça bir himaye talep etmek anlamına geliyordu. Bu davetten anlaşıldığına göre, kabilenin Müslüman olması zaruri değildi. Matlub olan, Allah-u Teala'nın davetini tebliğ edebilmek için lazım olan himayeyi temin edebilmekti. Önceki dönemde, kendisini himaye edenlerin hepsi Müslüman olmamıştı. Hatta onların başlarında bulunan Ebu Talip bile bu yeni dine girmemişti. Peygamberliğin 11. yılında kendilerine İslam arz edilen ve nusret talep edilen kabileler şunlardı: Amir oğulları, Şeyban bin Salebe, Kelb oğulları, Hanife oğulları ve Kinde oğulları. Hanife oğullarının tepkisi diğerleri gibi kötü değildi. Kelb oğullarının da bir öbeği gelip, ''Şüphesiz Allah babanızın ismini iyi kılmıştı.'' deyip onu yadırgayarak davasını kabul etmemişlerdi. Kinde oğulları da davetini kabul etmemişlerdi. Amir bin Sasa'a oğullarıyla Şeyban bin Salebe oğulları ise bu makalenin ana temelini oluşturmaktadırlar. İbn İshak şöyle demiştir: Ve Resulullah Aleyhisselam Amir bin Sasa'a oğullarına gelip onları Allah-u Teala'ya davet etti ve kendini onlara tanıttı. İçlerinden Beyhara bin Ferras denilen bir adam, Allah'ın adına yemin ederim ki bu genci yanıma alacak olsam onunla bütün Arapları elimin altına alırdım, dedi. Sonra Resulullah'a dönerek, bak eğer senin dinin üzerine sana biat edersek, sonra da sana karşı olanlara karşı Allah seni muzaffer ederse, senden sonra yönetim bize geçer mi, diye sordu. Resulullah Aleyhisselam da, yönetim Allah'ın elindedir ve onu istediğine verir, dedi. Bunun üzerine adam, senin için Araplara karşı mücadele edeceğiz ve Allah seni muzaffer kıldığı zaman da yönetim bizden başkasına geçecek. Bizim senin davana ihtiyacımız yok, dedi ve onu reddettiler. İkinci buluşmada Şeyban oğullarıylaydı. Kasım bin Sabit hadisin devamını şöyle getiriyor. Diyor ki, sonra ağır başlı ve sakin bir meclise gittik. Ebu Bekir öne çıkarak selam verdi. Ali, Ebu Bekir her haberde önde gelirdi, demiştir. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh, bu kavim kimlerdendir, diye sordu. Şeyban bin Salebe'dendir, dediler. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselama dönerek, babam ve anam sana feda olsun ya Resulallah. Yemin ederim ki bunlar kavimlerinin en ileri gelen kişileri, dedi. Bunların içinde Maruk bin Amir, Hani bin Kubeysa, Mesna bin Harise ve Numan bin Şerik vardı. Maruk yakışıklı ve konuşma yönünden hepsinden ileriydi. Göğüslerine kadar uzanan iki saç örgüsü vardı. Mecliste Ebu Bekir'e en yakın oturan oydu. Ebu Bekir, "Sayınız kaçtır?" diye sordu. Maruk, "Sayımız binin üzerindedir ve bin kişi de azınlıktan dolayı yenilmez." dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, "Kuvvet ve üstünlük yönünden nasılsınız?" diye sordu. Maruk da, "Bizim üzerimize ciddi çalışmak ve güç sarf etmek düşer ve her kavminde bir haddi vardır." dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, "Düşmanlarınızla aranızdaki savaş nasıldır?" diye sordu. Maruk, "Biz düşmanla karşı karşıya geldiğimizde çok kızgın oluruz ve kızdığımız zaman da savaşa girmemiz çok şiddetli olur. Biz kısrakları çocuklarımıza ve silahı kadınlarımızla beraber olmaya tercih ederiz. Zafer de Allah'tandır. Bazen lehimize, bazen de aleyhimize olur. Umarım ki sen Kureyşlilerin kardeşlerindensin," dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, "Size Allah'ın elçisinin haberi ulaştı mı? İşte o şu zattır," dedi. Maruk, "Onun böyle söylediği haberi bize ulaştı. Neye davet ediyorsun sen, ey Kureyşlilerin kardeşi?" dedi. Resulullah aleyhisselam ilerleyerek, "Sizi Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, onun birliğine ve ortağı olmadığına, benim de Allah'ın elçisi olduğuma inanmaya ve beni koruyup bana yardım etmenize davet ediyorum. Kureyş Allah'ın emrine karşı çıktı. Onun elçisini yalanladı ve batılı hakka tercih etti. Şüphesiz Allah her şeyden müstağnidir ve bütün övgüler O'nadır," dedi. Maruk, "Başka neye davet ediyorsun ey Kureyşli kardeş?" dedi. Resulullah aleyhisselam da, "De ki, gelin size Rabbinizin haram kıldığını söyleyeyim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik yapın. Yoksulluktan ötürü çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin ve onların rızkını veren biziz. Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Allah bunları size düşünesiniz diye buyurmaktadır." En'am 157 mealindeki ayeti okudu. Maruk, "Başka neye davet ediyorsun ey Kureyşlilerin kardeşi?" diye sordu. Resulullah aleyhisselam da, "Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir." Nahl 90. ayet mealindeki ayeti okudu. Maruk, "Ey Kureyşlilerin kardeşi, Allah'ın adına yemin ederim ki iyi ahlaka ve güzel amellere davet ettin. Seni yalanlayan ve sana karşı olan millet iftira ediyor," dedi. Ve sanki Hani bin Kubeysa'yı da sözüne katmak istercesine, "Bu da büyüğümüz ve dinimizin önderi Hani bin Kubeysa'dır," dedi. Hani, "Ey Kureyşlilerin kardeşi, söylediklerini dinledim. Benim görüşüm şudur ki, bizimle oturduğun bir celsede hemen dinimizi terk etmemiz ve senin dinine uymamızın başı ve sonu olmaz. Ve bu benim görüşümün gevşekliğine, gelecek hakkında kısa görüşlü olduğuma işaret eder. Zillet daima aceleden gelir. Bizim arkamızda gıyabında anlaşma yapmayı hoş görmediğimiz bir kavim vardır. Fakat yine döner ve senin teklifini gözden geçiririz," dedi. Sonra söze Mesna bin Harise'yi katmak istermiş gibi, "Bu da büyüğümüz ve savaş önderimiz Mesna bin Harise'dir," dedi. Mesna, "Söylediklerini duydum ey Kureyşlilerin kardeşi. Cevabım da Hani bin Kubeysa'nın cevabıdır. Biz Yemame ile Simabe'nin suları arasında oturmaktayız," dedi. Resulullah aleyhisselam, "Bu sular nedir?" diye sordu. Mesna, "Kisra'nın nehirleriyle Arapların suyudur. Kisra nehirlerinden olanların günahları affedilmez ve özürleri kabul edilmez. Ama Arap sularından olanların günahları affolunur ve özürleri kabul olunur. Biz buraya Kisra ile anlaşma yaparak girdik. Burada ne yeni bir şey çıkaracağız ne de yeni bir şey çıkaranları koruyacağız. Görüyorum ki senin bu durumun meliklerin hoşuna gitmez. Eğer seni barındırmamızı ve sana yardım etmemizi istersen Arap sularının bu tarafından bunu yapabiliriz dedi. Resulullah aleyhisselam da eğer açıkça doğruyu söylüyorsanız kötü bir tepki göstermiş değilsiniz. Din Allah'ın dinidir ve onu her yönünden kuşatamayan ona yardımcı olamaz. Allah'ın onların topraklarını ve diyarlarını sizin elinize vereceğini ve onların kadınlarını size cariye yapacağını biliyor musunuz? Allah'ı tenzih ve takdis eder misiniz? Dedi. Numan bin Şerik, Allah'ım bu sanadır dedi. Resulullah aleyhisselam, ey peygamber, biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve Allah'ın izniyle ona çağıran, nurlandıran bir ışık olarak gönderdik. Ahzab 45-46 mealindeki ayeti okudu. Sonra peygamber kalkıp Ebu Bekir'in elini tutarak, ey Ebu Bekir, ey Eba Hasan, cahiliyede ahlakın delili, onun şereflendirdiği, Allah'ın onunla birbirlerinin korkusunu üzerlerinden attığı ve onunla aralarında anlaşmaya varıp sınırlar koydukları değerdir, dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, sonra Evs ve Hazrec'in meclisine gittik ve yanlarından kalktığımızda hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmişlerdi. Hepsi de sadık ve sabırlıydılar, dedi. Allah'ın üzerimize olan bir nimeti de elimizde tamamlanmamış olan ittifaklarla ilgili rivayetlerin olmasıdır. Çünkü bu rivayetler siyasi ittifak ve anlaşmalarda bize helal olup olmayan şeyleri bilmemiz hakkında yol göstermektedirler. Eğer bu görüşmelerdeki aksaklıklar olmasaydı, kendisiyle bugünkü hareketimizin sınırlarını belirlediğimiz peygamberimizin siyasi hareket sınırlarını öğrenemezdik. Amir bin Sasa'a oğullarıyla yapılan ilk görüşmelere gelince, bu görüşmedeki aksaklığın bir tek sebebi vardı. O da Resulullah aleyhisselamın kendisinden sonra hükmün onlara geçmesi hakkında vaatte bulunmamasıydı. İşte bu durumdan dolayı Beyhara bin Ferras, senin için Araplarla mücadele edeceğiz ve Allah seni muzaffer kıldığı zaman da yönetim bizden başkasına geçecek. Bizim senin davana ihtiyacımız yok diyerek Resulullah'ı barındırıp ona yardım etmeyi reddetmiştir. Resulullah atmış olduğu bu adımla bize İslami hareketin ne kadar zayıf durumda olursa olsun Müslüman olmayanlarla batıl davalarını kabullenerek anlaşma yapmaya ve onların Allah'ın şeriatının dışında bir hükümle hükmetmelerinde haklı olduklarını kabullenmeye kesinlikle hiçbir yetkisi olmadığını göstermiştir. Allah'ın hükmü veraset yoluyla bir kişiden diğerine geçen bir mülk değildir. Önemli olan onun hükmüyle hükmetmektir. Müslümanların bu durumu onaylamaları ve muvafakat etmeleriyle sadece isimlerinin Müslüman olarak kalması arasındaki farkı çok iyi bilmemiz gerekir. Mesele, İslam'da özel yardımcılarına ve kuvvetlerine dayanan kişilerin hükmetmesi değildir. Mesele, Allah'ın kitabını tatbik edenlerin hükmetmesidir. İnsanlar Allah'ın dinine girdikleri ve Allah-u Teala vaat ettiği zaferini gerçekleştirdiği zaman, müşrik grupların bir zamanlar davaya yardım edip destekledikleri gerekçesiyle hüküm ve otoriteye musallat olmaya hakları yoktur. İslami hareket, uzun mücadele yolunda belirli bir süre için kendisiyle anlaşan ve kendisini destekleyen ve zafere ulaştığında da kendisine ortak olmayı veya yardımcı olmayı şart koşan devlet ve gruplara çoğu kez rastlamaktadır. Aynı anda bir yerde hem İslam'ın hem de cahiliyenin hükme ortak edilmesi İslami ölçülere göre merduttur. İslami hareketin zayıf kalma durumunda müşriklerin himayesini kabul etmesi mümkündür. Fakat bu düşmana kendi ismiyle hükmetme ve otorite sahibi olma hakkını vermesi ve düşmanın bu durumu kendi amellerine alet etmesi İslami ölçülere göre merduttur. Şeyban bin Salebe oğulları ile yapılan ikinci görüşmelerde nelere rastlıyoruz? Ebu Bekir radıyallahu anh, Şeyban oğullarının liderleriyle olduğunu anlayınca görüşmelere başlamış ve onlara düşmandan, kuvvet ve üstünlükten, savaştan sormuş, bu insanların sadakatle cevap verdiklerini, sayılarının binin üstünde olduğunu, savaşa her zaman hazır olduklarını ve mert olduklarını anlamıştı. Maruk, bu konuyla ilgili olarak biz düşmanla karşı karşıya geldiğimizde çok kızgın oluruz ve kızdığımız zaman da savaşa girmemiz çok şiddetli olur. Biz kısrakları çocuklarımıza, silahı da kadınlarımızla beraber olmaya tercih ederiz. Zafer de Allah'tandır diyerek kavminin bu özelliklerini belirtmiştir. Eğer Resulullah Aleyhisselam emin bir yer arıyorsa işte onun aranacağı yer burasıydı. Kureyşliler Resulullah Aleyhisselam'ın sığınmasını üzerlerine alsalar bile sayıları bini geçmiyordu. Bedir'de sayıları bine ulaşmıştı. Fakat görüşmeler yeni bir çerçevede yapılmaya başlanmıştı. Maruk sorulan sorulardan, soruları soran kişinin Allah'ın elçisi, Mekkeli ve Kureyşlilerin kardeşi olduğunu anlayacak kadar zeki ve kabiliyetliydi. Akıllı ve yetenekli olduğu için Resulullah hakkında söylenen sihirbaz, şair, kahin gibi söylentileri bilmez görünmüş ve ona davası ve dini hakkında sorular yöneltmeye başlamıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın Maruk'a verdiği cevaplar da davet sanatı açısından çok önemlidir. Şüphesiz davetin ilk belirgin noktaları olması gerekirdi. Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığına, onun birliğine ve ortağı olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye davet ediyorum. İşte bu İslam'la küfür arasındaki yol ayrımıydı. Kureyşliler 10 yıl boyunca bu kavrama karşı savaşmış ve bunu söylemeyi reddetmişlerdi. Resulullah Aleyhisselam bu davetiyle kalmamış, Ebu Bekir radıyallahu anh'in sormuş olduğu soruların ve görüşmenin hedefini de belirlemişti. O da şuydu: beni barındıracak ve bana yardım edeceksiniz. Şüphesiz burada kavmi olan Kureyş'e sığınmaksızın niçin onlardan sığınma talebinde bulunduğu hakkında akla birçok soru gelebilir. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın, Kureyş Allah'ın emrine karşı çıktı, onun elçisini yalanladı ve batılı hakka tercih etti. Şüphesiz Allah her şeyden müstağnidir ve bütün övgüler O'nadır sözü de bu soruları ortadan kaldırmaktadır. Şüphesiz Maruk'un gönlü bu konuşmaya açılmış ve bu yeni dinin özelliklerini daha fazla öğrenmek için "Başka neye davet ediyorsun ey Kureyşlilerin kardeşi?" diye sorusunu tekrarlamıştı. Resulullah Aleyhisselam da "De ki, gelin size Rabbinizin haram kıldığını söyleyeyim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik yapın. Yoksulluktan ötürü çocuklarınızı öldürmeyin. En'am suresi 151. ayet" gibi ayetleri okuyarak çoğu zaman onlara ters düşmesine rağmen Arapların iftihar ettikleri ahlak ve izzet değerlerinden bahsetme yolunu seçmişti. Ortam siyasi görüşme ve anlaşmalar ortamıydı. Fakat asıl olan Allah'a davetti. Bir milleti İslam'a kazandırmak, davetine inanmadıkları halde Resulullah Aleyhisselam'ı himaye etmelerinden çok daha büyük bir işti. Maruk, bu davanın açıklanması için daha çok gayret göstermişti. Davanın fikri yapısı ve açıklığı hoşuna gitmiş ve yine "Başka neye davet ediyorsun ey Kureyşlilerin kardeşi?" diye sorusunu tekrarlamıştı. Resulullah Aleyhisselam da yenilenen bu soru karşısında bu sefer çok manidar, kısa ve öz bir ayeti seçmişti. "Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir." Nahl suresi 90. ayet. Evet, bu görüşmelerde siyasi ve ahlaki değerlerin zirvesi sergilenmiştir. Maruk kendini tutamayıp, "Ey Kureyşlilerin kardeşi, Allah'ın adına yemin ederim ki iyi ahlaka ve güzel amellere davet ettin. Seni yalanlayan ve sana karşı olan millet iftira ediyor," demiştir. Maruk Resulullah Aleyhisselam'ın sözlerini onaylamış fakat kesin kararı verme gücüne sahip olmadığı için durumu büyükleri ve din adamları olan Hani bin Kubeysa'ya havale etmişti. Belki de Hani İslam hakkında kesin bir karar almaya cüret edemezdi veya cahiliye dinine diğer dinlerden daha fazla inanıyordu. Onun için acele etmeyip hikmetle davranma bahanesiyle durumu erteledi ve ilk adım böylece hiçbir fayda sağlanamadan bitmiş oldu. Maruk bu tavır karşısında çok üzüldü. Hani ise sözü büyükleri ve savaş önderleri olan Mesna'ya havale etti. Şüphesiz Mesna konuşmasından anlaşıldığı üzere Peygamber aleyhisselamın tutumundan hayli etkilenmiş görünüyordu. Onun için sadece ihtisası olan konuda kesin bir karar vermeye çalışarak himaye hakkında geniş bir bilgi verdi ve sözünü, "Eğer seni barındırmamızı ve sana yardım etmemizi istersen Arap sularının bu tarafında bunu yapabiliriz," diyerek bitirdi. Bunu söylemeden önce de kralların bu davadan ve risaletten hoşlanmayacaklarını belirtti. Resulullah Aleyhisselam'ın cevabı ise gayet hikmetli, öz ve aynı zamanda açıktı. "Eğer açıkça doğruyu söylüyorsanız, kötü bir tepki göstermiş değilsiniz. Din Allah'ın dinidir ve onu her yönünden kuşatamayan kişi koruyamaz." Böylece ittifaka varılamadan görüşmeler bitmiş oldu. Çünkü Şeybanoğulları Araplar yönünden olan imkanlarına göre himaye teklif etmişlerdi. Ama Kisra'ya gelince kesinlikle olmazdı. Çünkü hiçbir yenilik çıkartmamak ve değişiklik yapanları korumamak üzere onunla anlaşmışlardı. Eğer Kisra bu durumu öğrenecek olsaydı belki de çok kızardı. Çünkü bu dava kralların hoşuna gitmeyecek bir davaydı. Belirli şartlara bağlı cüz'i himaye kast olunan hedefi gerçekleştiremezdi. Kisra, Resulullah Aleyhisselam'ın yakalanıp teslim edilmesini istese veya Resulullah'la ona tabi olanlara hücum etmek istese, Şeybanoğulları Kisra'ya karşı bir savaşa girmeyeceklerdi. Bunun için görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Resulullah, Şeybanoğullarının kalplerini kazanmak isteyerek Allah'ın zafer vaat ettiğini, Allah'a ve onun elçisine inanıp onu tenzih ettikleri takdirde müşriklerin yerine onların yeryüzüne varis olacaklarını söyledi. İşte bu uzak ve tek olan hedef gelecek görüşmeler için açık bir kapı bırakmıştır. Resulullah Aleyhisselam, "Allah'ın onların topraklarını ve diyarlarını sizin elinize vereceğini ve onların kadınlarını size cariye yapacağını biliyor musunuz? Allah'ı tenzih ve takdis eder misiniz?" diyor. Numan bin Şerik de, "Allah'ım bu sanadır," diyor. Siyasi anlaşmalarda asıl gaye düşmana karşı bir başarı elde etmek olduğu zaman veya daha özel bir tabirle amacın vesileyi meşru kılması ölçü olarak alındığı zaman bu gibi teferruatların üzerinde durmak siyasi olarak ahmaklık kabul edilir. Ama asıl amaç davanın ve inancın üstün gelmesi olduğu zaman küçük bir bölümden vazgeçmek bütün davadan vazgeçmek anlamına gelir.
2: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
10: Aksa Akustik, Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
11: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online

0: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
4: Reklamları dinlediniz.
5: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
6: Dördüncü özellik, bütün pazarlıkların başarısızlığa uğraması. Şu iki nokta üzerinde duralım. A. Hüküm Allah'ındır ve onu istediğine verir. Resulullah Aleyhisselam'dan bir söz vermesi istenildi ve o da bunu reddetti. İslami hareket böyle zayıf bir durumdayken böylesi bir tutumdan ne yarar sağlayacaktır? İslami hareket, anlaşmanın bentlerinde hükmün sadece Allah'a ait olduğunu ve onu istediğine vereceğini düşmana kabul ettirme noktasına ulaşabildiği zaman düşmanı kendisiyle ittifaka çağırabilir veya hükmün geleceği hakkında düşmanla anlaşmaya oturabilir. Bu durumda kendisine seçim özgürlüğü vardır. Konunun daha çok açıklığa kavuşabilmesi için şöyle söyleyebiliriz. İslami hareket, hüküm Allah'a aittir ve onu istediğine verir prensibine dayanarak bir düşmanı yok etmek için diğer bir düşmanla ittifak yapabilir. Pratikteki tabiriyle düşmanı yok eden bu anlaşmanın hükmü, düşmanın yok edilmesiyle ortadan kalkmış olur. Sonra bütün siyasi müttefikler, önceden hükümde ortaklık gibi anlaşmalar söz konusu olmaksızın, kendi güçlerini sarf eder, hüküme ulaşmaya çalışırlar. Bu kavramın İslam siyasi hareketinin ana çizgilerinden biri olduğunu görüyoruz. Bu kavram bizi iki güç noktaya götürmektedir. Fakat bunlara değinmemiz kaçınılmazdır. Bu noktalar şunlardır. 1. İslami hareket hükmün demokrasi olmasını içeren bir anlaşmayı imzalama hakkına sahip midir? 2. İslami hareketin geçici ve koalisyon hükümetlerinin kurulması için gereken anlaşmaları imzalama hakkı var mıdır? Şimdi birinci soruya cevap vermeye çalışalım. İlk bakışta aklımıza cevabın olumlu olabileceği gelmektedir. Çünkü demokratik sistem belirli bir kişi veya grubun otoriteyi teslim almasını belirlememektedir. Bu da hükmün Allah'a ait olduğu ve onu istediğine vereceği anlamına gelir. Aşağıdaki sebeplerden dolayı bunun caiz olamayacağını düşünmekteyim. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Birinci olarak, demokratik sistem, İslami hareketin halkın seçmiş olduğu bir parti veya grubu kabul etmesini, çoğunlukla kazandığı için onu meşru olarak görüp, sistemine boyun eğmesini gerektirmektedir. Bu parti veya grup, İslam'a karşı veya en iyi ihtimalle, İslam prensiplerini benimsemiyor olabilir. Böyle bir durumda İslami hareketin bu partilere karşı çıkması, uyulması gerektiğini ilan ettiği meşru bir duruma karşı çıkmak anlamına gelir ve yapmış olduğu anlaşmayı bozmaya mecbur kalır. Dinimiz ise bize anında vefa göstermeyi emretmektedir. Aslına bakacak olursak bu anlaşma, hüküm sadece Allah'ındır ve onu istediğine verir prensibinin çerçevesi içerisinde değildir. Aksine Allah'ın ölçülerine göre meşru olmasa bile, çoğunluğu elde eden bir grubun iradesini kabul çerçevesindedir. Tabii ki bütün her şey Allah'ın iradesiyledir. Ancak bizim görevimiz Allah'ın ahkamıyla hükmetmek için çalışmak ve batıl sistemlere karşı koymak suretiyle Allah-u Teala'nın iradesini tahakkuk ettirmektir. Mücrimlerin hoşuna gitmese bile Allah hakkı ortaya çıkaracak.

ve batılı iptal edecektir. Enfal Suresi 8. Ayet. Allah'ın ahkamına rıza göstermeyen bir çoğunluğun meşruiyetini kabul etmiyoruz. Dinimizde döneklik helal olmadığından dönmek zorunda kalacağımız bir anlaşmaya girmiyoruz. İkinci olarak, söz gelimi demokratik sistemi kabul ettiğimizi farz edelim. Bu sistemde kanun koyma yetkisi halkındır. Böyle bir durumu kabul etmemiz, İslam'ın rıza göstermediği bütün kanunları kabul etmemiz ve aynı zamanda seçimle başa gelen kanun koyma yetkisini haiz bir heyetten çıktığı için bu kanunları meşru görmemiz anlamına gelir. Üçüncü olarak, sözün gelişi İslami hareketin demokratik sistemi kabul etmek için İslami sistemin kabulünü şart koştuğunu farz edelim. Böyle bir durumda aynı bentlerdeki tezatları kabul etmiş oluruz. Gelecekte halk oyunu temsil etmediği gerekçesiyle bu sistemin, yani İslami sistemin uygulanmasının doğru olmadığına dair İslam düşmanlarına bir gerekçe vermiş oluruz. B. Din Allah'ın dinidir ve onu tüm koşullarıyla benimsemeyen ona yardımcı olamaz. Bu ifadenin içerdiği İslami siyaset yöntemi, İslam'ın belirlenmiş olan hedeflerini gerçekleştirmeyi içeren anlaşmalardan başka hiçbir anlaşmanın yapılmamasıdır. Bu kavram, İslami hareket stratejisini belirlemektedir. Küçük menfaatler ve karşılıklı duygular üzerine kurulu olan anlaşmalar, belirgin olan İslami çizginin bozulmasına sebep olacaktır. Bu makale, bizi aşağıdaki mülahazalara davet etmektedir. 1. Siyasi yapılanma, kimi etkilere karşı gösterilen tepkiler olmamalıdır. Siyasi planlama, hedefleri belirlenmiş, çizgisi açık bir strateji dahilinde olmalı ve diğer müttefiklerden gelecek olan ihtimalleri içeren sağlam bir planla desteklenmelidir. 2. Siyasi amelin devamlılığı. Açık bir hedefe sahip olduğum zaman muhalefet etmeyi istediğim rakiplere karşı beni istenilen hedefe ulaştırması mümkün olan bütün yolları denerim ve bu hedefi gerçekleştirmek için ortaya çıkan fırsatlardan hiçbirini kaçırmam. Resulullah Aleyhisselam'ın uygulamasında bu devamlılığın oynadığı büyük rolü görmekteyiz. Bu devamlılık sayesinde siyasi amel, genel olarak bütün Arap kabilelerini kapsamış ve onlarla durumu araştırmış, zaman ve mekanı kapsamıştır. Panayırların hepsi, belirli ve açık olan hedefin gerçekleştirilmesi için İslam'ın siyasi çalışmasına sahne olmuştur. Arapların pazar yerleri, hatta yerleşim bölgeleri ve heyetleri İslam'ın siyasi çalışmalarına zemin hazırlamıştır. Kureyş'ten başka bütün kabilelerle görüşme ve ittifaklar yapılabilirdi. Kinde güneyde, Gassan Şam'da, Hanife Yemame'de ve Şeyban Irak'taydı. Heyetleri panayırlara gelen bütün kabileler İslam'ın siyasi çalışmasına muhatap oluyordu. Kureyş'in ise bazı liderleriyle anlaşmaya oturma hedef alınmıştı. Mut'im bin Adi'de olduğu gibi. 3. Siyasi temsilcinin dahiliği. Hedef açık, siyasi temsilci zeki, esnek, dahi ve takva sahibi olduğu zaman İslami hareket böyle bir politikacıyı başına gelecek acil işlerden korkmadan Allah'ın izniyle böyle bir sahaya atabilir. Arapların artabonuyla Rumların artabonunu attık. Eğer siyasi temsilci bu özelliklerden birine sahip değilse, temsilci heyetin bu özelliklere sahip olması gerekir. Siyasi temsilcinin görüşleri değiştirmeye güç yetirebilecek bir kabiliyete ve karşısındakine çeşitli alternatifler sunarak çıkabilecek zorlukları alt edebilecek kıvrak zekaya sahip olması gerekir. Din Allah'ın dinidir ve onu her yönünden kuşatamayan ona yardımcı olamaz. Şimdi de bu ifadeye başka bir açıdan bakalım. Bu cümle Resulullah Aleyhisselam'a Farisilerin sularının dışında Arap suları üzerinde himaye teklif eden Mesna bin Harise'ye cevap olarak söylenmiştir. Aceleci siyasi görüş sahibi olanlar bu fırsatı kaçırmayı siyasi bir hata olarak görebilirler. Fakat uzak siyasetin derinliklerini kavramış olanlar peygamberin tartışılmaz ileri görüşlülüğünü anlayabilirler. Mesna bu durumun kralların hoşuna gitmeyeceğine değinmişti. Davanın Farisilere komşu bir mevkide bulunması her an için onu ele geçirilebilmesi kolay bir duruma sokardı.
Şeyban'ın yapmış olduğu antlaşma ve sözleşmeler onları bu elçi ve bu yeni dini Kisra'ya ve onun otoritesine karşı korumaktan aciz bırakıyordu. Kuvvetli bir rakiple yapılan antlaşmalar genellikle rakibin menfaatine olur. Öyleyse Şeyban'ın yerleşim bölgesi bu yeni davaya merkez olmak için münasip değildi. Şeyban'ın yapmış olduğu antlaşmalar da diğer bir yönden İslam'ın hareket imkanını felce uğratıyordu. Üçüncü bir yönden de kralların İslam'ın yalnızca Allah'a kulluk prensibinden hoşlanmayacakları ve böyle bir düşüncenin çıkarlarını zedeleyeceği düşüncesi kimi sürtüşmelere zemin hazırlayacaktı. Bu konuyla ilgili olarak Peygamberimizin siyasi görüş derinliğini açık olarak ortaya koyacak olan iki noktayı hatırlatmamız yeterlidir. Birincisi, Farisiler Rum İmparatorluğunu hezimete uğratıp onlardan büyük haçı aldıktan sonra zaferlerinin tam zirvesinde yaşıyorlardı. İkincisi, Kisra, İslam Devleti'nin kuruluşundan 6 sene sonra Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine göndermiş olduğu İslam'a davet mektubunu yırtmış ve Muhammed'in ölü veya diri kendisine getirilmesini istemişti. Bu arada Kisra'nın 4 sene önce Rumlara karşı büyük bir hezimete uğramanın acısını da tatmış olduğunu göz önüne almamız gerekir. Bugün en çok ihtiyaç hissettiğimiz şey, İslami harekete yaygın bir siyasi faaliyet kazandırmaya çalışırken, birinci olarak hedefi sağlamlaştırmak, ikinci olarak planı çok iyi belirlemek, üçüncü olarak düşmanımızı çok iyi tanımak, dördüncü olarak da hareketi ehliyetli öncülere teslim ederek Allah'tan yardım talep etmektir.

Nebevi Davet Metodu. Programı hazırlayan ve sunan Seyfullah Kartal.

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Ramazan geldi ve mazlum coğrafyalarda bekleyiş sürüyor. Bazı sofralar paramparça oldu. Bazı sofralarda oruç sahurdan önce başlıyor. Ramazan beklemek değil, harekete geçmektir. Bu Ramazan seninle bereketlensin. iddef.org 0212 621 çift 065.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
13: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
13: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
16: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ûs rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Enbiya suresini tanımaya çalışıyorduk. Okuduğumuz son bölümlerinde Rabbimiz sureye ismini kazandıran Enbiyasından söz ediyordu. Enbiyasını bizim gündemimize getiriyor. Onların dualarından, onların davetlerinden ve teslimiyetlerinden söz ediyordu. Bugün okuduğum ayeti kerimesinde de Zekeriya aleyhisselamı bizim gündemimize getiriyor. Ve Zekeriya iz nâda rabbahu. Hani Zekeriya aleyhisselam da Rabbine şöylece nida edip dua etmişti. Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin. Ya Rabbi beni yalnız bırakma. Ya Rabbi beni tek başıma, kendi başıma bırakma. Bana bir oğul ver. Bana bir varis ver ya Rabbi. Ama ilmin ve hikmetin gereği bana bir oğul vermesen de gam yemem. Çünkü ve ente hayrul varisin, sen varislerin en hayırlısısın. Meryem suresinde de demeye çalışmıştık. Zekeriya aleyhisselam Mescid-i Aksa'da yalnızdı, yapayalnızdı. Onun inancını paylaşacak İsrailoğullarından bir tek mümin bile kalmamıştı. İsrailoğulları hızla Yahudileşme süreci içine girmişler. Kitaplarını tahrif etmeye, peygamberlerine karşı ilgisiz kalmaya, peygamberlerini öldürmeye başlamışlar. İşte böyle bir ortamda yalnız, yapayalnız kalmış olan Zekeriya aleyhisselam dua dua Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi ben arkamdan geleceklerin benim inancımı, benim dinimi sürdüremeyecekleri konusunda endişe taşıyorum. Çevremde benim inancıma sahip çıkacak bir tek Müslüman kalmadı. Ya Rabbi ne olur beni yalnız bırakma. Beni kimsesiz bırakma. Bana bir oğul ver. Bana bir varis ver de benim dinime varis olsun. Benim inancımı gelecek nesillere aktarsın. Benim izimin, benim yolumun kaybolmasına engel olsun. Evlat bunun için istenecekti. Orada da söylemiştim. Evlat benim adımı, sanımı sürdürsün diye istenmez. Benim zürriyetimi devam ettirsin diye istenmez. Benim malım, mülküm birilerine kalmasın da oğlum ona varis olsun diye evlat istenmez. Ben ihtiyarlayınca bana hizmet etsin diye istenmez. Evlat benim yolumu, benim izimi sürdürsün. Evlat benim dinimi gelecek nesillere intikal ettirsin diye istenir. İşte Zekeriya aleyhisselam dua dua Allah'tan bir oğul istiyor. Kendisi yaşlanmıştı. Karısı da kısırdı. Bakın Allah buyurdu ki festecebna lehu, biz onun duasına icabet ettik. Ve vehebna lehu Yahya, ona Yahya'yı hibe ettik. Ona Yahya'yı verdik. Yahya isimli bir çocuğu Allah Zekeriya aleyhisselama lütfetti. İsmini de bizzat Allah koydu. Ve aslahna lehu zevcehu, karısını da Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımını da bu iş için ıslah ettik. Yani çocuk doğurabilecek bir özelliğe kavuşturduk. Kısırlığını tedavi ettik. İnnehum kanu yusari'una fil hayrat. Şüphesiz ki o elçilerimizin tamamı hayırda yarışan kimselerdi. Hayır yollarında yarış yapan kullarımızdı. Ve yed'ûnena ragaben ve rahabe. Bir de ümit ile korku arasında bize dua eden, bize kulluk eden kullarımızdı onlar. Ve kânû lenâ hâşi'în. Bize karşı da haşyet içinde olan, saygı içinde olan kullarımızdı onlar. Niye anlatıyor Rabbimiz bu yasal elçilerini bize? Biz de onlar gibi olalım diye. Öyleyse bizler de hayırda koşalım, hayırda yarışalım. Arabanın bir modeli daha, bir kademe, bir derece daha, bir arsa, bir ev daha diye yarışmayalım. Hayırlarda yarışalım. Hayır peşinde olalım, hayır yollarında olalım. Hayır gelip de bizi bulsun diye olduğumuz yerde beklemeyelim. Biz hayrın peşine düşelim, biz hayrı araştıralım ve korku, ümit içinde Rabbimize sürekli dua edelim. Ne tamamıyla ümit keser bir vaziyette, ne de tamamıyla kesinlik cennetliyiz diye, kesin cennetliyiz diye ümit içinde olmayalım da korku ile ümit arasında Rabbimize dua edelim. Böylece bizim dualarımızı da Rabbimiz müstecap kılsın. Bizim dualarımıza da Rabbimiz icabet etsin. Bundan sonra lanetli iki toplum, birisi Allah'ın lanetine maruz kalmış, birisi de sapmış, iki toplumun sapak noktalarını gündeme getirmek üzere ana ile oğul, İsa Aleyhisselam ve Meryem anamızla alakalı bir ayet sunacak Rabbimiz. O iki yasal örneğimizi de bizim gündemimize getirerek bakın şöyle buyuruyor: وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. Şu fercini koruyan Meryem kızcağız var ya, şu namusunu, iffetini koruyan Meryem kızcağız var ya, فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا. Biz ona ruhumuzdan üfürdük. وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَم۪ينَ. Onu ve oğlunu alemlere bir ayet kıldık. Meryem'i ve onun doğurduğu İsa Aleyhisselam'ı bütün alemlere bir ayet, bir alamet, bir işaret kıldık, bir kelime kıldık, bir yasa kıldık. Yani yaratıcılığımıza, gücümüze, kudretimize bir işaret, bir alamet yaptık. İşte Rabbimiz Meryem kızcağızdan, ki o namusunu koruyan birisiydi, bir erkek eli değmemişti, iffet abidesi, haya abidesi bir kızcağızdı. Allah babasız ondan bir çocuk dünyaya getirdi. Böylece Meryem anamızı da, onun doğurduğu İsa Aleyhisselam'ı da kıyamete kadar Rabbimiz bir ayet yaptı, bir alamet, bir işaret yaptı. Bakın İsa Aleyhisselam ve Meryem kızcağız konusunda Yahudiler bir sapığa düştüler. Dediler ki Meryem bir fahişeydi, İsa Aleyhisselam da bir veled-i zinaydı. Meryem onu işte filanlardan falanlardan alıverdi filan diye Yahudiler yüzyıllardır iftira ettiler İsa Aleyhisselam'a ve Meryem anamıza. Hristiyanlar da İsa Aleyhisselam'ı onların gözünde temize çıkarabilmek için büyüttükçe büyüttüler. İbnullah dediler, Allah'ın oğlu dediler. Her ikisi de bir yanlışa düştü. İfrat ve tefrit içine düştü. Bakın işte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz her iki gruba da cevap veriyordu. Yalan söylüyorsunuz ey Yahudiler. Meryem kızcağız fercini koruyan, namusunu, iffetini koruyan tertemiz bir kızcağızdı. İsa Aleyhisselam bir veled-i zina değildi. Yalan söylüyorsunuz ey Hristiyanlar. İsa Aleyhisselam Tanrı değildi. Yaratılışının böyle fevkalade oluşundan dolayı bir yanılgı içine girdiniz. İsa Aleyhisselam Allah dediniz, Allah'ın oğlu dediniz. Ruhu Allah ruhu, bedeni insan bedeni, Allah'la insan karışımı bir varlık dediniz. Allah'ı insanlaştırdınız, insanı Allah'laştırdınız. Halbuki ben size, bakın surenin geçen hafta okuduğumuz bölümlerinde Rabbimiz yoğun bir biçimde enbiyasından söz ettiği, enbiyasının dualarından söz ettiği, onlardan bir tanesi hasta olmuştu da kendiliğinden şifa bile bulamadı da Allah'a yalvarıp yakardı. Onlardan bir tanesi çocuk istemişti de işte Zekeriya aleyhisselam kendi kendine bir çocuğa ulaşamadı. Allah'tan istediği her bireri Allah'a dua dua yalvardı. Her bireri bir ömür boyu sadece Allah'a kulluk etti. Onların hiçbirisinin ilahlık payesi yoktu. İşte İsa aleyhisselam da onlardan bir insan, bir beşer elçiydi. İşte Rabbimiz bu bölümde son derece açık ve net bir biçimde hem Yahudileri hem Hristiyanları uyarıverdi. Sonra bakın buyurdu ki İnne hâzihi ummetukum ummeten vâhideten, işte sizin şu ümmetiniz tek bir ümmettir. Hazreti Adem aleyhisselamla başlayan son elçi Hazreti Muhammed aleyhisselamla son bulan bütün elçiler işte tek bir ümmettir. Onların dini tekdir. Onların dini İslam'dır. Bakın Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama kadar bütün elçilerine Allah'ın gönderdiği dinin adı İslam'dı. O elçilerin tamamının adı Müslüman'dı. Adem aleyhisselam Müslüman'dı. Ona gönderilen dinin adı İslam'dı. Nuh aleyhisselam Müslüman'dı. Ona gönderilen dinin adı İslam'dı. Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Muhammed aleyhisselam hepsi birer Müslüman'dı. Ve onlara gönderilen dinin adı da İslam'dı. İnned dîne indallâhil İslam. Allah katında bir tek din var. O da İslam'dır. İşte o peygamberlerin tamamının dini İslam'dı. Onların ümmeti bir tek ümmetti. Ama ve ene rabbukum fa'budun, ve ben de sizin Rabbinizim. Sadece bana kul olun. Sadece bana ibadet edin. Allah böyle buyurduğu halde ve takattau emrahum beynehum, insanlardan kimileri işlerini kendi aralarında parçaladılar, paramparça ettiler. Ümmeti parçaladılar, İslam ümmetini parçaladılar, peygamberleri parçaladılar. Şu şu peygamber bizim peygamberimiz, şu peygamber de sizin peygamberiniz dercesine peygamberleri parçaladılar. İsa aleyhisselam bizim peygamberimiz dedi Hristiyanlar. Musa aleyhisselam bizim peygamberimiz dedi Yahudiler. Muhammed aleyhisselam da sizin peygamberiniz dediler. Halbuki böyle bir şey yok ki. Peygamberlerin hepsi aynı kaynaktan geldiğine göre, onların dinlerinin tamamı İslam olduğuna göre sizin peygamberiniz bizim peygamberimiz diye bir ayrım olmaz ki. La nuferriku beyne ahadim min rusuli. Biz elçilerin arasını ayırmayız. Musa aleyhisselam bizim peygamberimiz. İsa aleyhisselam bizim peygamberimiz. Üzeyr aleyhisselam bizim peygamberimiz. Zekeriya aleyhisselam bizim peygamberimiz. Muhammed aleyhisselam bizim peygamberimiz. Bu peygamberlerin tamamı bizim peygamberimiz. Çünkü onların bir tek dini var. Çünkü onların bir tek ümmeti var. Hepsi tek ümmetti. Ama işte şu anda Hristiyanlar ana kaynaktan, kökten ayrıldılar. İslam'dan ayrıldılar. Hristiyanlık diye yepyeni bir din ihdas ettiler. Yahudiler ana kaynaktan, kökten, bu ümmetten ayrıldılar. Yahudilik diye yepyeni bir din uydurdular. Bir bid'atın içine düştüler. Ana kaynaktan, kökten ayrılıp gittiler. Kullun ileyna raci'un. Ama yakında onların her bireri bize dönecekler. Biz onlara yanılgı noktalarını bir bir haber vereceğiz. Sapak noktalarını bir bir biz onlara anlatacağız. İşte insanlardan her kim ki femen ya'mel minas salihati, kim salih amel işlerse, kim fıtrata uygun bir amel işlerse ve huve mu'minun, o mümin olduğu halde, mümin olma şartı var. Kim ki mümin olduğu halde bir salih amel işlerse Fela kufrane lisayihi, onun sayine, onun ameline asla küfranda bulunmayacağız. Onun amellerine karşı, onun sayine karşı asla nankörlük etmeyeceğiz diyor Rabbimiz. Yani onun amellerini şükre değer bulacağız, onun bütün amellerini kabule değer bulacağız ve o amellerinden dolayı biz yarın ona teşekkür edeceğiz, şükredeceğiz diyor Rabbimiz. Allahu Ekber. Mümin olarak bir kul bir salih amel işlemişse kesinlikle bilesiniz ki ona karşı Rabbimiz nankörce davranmayacağını, şükre layık göreceğini ve teşekkür edeceğini söylüyor. Ve inna lehu katibun, zaten biz şu anda sizin işlediğiniz amellerin, salih amellerinin tümünü yazmaktayız. İşte meleklerimize yazdırıyoruz diyor Rabbimiz. Bir tek ameliniz bile zayi olmayacak. Bir tek amelinize bile biz teşekkür edeceğiz, şükre değer bulacağız. Ama o ameli mümin olarak işlemek şartıyla. Şu anda Yahudi ve Hristiyanların da salih amel işlediğini söyleyen kimi zavallılar, onların da mümin olduklarını, onların da salih amel işlediklerini, onların da cennete gittiklerini ya da gideceklerini söyleme çabası içindeler. Halbuki Allah'a iman Allah'tan gelenlere imandır. Allah'a iman Allah'ın gönderdiklerine imandır. Eğer bir kişi Allah'ın gönderdiği şu son kitabına iman etmezse, Allah'ın gönderdiği son elçisine iman etmezse, o kesinlikle mümin değildir. Onun salih amel işlemesi de mümkün değildir. Ve o salih amel işlemediğine göre onun cennete gitmesi de kesinlikle mümkün değildir. Ve haramun ala karyetin ehleknaha, helak ettiğimiz, yok ettiğimiz hiçbir kasaba halkı, hiçbir şehir halkı, hiçbir köy halkı kesinlikle ennehum la yerciun, dünyaya bir daha dönemezler, onların bir daha dünyaya dönmeleri haramdır. Bakın Allah böyle bir yasa koymuş. Kim ölmüşse, hangi toplum bir helak yasasıyla ölüp gitmişse, o toplumun ya da o ferdin bir daha dünyaya geri gelmesi haramdır. Kıyamet günü insanlar akıllarını başlarına devşirecekler ve şöyle diyeceklermiş. Kur'an'da Allah anlatıyor. Ya Rabbi, dünyada aklımız başımızda değilmiş. Gerçekten gaflet içindeymişiz. Huvardaca dünyayı harcamışız. Ne olur ya Rabbi, şimdi aklımız başımıza geldi. 2 saatliğine bizi dünyaya bir daha geri çevirsem, bak nasıl namaz kılacağız. Bak nasıl Müslümanca bir hayat yaşayacağız. Bak nasıl kitabını ve peygamberin sünnetini elimizden dilimizden düşürmeyeceğiz. Ya Rabbi, şimdi aklımız başımıza geldi. 2 saatliğine bizi dünyaya bir daha geri çevir diyecekler. Bakın Allah diyor ki, onlar için artık bir daha dünyaya geri dönüş haramdır. Bu bir yasa olarak belirlenmiştir. Ayetin birinci manası budur. Ayetin ikinci manası da, biz hangi insanı, hangi toplumu öldürmüşsek, o insanların yeniden dirilip de bizim huzurumuza gelmemeleri haramdır. Yani sümenaltı edilmeleri, hesaptan kitaptan kurtulmaları, toprak olup gitmeleri, unutulup gitmeleri haramdır. Kesinlikle onlar yaptıklarının hesabını ödemek üzere bizim huzurumuza, mahkeme-i kübraya geleceklerdir. Ayetin ikinci manası budur. Bir üçüncü manası da şöyledir. Bir toplum ki isyanlarından dolayı, küfürlerinden ve şirklerinden dolayı azabı hak etmişler de bizim azabımız onlara bir yasa olarak, bir yazgı olarak gerçekleşmişse, artık o toplumun o helak yasasından kurtulması kesinlikle haramdır, kesinlikle mümkün değildir. Bundan sonra Rabbimiz kıyamet sahnesiyle alakalı bir bölüm sunacak. Bakın şöyle buyuruyor. Hatta izâ futihat ye'cûc ve me'cûc. Ye'cûc ve me'cûc'ün setti açılınca, o set yıkılınca, ve hum min kulli hadebin yensilûn, Her bir dereden tepeden onlar seller gibi yeryüzüne akacaklar. Daha önce Kehf suresinde okumuştuk. Zülkarneyn aleyhisselam demir eriği, bakır eriği ile bir alaşım gerçekleştirmiş, bir set yapmıştı ve Yecüc Mecüc'ü o setin altında ya da arkasında hapsetmişti. O Yecüc Mecüc seti aşamamıştı. İşte kıyametle birlikte o set yıkılacak. Sanki barajın önündeki set yıkılınca suların dalgalar halinde yeryüzüne yayılması gibi Yecüc Mecüc de yeryüzüne her bir dereden tepeden seller gibi akacak. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla yeryüzünde ayak basmadık bir yer bırakmayacaklar. İşte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bu gerçeği anlatıyor. Alimlerimiz ve Peygamber Efendimiz bu konuyu bir kıyamet alameti olarak bize sunuyor. Müslim'de ve Tirmizi'de sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde bize kıyametin alametlerini anlatırken şöyle buyuruyor. Dumanın zuhuru, güneşin batıdan doğması, Deccal'ın zuhuru, Dabbetül Arz denen bir hayvanın zuhuru, İsa Aleyhisselam'ın yeniden yeryüzüne inişi, yeryüzünün doğusunda, batısında ve de Suudi Arabistan yarımadasında olmak üzere üç toprak parçasının yere batması, Yemen taraflarından bir ateşin çıkıp insanları mahşer yerine doğru sürüklemesi ve de işte Yecüc Mecüc'ün çıkışı, bütün bunları sevgili Peygamberimiz kıyamet alametleri olarak bize takdim ediyor. Vaktarabel vaadul hak, gerçek vaat yaklaşmıştır. Kıyamet günü yaklaşmıştır. Fe izâ hiye şâhısatun ebsârullezîne keferû, kafirlerin gözleri de göz çukurlarından oynayacak hale gelmiştir. Yani kafirlerin gözleri belerip kalmıştır, doşarıp kalmıştır. Neden? Çünkü reddettikleri kıyamet gerçeğiyle karşı karşıya gelince dehşetten, heyecandan ve kayıptan, üzüntüden dolayı gözleri belerip kalmıştır. Gözleri göz çukurlarından fırlayacak hale gelmiştir. Ve bakın, öyle bir ortamda kafirler şöyle diyeceklermiş. Ya veylena, yazıklar olsun bize. Kad kunna fi gafletin min hada. Biz şu kıyamet konusunda daha önce gaflet içindeydik. Gafildik. Olmaz diyorduk. Gelmez diyorduk. Mümkün değil, kıyamet kopmaz diyorduk. Kimse bizim önümüzü kesemez diyorduk. Kimse bizim üzerimize kıyameti koparamaz diyorduk. Kimsenin bize gücü yetmez diyorduk. Kendi kendimize bir gafletin içine düşmüştük. Bel kunna zalimin, bilakis biz zalimlerden idik. Biz zalimler idik. Her ne kadar çevremizde bizim gibi güçlülerin ölüm yasasının mahkumu olduğunu görüyorduk. Nice egemenlerin bir gün defterinin dürüldüğünü görüyorduk. Gözlerimizle bu gerçekleri gördüğümüz halde, her an dünyanın insanlarla dolup taştığını gördüğümüz halde yine de zulmediyorduk. Olmamız gereken yerde olmuyor, olmamamız gereken yerde oluyorduk. Bulunmamız gereken kulluk makamında bulunmuyor, bulunmamamız gereken tanrılık makamında ya da küfür ve şirk makamında bulunuyorduk. Biz zalimlerdik diyecekler. Zulümlerini itiraf edecekler. İnnekum ve ma ta'budune min dunillahi hasabu cehennem. Şüphesiz ki ey müşrikler, sizler ve sizin tapındığınız putlar cehennemin ateşisiniz, cehennemin yakıtı olacaksınız. Ey yeryüzü müşrikleri, sizler de Allah berisinde tapındığınız varlıklar da yarın cehennemin yakıtı, cehennemin odunu olacaksınız. Entum leha varidun, mutlak çaresiz siz o cehenneme uğramak zorunda kalacaksınız. Bakın, bu ayeti kerime nazil olunca Mekke müşriklerinin kafaları karıştı. Geldiler sevgili peygamberimize, şunu sordular. Ey Muhammed, Allah diyor ki ey müşrikler, sizler de tapındığınız varlıklar da cehennemin odunusunuz, cehennemin yakıtısınız diyor. Peki şu anda Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a tapınıyor. İsa Aleyhisselam'ın bir peygamber olduğunu iddia ediyorsunuz. O da mı cehenneme gidecek? Üzeyr Aleyhisselam'a şu anda Yahudiler tapınıyor. Peki Allah'ın bir elçisi olduğunu iddia ettiğiniz Üzeyr peygamber de mi cehenneme gidecek? Ya da şu anda bizler de Allah'ın kızları bildiğimiz meleklere tapınıyoruz. Sizler ve tapındığınız varlıklar cehenneme gidecek dediğine göre Allah, şu anda bizim tapındığımız şu melekler de mi cehenneme gidecek diye sordular. E niye gitsinler de onlar cehenneme? Eğer İsa Aleyhisselam hayattayken, ey insanlar, ben de Tanrıyım, ben de ilahım, bana da kulluk etmek zorundasınız, benim önümde de secde etmek zorundasınız, bana da ibadet etmek zorundasınız, bana da dua etmek, bana da sığınmak zorundasınız demişse, eğer İsa Aleyhisselam'ın ağzından hayattayken böyle bir cümle çıkmışsa, tamam o da cehenneme gider. Ama İsa Aleyhisselam böyle bir şey dememiştir. Bir ömür boyu sadece Allah'a kulluk etmiş ve insanları sadece Allah'a kulluğa çağırmıştır. Onun ağzından böyle bir cümle asla çıkmamıştır. Onun vefatından sonra onun bilgisinin dışında

zaman onlar niye cehenneme gitsin de? Ama eğer taştan ve tuştan yapılmış putların dışındaki insanlar da cehenneme gidecek diyor Allah. Mesela Nemrut gibi, Firavun gibi kendilerini insanlara tanrı olarak lanse etmişler. Biz de tanrıyız, biz de sizin en büyük Rabbinizız. Bu ülkede yasa koyma yetkisi bize aittir. Egemenlik bize aittir diye eğer Firavunlar, Nemrutlar ya da 20. asrın çağdaş Nemrutları, Firavunları kendilerini insanlara tanrı olarak lanse etmişlerse elbette onlar cehenneme gidecek. Ama İsa Aleyhisselam'ın, Üzeyir Aleyhisselam'ın, meleklerin ya da şu anda insanların putlaştırdığı, hayattayken Müslümanca bir hayat yaşamış, ölmüş gitmiş salih insanlar niye cehenneme gitsin de onların bu konuda hiçbir veballeri, hiçbir suçları yoktur. لَوْ كَانَ هَا اُولَٰئِ اَلِهَةً مَا وَرَدُوهَا. Ey müşrikler, şu sizin tapındığınız varlıklar gerçekten ilah olsalardı elbette onlar cehenneme gitmezlerdi. Onlar cehenneme gittiklerine göre onların hiçbirisi ilah değildir. Bakın, müşriklerin akıllarını erdirmek için Rabbimiz o kadar güzel söylüyor ki, ey müşrikler, eğer sizin tapındığınız varlıklar gerçekten ilahlık payesine sahip olsalardı onlar ölmezlerdi, onlar çürümezlerdi, onlar kokuşmazlardı, onlar yıkılmazlardı, onlar eskimezlerdi, onlar tükenmezlerdi, onların üzerine asla kıyamet kopmazdı, onlar ölmezlerdi ve cehenneme gitmezlerdi. İşte şu anda sizin tapındığınız varlıklar ölümlü olduklarına göre, çürüyen, kokuşan, bozulan, yıkılan, yıpranan varlıklar olduğuna göre, kıyamet onların üzerine kopacak olduğuna göre ve onlar sonunda cehenneme gidecek olduğuna göre onların hiçbirisi ilah değildir. Kendi kendinizi aldatmayın diyor Rabbimiz. Ve kullun fiha halidun. Sizler de o tapındığınız varlıklar da ey müşrikler ebediyen cehennemde kalacaksınız. Hiç çıkmamacasına cehennemde kalacaksınız. Çünkü küfrün ve şirkin cezası budur. Lehum fiha zefirun. Cehennemde o cehennemlikler için bir acı nefes alıp verme var. Bir soluma var. Nasıl bir şeyse Allah hepimizi cehennemden korusun. Onlar için cehennemde acı acı feryatlar var, solumalar var. وَهُمْ ف۪يهَا لَا يَسْمَعُونَ. Onlar o cehennemde işitmezler de. Yani kafirlerin, müşriklerin ve tapındıkları varlıkların sağırlıkları öbür tarafta da devam ediyor. Dünyada da sağırdı bunlar ya. Hani surenin önceki ayetlerinde ne demişti Rabbimiz peygamberimize ve onun şahsında biz tebliğcilere? Ey peygamberim, ey Müslüman, sen çevrene Allah'ın ayetlerini duyur, çevreni Allah'ın vahiyle uyar ama şunu da unutma ki sağırlar olacak. Kendi özgür iradeleriyle kulaklarını kullanmak istemedikleri için benim onların işitme özelliklerini alıverdiğim sağırlar olacak. Sizin davetinize müsbet tavır takınmayan, işitmek istemeyen, dinlemek istemeyen sağırlar olacak diyordu ya Rabbimiz. İşte وَهُمْ ف۪يهَا لَا يَسْمَعُونَ. O dünyadaki sağırlar, Allah'ın ayetlerini işitmeden yana olmayanlar, Peygamber Aleyhisselam'ın davetine nötr bir tavır takınanlar, öbür tarafta da sağırdır onlar. Ne dünyadaki kullarının nidasını işitirler, ne onlar birilerine yardım çağrısında bulunabilirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى. Ama bizden kendilerine hüsna ulaşmış olanlar, bizden kendilerine iyilik yazılmış olanlar, cennet yazılmış olanlar, ulaike anha mubadun, işte onlar cehennemden uzak tutulacak. Kim onlar? Demin müşriklerin sorduğu sorunun cevabı veriliyor. İsa Aleyhisselam, Üzeyir Aleyhisselam, melekler ve şu anda yeryüzü insanlığının ölümünden sonra putlaştırdığı salih kimseler, İşte Allah'ın hüsna yazdığı kimseler onlardır. Ve ey Mekkeliler, ey müşrikler, bilesiniz ki onlar cehennemden uzak tutulacaklar. La yesmeuna hasiseha. Onlar cehennemin uğultusunu bile, homurtusunu bile işitmezler. Cehennemin böyle bir uğultusu var. Cehennemin böyle bir homurtusu var. Kur'an-ı

0: Kerime baktığınız zaman cehennem sanki canlı bir insan gibi anlatılır. Uzaktan müşterilerini gördüğü zaman diyor Rabbimiz, şöyle çılgınca kudurmaya başlayacakmış cehennem. Müşterilerini görünce daha bir kükreyecek ve coşacakmış, homurdanmaya başlayacakmış, sanki bir insan gibi. Peygamber aleyhisselamın bir hadisinin beyanıyla hortumlarını gönderecek diyor, sanki dilini uzatıp da binlerce kilometre öteden müşterilerini yalayıp diye içine çekiverecek, yutuverecek diyor Peygamberimiz. Yani cehennem böyle bir varlık. Yine Kur'an-ı Kerim'de tettali'u alel ef'ideh buyurur Rabbimiz. Cehennem müşterilerinin azabına kalplerinden başlayacak diyor. Allah öyle diyor. Tettali'u alel ef'ideh. Cehennem müşterilerinin önce kalbine el atacak, kalbinden işkenceye, azaba başlayacak. Niye? Çünkü kalp insanda kabul ve ret makamıdır. Kalp insanda en sorumlu bölgedir. İman ve küfür makamıdır. Dolayısıyla cehennem nereden azaba başlayacağını biliyor. Yine Kur'an'da Allah anlatıyor. Cehenneme atıldıkça atılacakmış insanlar. Allah soracakmış. Helim tele eti, nasıl, yeter mi, doydun mu ey cehennem? Yeter mi, daha ister misin? Cehennem diyecek ki hel min mezid, daha yok mu ya Rabbi, daha yok mu? Bugün öylesine coştum ve kükredim ki bir türlü doymak bilmiyorum. Şu sığır sürüsü tiplilerden, şu kütüklerden daha yok mu ya Rabbi, daha yok mu diyecek. Allahu Ekber. Yahut da bunun bir ikinci manası, o kadar çok insan atılacakmış ki cehennem bile şaşıracakmış ve diyecekmiş ki hel min mezid, daha mı var ya Rabbi? Bunların sonu gelmedi mi? Daha arkaları kesilmedi mi? Daha var mı ya Rabbi diye cehennem bile şaşkınlığını ortaya koyacakmış. İşte bakın Allah diyor ki müminler cehennemin kükreyişini, homurtusunu bile işitmeyecekler. Allah onları koruyacak. وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ Onlar cennette canlarının istediği her şeye ulaşacaklar. Cennette müminler canları neyi çekti, canları neyi istedi? Ya acaba bir bıldırcın eti olsa da yeseydik. Hemen huriler diyecekmiş ki efendim, kızartma mı olsun yoksa haşlama mı? Ya fazla mal göz mü çıkarır, ikisi de gelsin. İkisi de gelecekmiş. Ne canınız çekti, ne canınız istedi, orada hazır. Ya Rabbi, sen bizi cennetliklerden eyle. Ve ebediyen onlar orada kalacaklar. Cennetliklerin yüzlerinden memnuniyetleri, huzur ve sükun içinde oldukları dökülecek diyor Peygamberimiz. Yüzlerinden dökülecek. Kur'an'da Allah da söylüyor. Yani şöyle yüzlerine baktığınız zaman mutluluk içinde, huzur içinde oldukları, sevinç içinde oldukları yüzlerinden dökülecek diyor Rabbimiz. Rabbim inşallah bizi o cennetliklerden eylesin. La yahzunuhumul feza'ul ekber, en büyük korku bile onları üzmeyecek. En büyük korku bile onları üzmeyecek o müminleri. Burada anlatılan Allahu alem en büyük korku, gelecek hafta okuyacağımız emzikli kadının kucağındakini atı vereceği, hamile kadının hamlini erkenden vaz edi vereceği, insanlar sarhoş değilken sarhoşmuş gibi ne yapacaklarını bilmez bir vaziyete gelecekleri, kıyametin dehşetinden bile Rabbimiz müminleri koruyacak. La yahzunuhumul feza'ul ekber, en büyük korku bile onları üzmeyecek, o müminleri mahzun etmeyecek. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla söyleyecek olursak, kıyametten bir iki saat önce deniz meltemi gibi hoş bir rüzgar esecek diyor Peygamberimiz. Ve o anda yeryüzünde la ilahe illallah diyen müminlerin canlarını, ruhlarını yavaşça sade yağdan kıl çeker gibi Allah kabz edecek. Yeryüzünde bir tek mümin kalmadı. İşte kıyametin dehşeti kafirlerin, müşriklerin ve zalimlerin beyninde patlayacak. Allah kıyametin dehşetinden, o korkudan müminleri koruyacak. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ Müslümanlar dirildikleri anda melekler onları karşılarlar. Hemen derler ki هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُعَدُونَ Ey müminler, işte size vaat olunan gün bugündür. Hani dünyadayken Allah size bir vaatte bulunmuştu. Ey kullarım, Müslümanca bir hayat yaşayın. Ölümlerinizden sonra sizi bir cennet bekliyor. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizden bile geçiremeyeceğiniz envai çeşit devletlerim ve nimetlerim sizi bekliyor diye Allah dünyada size vaatte bulunmuştu ya. İşte ey Müslümanlar, müjdeler olsun, size vaat olunan günle karşı karşıyasınız. Bakın, Müslümanlar dirildikleri anda bir sıkıntı yaşamasınlar diye, acaba neredeyiz, ne gelecek başımıza diye bir korku, bir sıkıntı, bir endişe yaşamasınlar diye hemen melekler yetişiyor, diyorlar ki korkmayın, korkmayın, geçti, sıkıntılar bitti, işkenceler bitti. Düşünün, bir peygamber dünyada büyük sıkıntılar içinde göçüp gitti. Bir Müslüman düşünün, zindanda imanından dolayı, takvasından ve teslimiyetinden dolayı bir ömür kırbaçlar altında çürümüş gitmiş. Uyanınca yine acaba korku mu var, nice acaba yakalandım mı filan, böyle bir endişe duymasınlar diye melekler hemen yardıma geliyor, diyorlar ki müjde, müjde. Ne geçmişiniz konusunda bir üzüntünüz, ne geleceğiniz konusunda bir endişeniz olmasın. Geçmişinizi Allah bağışladı, sıfırladı. Geleceğiniz de işte karşınızda, cennet duruyor. Buyurun ey Müslümanlar, Allah'ın size vaat ettiği kıyamet günü işte bugündür. يَوْمَ نَضْوِ السَّمَاءَ كَدَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ. Bakın Allah diyor ki, biz kıyamet günü semayı kitabın sahifelerini dürer gibi düreceğiz. Allahu Ekber. Kıyamet günü biz gökyüzünü bir kitabın sahifelerini dürer gibi düreceğiz. Gökyüzünün defterini düreceğiz. Allahu Ekber. Bu nasıl bir şey? Yine Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayeti kerime bu hususu şöyle anlatıyordu. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. İnsanlar hakkıyla Allah'ın kudretini takdir edemediler. İnsanlar hakkıyla Allah'ın uluhiyet ve rububiyetini takdir edemediler. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günü yeryüzü Allah'ın kabzasındadır. وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ. Yedi kat gökte Allah'ın sağ elinde dürülmüştür. Allahu Ekber. Yedi kat sema Allah'ın sağ elinde dürülmüştür. Arz da Allah'ın kabzayı kudretindedir. Nasıl bir şey ki? Yani Allah'ın gücü ve kudreti yanında semalar da ne oluyor, arz da ne oluyormuş? Hani surenin önceki bölümlerinde Allah şöyle buyurmuştu. Kafirler görmüyorlar mı ki eskiden gökle yer bitişikti de biz ikisini ayırdık. فَفَتَقْنَاهُمَا. Biz ikisini ayırdık diyor, diyor Rabbimiz. Ne için? Yeryüzünde kullarım için bir imtihan salonu oluşturayım diye, bir dünya oluşturayım diye emretmiş Allah. Gökle yer bitişik iken yeryüzü gökyüzünden ayrılmış. İşte yeryüzü oluşmuş. Bitkileriyle, hayvanlarıyla, dağlarıyla, denizleriyle, insanlarıyla yeryüzünü yaratmış Rabbimiz. Sonra da yine bizim imtihanımız için gökyüzünü de dizayn etmiş. Yıldızlar, ay, güneş, galaksilerle gökyüzünü de dizayn etmiş. Ne için yapmış Allah bunu? Bizim imtihanımız için. Dünyanın sonu gelip de, yani imtihan bitip de imtihan sonuçlarının okunma dönemine geçilince, yani karne dönemine geçilince zaten dünyada ihtiyaç kalmadı. Marş marş diyecekmiş Allah. Herkes eski yerine, dünya gidecek, gökle birleşecek. Ne gök kalacak ne de yer. Ne yıldız var, ne ay var, ne güneş var, ne dünya var. Ne var ya? Başka bir hayat var, başka bir gök var, başka bir yer var. O gün gökler başka gökler, o gün yer başka yer diyordu ya Rabbimiz. Yeni bir hayata intikal ettik. Yeni bir dünyadayız, yeni bir alemdeyiz. Ama o alemde ne güneş var, ne ay var, ne yıldız var. Ne sema eski sema, ne arz eski arz. İşte bakın Allah diyor ki, biz o gün gökyüzünü kitabın sahifelerini dürer gibi düreceğiz. Kema bede'na evvele halkın nu'iduhu. İlk yarattığımız gündeki gibi yaratılışı tekrar iade edeceğiz. Yani sizi ilk yarattığımız gündeki gibi yeniden sizi ikinci bir yaratışla yaratacağız. Vaden aleyna hakka. Bu bizim üzerimize hak bir vaattir. Allah kendi kendine bir yasa belirlemiş. Kimse Allah'ı bu konuda mecbur edemez. Kimse Allah'ı sorgulayamaz. Allah kendi kendine bu bizim üzerimize bir yasa olarak belirlenmiştir. İnna kunna failin. Biz mutlak surette bu vaadimizi yerine getireceğiz diyor Rabbimiz. Ve lekad ketebna fiz zeburi min ba'di zikri. Şüphesiz ki zikirden sonra biz zeburda şunu yazdık. Zikirden sonra zeburda şunu yazdık. Zikir Tevrat'tır. Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın verilişinden sonra Davut Aleyhisselam'a da zebur verildi ya. Bakın Allah diyor ki zikirden sonra Tevrat'ta biz şunu yazdık. Neymiş Allah'ın yazgısı? Ennel arda yeri tuha ibadiyas salihum. Biz salih kullarımızı yeryüzüne varis kılacağız. Yeryüzünü salih kullarımızın egemenliğine vereceğiz. Arzı salih kullarımıza vereceğiz. Bu ayeti kerimeyi, buradaki arzı hem şu dünya yeryüzü olarak anlıyoruz ama sadece böyle anlamayacağız. Çünkü bakıyoruz ki yeryüzünde bazen kafirler Müslümanlardan daha çok egemen olabilmişler. Yeryüzüne kafirler Müslümanlardan daha çok varis olabilmişler. Bir Nuh Aleyhisselam dönemini düşünün. Azınlıkta olan Nuh Aleyhisselam ve beraberindeki Müslümanlara karşılık 1000 yıl takriben kafirler yeryüzüne varis olmuş, egemen. Ağat kavmi öyle, Semud kavmi öyle. Yani bu ayeti arz ifadesini sadece dünya olarak anlamayacağız. Gerçi Musa Aleyhisselam döneminde Musa Aleyhisselam ve beraberindeki İsrailoğulları zalimlerin arzına varis oldular. Davut ve Süleyman Aleyhisselamlar döneminde Müslümanlar yeryüzüne varis oldular. Muhammed Aleyhisselam döneminde Müslümanlar yeryüzüne varis oldular. İşte şu anda bulunduğumuz coğrafya bile bir zamanlar diyar-ı Rum'du, Rum diyarı idi. Şu anda bu topraklara biz varis olduk. Öyle de anlayabiliriz ama buradaki arzı bir de şöyle anlıyoruz. Cennet. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu konuyu anlatan bir ayet vardı. Şöyleydi. وَقَالُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. Bize vaadini gerçekleştiren, vaadine sadık davranan Rabbimize hamdolsun. وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ مِنَ الْجَنَّةِ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَى. Ayeti tam hatırlayamadım. Şöyle diyordu Müslümanlar, cennete giren Müslümanlar, bize vaadini gerçekleştiren Rabbimize hamdolsun. Bizi arza varis kıldı. Şu anda işte cennette dilediğimiz yerde oturabiliyoruz. Demek ki o ayette anlatılan arz cennettir. Cennete varis olan Müslümanlar böyle dua ediyorlar. Belki bu ayeti kerimede kastedilen de cennettir. Çünkü cennete sadece Müslümanlar gidecek. Kafirlerin orada zerre kadar bir egemenlikleri, bir verasetleri söz konusu olmayacak. İşte Rabbimiz Tevrat'ta bu yasayı böyle şey, Zebur'da bu yasayı böylece yazdık diyor. İnne fî hâzâ lebelâgan li kavmin âbidîn. Şüphesiz ki bu kitapta kulluk etmek isteyenlere her türlü tebliğ sunulmuştur. Her türlü misal, her türlü örnek, her türlü gerçek sunulmuştur. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Ve ey peygamberim, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı alemlere rahmet olarak gönderdik diyor Rabbimiz. Bunu nasıl anlayacağız? Bakın Peygamber Efendimiz alemlere açılmış bir rahmet kapısıdır. Ama sadece müminlere değil, sadece müminlere değil, bütün insanlığa, sadece insanlığa da değil, cinlere ve meleklere de, sadece akıllılara değil, bir de öteki varlıklara, dağlara, taşlara, bitkilere, ağaçlara, hayvanlara, bütün alemlere sevgili peygamberimiz rahmet olarak gönderilmiş. Ne demek o? Bakın, kim ki rahmete ulaşmak ister, kim ki cennete gitmek ister, kim ki Allah'ın rahmetine ehil hale gelmek ister, o kişi mutlak surette açılan bu rahmet kapısından girmek zorundadır. Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke'de zuhurundan sonra her kim ki Muhammed Aleyhisselam'a iman etmiş, Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen son kitaba iman etmiş, Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti ve ona gönderilen bu son kitap eşliğinde bir hayata yönelmişse, o kesinlikle cennete gidecektir. O rahmete ehildir. O Allah'ın rahmetine mazhar olmuştur. Ama her kim ki Peygamber Aleyhisselam Mekke'de dünyaya geldiği andan itibaren, yo, o bizim peygamberimiz değil. Bizim peygamberimiz İsa, biz ona iman ediyoruz. Biz o son peygambere inanmayız, son peygambere indirilen kitaba inanmayız demişse, o rahmet kapısından istifade cihetine gitmemişse, o kesinlikle rahmetten istifade edemeyecek, o kesinlikle cennete gidemeyecek. Veya bir Yahudi, bizim peygamberimiz Musa, bizim kitabımız Tevrat, bizim Kur'an'la, Muhammed Aleyhisselam'la uzak ve yakından hiçbir ilgimiz yoktur demişse, o rahmetten istifade etmek istememişse, o rahmete ehil değildir, o cennete ehil değildir. İşte bakın, son derece açık ve net bir biçimde Rabbimiz bütün alemlere sevgili elçisini rahmet olarak gönderdiğini anlatıverdi. De ki ey peygamberim, bütün bu gerçekler açığa çıktıktan sonra de ki, kul innema yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid. Ey insanlar, ey benim dönemimde yaşayan insanlar, ey kıyamete kadar yaşayacak insanlar, şunu kesinlikle bilesiniz ki bana ilahınızın bir tek ilah olduğu, Rabbinizin bir tek Rab olduğu vahyolunuyor. Rabbim bana böylece vahyediyor ki sizin sözünü dinleyeceğiniz ilahınız bir tek ilahtır. Çektiği yere gideceğiniz ilahınız bir tek ilahtır. Yasalarını uygulayacağınız ilahınız bir tek ilahtır. Rızasını kazanacağınız, boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu gözü kapalı eline teslim edeceğiniz, arzu ve yasaklarına teslim olacağınız, kendisine kul köle olacağınız ilahınız bir tek ilahtır. Fehel entum muslimun. Şimdi söyleyin, Müslüman oldunuz mu? Müslüman oldunuz mu? Müslüman ne demek? Müslüman, boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline teslim eden kişiye Müslüman denir. Teslim eden kuldur, teslim alan Allah'tır, teslim edilen şey de iradedir. Bir ikinci manasıyla Müslüman, teslim alandır, teslim eden Allah'tır, teslim alan kuldur, teslim edilen şey de emanettir, kulluktur. Allah'ın dağlara yükleyip de kaçındığı, gökyüzüne teklif edip de kaçındığı, arza teklif edip de kaçındığı ama insanın yüklendiği bir emanet var ya, kulluk emaneti, iman emaneti, Kur'an emaneti, hidayet emaneti, irade emaneti, yani İslam emaneti. İşte o emaneti teslim alan kişiye Müslüman denir. Söyleyin bakalım, artık Müslüman oldunuz mu? Bu ayetlerin indiği dönemde Mekke müşriklerinden birçoğu Müslüman olmuştu ama hala direnenler vardı. Bakın onlara da şöyle deyiver ey peygamberim. Fe in tevellev, eğer yüz çevirirlerse, fekul de ki azentukum ala sevain, ben dümdüz sizi uyardım, yamukluk yapmadan, Allah'tan gelen ayetleri eğip bükmeden düzgün bir biçimde ben size ulaştırdım. Ve in edri eqaribun em baidun, ben bilmiyorum uzak mı yakın mı, ma tuadun, size vaad olunan uzak mı yakın mı ben bilmiyorum deyiver ey peygamberim. Ne vaad olunmuştu? Bakın, kafirce ve müşrikçe bir hayat yaşayan insanlara ya dünyada bir helak var ya da ahiret var ya, işte deyiver onlara ey peygamberim, size vaad olunan şey uzak mı yakın mı ben bilmiyorum. İnnehu ya'lemul cehra minel kavli ve ya'lemu ma tektumun. Sözü açığa vursanız da, sözü gizleseniz de, içinizde saklarsanız da bunu ancak Allah bilir. Benim bütün bunları bilmem mümkün değil. Yüzüme karşı söylediklerinizi de, gıyabımda aleyhimde konuştuklarınızı da Allah bilir. Sizin cevabınızı Allah verecek. Ve in edri la'allahu fitnetun lekum ve meta'un ilahin. Bir de ey Mekke müşrikleri, şu size Allah süre tanıyor ya, zaman tanıyor, hemen defterinizi dürmüyor ya, acaba size tanınan bu süre sizin hayrınıza mı şerrinize mi ben bilmiyorum. Yani Allah size tevbe imkanımı tanıyor. Bu uzunca süre tanıdı ya Rabbiniz size. Acaba belki tevbe ederler, dönerler diye mi Allah size fırsat veriyor, şu süreyi tanıyor? Yoksa cehennem azabınız katmerlensin diye, cehenneme gidişiniz kesinleşsin diye, azabınız artsın diye mi Allah size süre tanıyor? Ben bunu bilmiyorum deyiver ey peygamberim. Bilmezdi bir peygamber. Bunları ancak Allah bilir. Mesela bakın, 950 yıl Nuh toplumuna Allah süre tanıdı. Uzun süre Peygamber Efendimizin toplumuna Allah süre tanıdı. Mekke'nin fethine kadar. İşte şu anda yeryüzü kafirlerine ve zalimlerine Allah fırsat veriyor, süre tanıyor. Acaba belki tevbe ederler, dönüş yaparlar diye mi? Yoksa cehennem azapları biraz daha katmerlesin, cehenneme gidişleri biraz daha kesinlesin diye mi? Biz de bilmiyoruz. Kale dedi ki Peygamber Aleyhisselam, biz de şu anda diyoruz ki Rabbihkum bil hakkı. Ya Rabbi, kavmim ile benim aramda hak ile hükmünü veriver. Ya Rabbi, zaman uzadı, süre uzadı. Şu kafirler gittikçe şımardılar. Kendilerine bir bela, bir helak gelmeyince, mağlup olmayınca, ya Rabbi, süre uzayınca bunlar şımardıkça şımardı. Şu kavmim ile benim aramda hak ile hükmünü veriver ya Rabbi. Sen zaten hakkın dışında başka bir hüküm vermezsin. Ve Rabbuna Rahmanul Musta'anu ala ma tasifun. Ey kafirler, ey müşrikler, sizin küfürlerinize ve şirklerinize, sizin gerek Allah'la alakalı, gerek dinle alakalı, gerek hayatı ilgilendiren konularla alakalı söylediğiniz tüm sözlerinize karşılık sığınılacak bir makam biliyoruz. O da Rabbimiz olan, Rahman olan Allah'tır. Size karşı biz Rabbimize sığınıyor, Rabbimize iltica ediyor, Rabbimizin hak ile aramızda hükmetmesini dua dua istiyor, bekliyoruz. Biz kesin haktayız, buna inanıyoruz. Rabbim inşallah hakta olan kullarını galip getirsin, hakta olan kullarını yeryüzüne varis kılsın, egemen kılsın, hakkın karşısındakileri de ya hidayetiyle adam etsin, eğer adam olmayacaklarsa kahretsin, kahhar sıfatıyla yok etsin diye tıpkı Peygamber Efendimiz gibi biz de dua ediyor. Böylece bu sureyi bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse Hac suresine başlayacağız. O surede de Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an tefsiri programıyla Ali Küçük'ü dinlediniz.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar. 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
9: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
10: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
11: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
12: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmak. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi Ümraniye.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
15: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa, İstanbul. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
16: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
17: İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar, işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş, fakat ilminden fayda görmemişti. Allah, onların peygamberine şöyle vahyetti. Şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme. Zira o, müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma. Zira o, asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme. Zira o, müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Sel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
8: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
13: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor.
15: İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah sevgili Özgür FM dinleyicileri. Efendim bu hafta da Ahmet Faruk hocamla beraber Dünya Döndükçe programıyla yaklaşık bir saat kadar inşallah sizlerle olacağız. Malumunuz gündeme dair Ahmet hocamın değerlendirmelerini biz de sizlere aktarıyoruz. Hocam hoş geldiniz bu arada.
1: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Dilerseniz hemen konularımıza da girelim. Efendim bu hafta ilk konu olarak yine Gazze. Gazze'de biliyorsunuz yani burada aylardan beri teorik olarak bir ateşkesi olduğu söyleniyor ama pratikte düşük ölçekli bir savaş hala devam ediyor. Yani orada Siyonist terör devleti hala terör faaliyetlerine, katliamlarına devam ediyor. Ve bu arada kendince stratejik hedefleri de ihmal etmiyor. İşte Hamas liderlerinden en son Halil Hayye'nin oğlu Azzam'ı şehit ettiler. Bu dördüncü oğlunun şehadeti. Dolayısıyla hani orada zaten sivil halka yapılan zulümler, katliamlar devam ediyor düşük ölçekli de olsa. Onun yanı sıra kendilerince böyle stratejik hedef kişilerin aileleriyle beraber, yani İsrail sadece lider konumdaki insanları değil, çoğu defa aileleriyle beraber bir katliamla yapıyor. Dilerseniz hocam ilk konumuz bu olsun. Nasıl değerlendirelim? Yani buradaki pek dünya kamuoyuna da böyle bu şekliyle gelmiyor. Yani yoğun katliamlar sürerken dünya kamuoyunda böyle bir gündem teşkil ediyordu. Şu anda ciddi anlamda bir gündem de teşkil etmiyor. Sözüm ona bir barış dönemi falan yaşanıyormuş gibi sanki.

0: Ama bunlar katliamların devam ettikleri gibi böyle Hamas liderlerinin aile fertlerine kadar da katlediyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi. Önce biraz olaydan söz edelim. Şimdi geçtiğimiz çarşamba gecesi, gece yarısından sonra Siyonist işgalciler Gazze şehrinin doğusunda Eddereç mahallesi diye bir mahallede özellikle kasıtlı bir şekilde, planlı bir şekilde düzenledikleri saldırıda Hamas'ın ileri gelen liderlerine ve aynı zamanda Gazze'deki örgütünün başkanı olan Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam el-Hayye'yi vurdular. O saldırıda bir kişi de hemen olay yerinde hayatını kaybetti. Azzam el-Hayye de ağır bir şekilde yaralandı. Hemen gece şifa hastanesine kaldırdılar tedavi görmesi için. Ama durumu ağır olduğu için darlamadı. Ertesi gün yani perşembe sabahı saat 10 civarında hayatını kaybetti. Şimdi gerçekleşen olay bu. Burada olayın bir diğer boyutu hedef alınan kişiyle alakalı. Yani neden özellikle bunu hedef alıyorlar? Ona da ayrıca temas edelim ama şunu belirtelim. Bu Halil el-Hayye'nin Filistin direnişinde, mücadelesinde şehit edilen 4. oğlu. Bundan önce bir oğlu da Katar'da düzenlenen saldırıda şehit edilmişti. Onun da adı Hemmam'dı. Ve o Hemmam aynı zamanda bu Azzam'ın ikiz kardeşiydi. Ondan önce de iki kardeşleri yine şehit edildi. Yani toplam 4 oğlu şehit edildi. Şu ana kadar Halil el-Hayye'nin bu Siyonist işgalcilerin saldırılarında. Tabii biliyorsunuz Filistin direnişinde yani orada başkan olmak, lider olmak, efendim makam, mevki almak bir nimet değil. Orada çok büyük zorlukları göğüslemek demektir. Çok büyük tehlikeleri, riskleri göze almak demektir. Yani Şeyh Ahmet Yasin şehit edildiğinde Abdülaziz Errantisi'yi onun yerine Hamas'ın siyasi liderliğini yapması için geçireceklerini duyurmuşlardı. O zaman Abdülaziz Errantisi'ye sormuşlardı. Yani şimdi sen ne cesaretle böyle bir şeye talip oluyorsun? Böyle bir şeyi kabul edebiliyorsun. Seni de vururlar yani seni de öldürürler dedi. Abdülaziz Errantisi o zaman bu soruyu soran gazetecilere şu cevap vermişti. Hasta olarak yatağımda ölmektense şehit olarak böyle Siyonistlerin saldırılarında şehit olarak ölmeyi tercih ederim. Ve nitekim Abdülaziz Errantisi hareketin başına geçtikten kısa bir süre sonra yaklaşık bir ay sonra gene füzelerle hedef alınarak şehit edilmişti. Arabasını talim etmişlerdi tamamen. Ve şimdiye kadar biliyorsunuz Hamas liderlerinden birçok kişi şehit edildi. Yani en başta işte Şeyh Ahmet Yasin hareketin kurucusu yani. Sonra Abdülaziz Rantisi, yakın zamanda İsmail Heniye, sonra Halit Meşale kaç kere suikast teşebbüsünde bulundular. Yani bunların hepsini tek tek saysak uzun bir liste çıkıyor karşımıza. İslami Cihat Hareketi'nin lideri Doktor Fethi Şikaki mesela şehit edildi. Diğer direniş örgütlerinin liderleri de. Yani Filistin'de her ne şekilde olursa olsun, nerede durursanız durun. Yani oradan direnişin lideri olmak aynı zamanda ölümü göze almak demektir. Sadece kendin için değil. Sen kendi nefsin için belki ölümü göze alabilirsin. Ama ailenle birlikte, bütün aile efradınla, çocuklarınla birlikte ölümü göze almışsın demektir. İşte böyle bir mücadele veriyor yani o insanlar. Yani bütün aile efradıyla birlikte ölümü göze alarak bu direnişin önüne geçiyor. Yani bir bakıma önden giden atlılar konumunda oluyor. Fakat buna rağmen yine de yılmıyorlar. Mücadele konusunda nitekim Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam vurulduğu zaman, daha ölmeden hastaneye kaldırıldığı zaman El Cezire televizyonu gitti, onunla röportaj yaptı. Halil el-Hayye'nin kendisiyle yani babayla yani öldürülen çocuğun babasıyla gitti röportaj yaptı. Dedi ki yani Siyonistler bu tür suikastlerle bizim irademizi kırmaya çalışıyorlar ama bunu başaramazlar. Aynı zamanda şu ifadeyi kullandı. Benim kendi oğlum için hissettiğim duygu diğer Filistinliler için hissettiğimden farklı değildir. Yani ben burada oğlum için acı çekiyorsam bu acıyı Gazze'de şehit edilen bütün herkes için çekiyorum. Yani bir tek oğlum için çekmiyorum. Bu ne demektir? Yani her gün birileri öldürülüyor ve her biri Senin çocuğun mesabesinde ve o acıyı çekiyorsun. Fakat bu acıya rağmen bu mücadeleye devam ediyorsun. Neden devam ediyorsun? Çünkü başka yolu yok. Yani burada karşında korkunç bir düşman, tam vahşi bir düşman var. Teslim olduğun zaman zaten bir bakıma boynunu teslim etmiş olacaksın. Bir kurtuluş yolu değil, bir çıkış yolu değil. Onun için ölümü göze almaktan başka bir çıkış yolu yok. İşte böyle bir mücadele veriliyor Filistin'de. Peki bu mücadele sadece Filistin için mi veriliyor? İşte Filistin işgalden kurtulsun, yani Siyonistler buradan gitsin de Filistinliler evlerine dönsün. Sadece bunun için. Evet, bu önemli ve öncelikli bir davadır. Ama sadece Filistin için verilen bir mücadele değildir bu. Çünkü Siyonist işgalcilerin savaşı sadece Filistin için sürdürdükleri bir savaş değildir. Siyonist işgalcilerin tüm bölgeyle ilgili hesapları olduğu artık çok açık ve net bir şekilde biliniyor. Dolayısıyla Filistin bir ribat hattıdır. Bir savunma hattıdır. Siyonist işgale saldırılanlığa karşı. Ve Siyonist işgalde daha önce çok değişik vesilelerle dile getirdiğimiz gibi işgalde Batı emperyalizminin, İngiliz emperyalizminin ve bugün de Amerikan emperyalizminin İslam dünyasına karşı yürüttüğü savaşın bir ön cephesini oluşturmaktadır. Yani orada Siyonist işgalciler emperyalizm hesabına İslam dünyasına karşı bir vekalet savaşı vermektedir. İşte bu savaşın hedefinde tüm İslam dünyası var. Yani sadece Filistin değil. Filistin'deki o hattı geçebilseler, yani bugün Ürdün Siyonistlerle anlaşmış ne olacak? Hiçbir ehemmiyeti yok. Yani anlaşmaların biliyorsunuz Siyonistler için hiçbir ehemmiyeti yok. Atar çöpe anlaşmayı, der ki benim iştahım kabardı, artık gözüm Amman'da ve sürer askerlerini o tarafa doğru. Yarın bir gün Şam'a doğru ve Bağdat'a doğru. Çünkü hedef bu yönde. İngiliz emperyalizmi Filistin topraklarına bu Siyonistleri yerleştirirken böyle bir plan yapmıştır. Ve bugünkü Amerikan emperyalizmi de aynı plan üzeredir. Ama bakın, bugüne kadar Siyonist işgalciler o Filistin'deki direniş hattını geçemedi. Neden? Çünkü işte böyle bir mücadele verildiği için. Yani burada bu insanlar aileleriyle, oğullarıyla, bütün çevreleriyle ölümü göze alarak kararlılıkla mücadele ettikleri için. Ve bu mücadele işte bütün ümmet adına verilen bir mücadeledir. Bu mücadelenin farkına varmak gerekiyor. Yani tüm dünya Müslümanlarının bu mücadelenin farkına varması gerekiyor. Neden özellikle böyle bir dönemde böyle bir cinayeti işledi Siyonistler? Ona temas edelim biraz. Bakın, bugünlerde, yani bu geçtiğimiz hafta içerisinde Kahire'de görüşmeler vardı. Hamas heyeti, ki Halil el-Hayyi aynı zamanda Hamas'ın müzakere heyetinin başkanıdır. Onu da belirteyim. Yani Hamas'ın müzakere heyeti Kahire'de bu arabulucularla görüşmeler yapıyordu. İşte ateşkesin oturtulması, ikinci aşamasına geçirilmesi vesaire. Yani Siyonistler ateşkese riayet etmiyor. Bu konuda neler yapılabilir? Bununla ilgili müzakereler yapılıyordu Kahire'de. İsrail ve Amerika ile değil, arabulucu Mısır heyetleriyle. Ve işte bu görüşmeler esnasında özellikle Hamas liderlerine mesaj vermek amacıyla. Bakın, eğer ki siz burada ısrar ederseniz, işte silah konusunda olsun, başka Siyonistlerin bir takım talepleri var. Bu taleplerle ilgili olarak bizim istediğimiz şartları kabul etmezseniz sizin işte çocuklarınızı, oğullarınızı teker teker ortadan kaldırırız diye bir mesaj verdi. Yani bu amaçlaydı. Yani böyle bir dönemde böyle bir cinayetin gerçekleştirilmesi bu amaçlaydı. Ama buna rağmen gene de biz inanıyoruz ki Filistin direnişi yılmamıştır. Yani yılmamasını da bekliyoruz Allah'ın izniyle. Ama orada çok zor şartlarda mücadele ediliyor. Çok ağır şartlarda ve son derece imkansız bir ortamda, yani imkanların tamamen tükendiği bir ortamda mücadele edilmektedir. İşte bu mücadele de insanların daha çok kendilerine güvenebilmeleri ve daha çok kararlılık gösterebilmeleri için de dünya Müslümanlarının, İslam dünyasının bu mücadeleyi sürdürenlere destek vermesi, sahip çıkması gerekir. Aksi takdirde, yani buradaki mücadele eğer ki yıldırılırsa, bu savunma hattı geçilirse, bugün yaşananları görüyoruz. Tüm İslam dünyasına doğru tehlike, tehdit büyüyecektir. Onu da özellikle belirtmek gerekiyor.
0: Eyvallah. Dediğiniz gibi zaten siz zaman zaman da değiniyorsunuz. Şimdi burada böyle dışarıdan bakınca yani orada bir grup mazlum, bir grup Müslüman topraklarını savunuyormuş gibi gözüküyor ki öyle temelde. Ama bu aslında çok daha büyük bir girişin anahtarı. Yani bu anahtar kırıldığı zaman, bu kilit kırıldığı zaman aslında ondan sonra olacakları şu an böyle sadece şuursuzca bakan pek çok insana, bizlere, farklı İslam coğrafyasındaki belki yönetimlere, şunlara bunlara falan hiç hayallerinde belki göremeyecekleri bir durumda yaşamaları muhtemeldir. Yani orada şunu hakkıyla yapabildiğimiz sorgulanır tabii ki. Yani biz bu insanlara karşı sorumluluğumuzu gerçekten hakkıyla yerine getirebiliyor muyuz? Yani sadece işin maddi yardım kısmı ki o da zaten bu terörist alçakların, siyonistlerin müdahalelerinden dolayı zaten girmiyor doğru dürüst yeterince. Yani onlar yarat yaratok yaşayan bir topluluk haline geldiler. Onun yanı sıra hani şu an tabii girmek istemiyorum o konuya, belki direkt konumuz değil ama yani bu ateşkesin tarafları olan, daha doğrusu garantörleri olan devletler nerededir şu an mesela? Hiç onlardan söz edilmiyor. O ayrı bir bahis konusu. Efendim öbür taraftan bu Siyonist teröristler Lübnan'da benzer şeyler yapmaya devam ediyorlar. Yani orayı da zaten kafalarına koymuşlardı. Hatta bir iki bakan itiraf etti. Yani bizim amacımız burayı gazeleştirmek bir anlamda. Yani insansızlaştırmak, sözüm ona bir tampon bölge oluşturarak hani oradan gelecek saldırılara karşı bir güvenlik sahası oluşturmak için. Ve bunu yaparken de hani orayı boşaltıp öyle tutmadılar, yıktılar. Buraya bir daha dönmeyeceksiniz şeyiyle yaptılar bunu. Ateşkes olmasına rağmen şu an herhalde orada yine devam ediyor hocam. İsterseniz biraz da bu Lübnan'ın son durumundan bahsedelim. Yani oradaki saldırılar şu an ne durumda? Yani bunların rahat durmayacağını biz biliyoruz ama neler yapılıyor? Şu anda neler oluyor Lübnan'da?
1: Şimdi tabii Lübnan'da da maalesef Siyonistler karşısında işte uluslararası mekanizmanın sahtekarlığını görüyoruz. İkiyüzlülüğünü görüyoruz. Yani normalde Lübnan'daki ateşkese Batı dünyasının daha çok önem vermesi gerekiyordu. Ama hiçbir şekilde önem vermediler. Bakın geçtiğimiz haftalarda bir olaydan söz etmiştik. İşte bir İsrail askerinin İsa heykelini devirmesi ve kafasını çekişle, balyozla kırması olayını videolarda herkes gösterdiler. Ondan kısa bir süre sonra işte yani geçtiğimiz hafta içerisinde de ilginç bir video yayınlandı. Gene Güney Lübnan'da Hristiyanların yaşadığı bir bölgede Siyonist İsrail askeri giriyor. Orada da işte Bakire Meryem heykeli var birisinin köyünde. Ve orada Bakire Meryem heykelinin ağzına sigara koyuyor. Ve o şekilde dalga geçiyor ki hani Hristiyanlar bir de mesela İsa ile Meryem ile ilgili bizim düşündüğümüzden çok daha farklı bir düşünceye sahipler. Biz de diyoruz ki İsa Allah'ın peygamberidir, Meryem de onun anasıdır. Onların yaptığı gibi bir abartma yapmıyoruz. Tamam, biz tüm peygamberlere saygı duyarız, bütün peygamberleri severiz. İsa da bunlardan birisidir. Meryem de bir peygamber annesidir ve aynı zamanda Kur'an'da övülmüş bir kadındır. Yani örnek gösterilmiş bir kadındır. Şimdi Hristiyanlar diyorlar ki İsa Tanrı'nın tecellisidir. Yani gökten yere inmiş şeklidir. Meryem de onun yani Tanrı annesidir diyorlar. Fakat Siyonist katiller geliyor Lübnan'da, bunların dalga geçiyorlar değerleriyle, inançlarıyla dalga geçiyorlar. Saldırıyorlar ve hiç kıpları kıpırdamıyor. Neden? Ya sadece işte bir kınama açıklaması, o kadar kıpırdıyor yani kıpları. Neden? Şimdi aslında bugün Batı'ya egemen olan anlayış, kutsal değerlere saygı duyan bir anlayış değildir. Sadece dünyevi çıkarlarını, dünyadaki tasallutuna, egemenliğini, siyasi üstünlüğünü ve başka şeyleri işte menfaatini vesairesini düşünen bir anlayıştır. Onun için şu an Batı emperyalizminin ve Amerika'nın çıkarı Siyonist işgale sahip çıkmaktır. O yüzden bu derece işte dini değerlerle alay edilmesi, dini değerlerin aşağılanması karşısında sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Öbür tarafta mesela Avrupa'da, Almanya'da diyelim ki birisi bir Yahudi'ye hakaret etse, Yahudiliğinden dolayı yani Siyonist olması vesairesi yönüyle de, yani diyelim ki onun Yahudilikle ilgili bir değerine saldırsa hemen onu antisemitist diye alırlar götürürler, çok zorlu bir cezaba çekerler. Ama bir siyonistin kendilerinin dini değerleriyle bu derece dalga geçmesi, bu derece dini değerlerini aşağılaması karşısında son derece büyük bir zillet içinde olduklarını ifşa ediyorlar. Çünkü işte çıkarları onları böyle bir düşünceye sevk ediyor. İşte böyle bir anlayış içerisinde olan Batı emperyalizmi tabii ki Lübnan'daki Hristiyan toplumlara da sahip çıkmıyor. Yani Siyonistler Lübnan'a saldırırken, yani Lübnan'ın nüfusunun şu an en azından gene %30'u Hristiyandır. Yani Güney Lübnan'da Hristiyanların oranı daha fazladır kuzeye göre. Mesela Trablus'ta o kadar çok değildir. Beyrut'ta çoktur ve güneyde çoktur Hristiyanlar. Şimdi bunlar Siyonistlerin hedefinde. Fakat Batı emperyalizmi, ya hiç bu Lübnan'a dokunmayın, burada bizim Hristiyanlarımız var demiyorlar. Neden? Çünkü şu an onların çıkarları Siyonistlerin yayılmasının önünün açılması yönündedir. Yani Siyonistler sadece Filistin topraklarına kapatılmasın, işte Lübnan'dan ilerlesin, yarın bir gün Suriye, Ürdün'de tehdit edebilecek konuma gelsin istiyorlar. Yani amaçları o. Çünkü burada dediğim gibi Siyonist işgal, Batı emperyalizminin İslam dünyasına karşı sürdürdüğü savaşı üstlenmiş. Yani vekaleten onlar adına savaşıyor aslında. Ve işte böyle bir savaşın devam etmesi için ona ihtiyaçları var. İslam dünyasına karşı, yani burada şunu özellikle vurgulayalım. Batı emperyalizminin İslam dünyasına karşı savaşı bitmiş değil. Yani Haçlı seferleri bitmiş değil. İşte farklı yöntemlerle sürdürüyorlar. Lübnan'da da güya ateşkes sağlandı ve bu ateşkesi Amerika zorladı. Yani ateşkes sağlanmasını Amerika istedi. Sonra da Amerika dedi ki tamam işte bu ateşkesi riayet edin. Şu ana kadar Siyonistler hiç riayet etmediler.
0: Tabii.
1: Ama son günlerde özellikle saldırı düzenlediler Beyrut'a da. Ateşkesin başladığından beri Beyrut'a ilk kez saldırıyoruz falan dedi Siyonistler. Ama daha önce tehdit amaçlı takım girişimler olmuştu. Ama güneye sürekli saldırmışlardı. Güneyle ilgili ateşkesi hiç riayet etmemişlerdi. Ama bu sefer Beyrut'a da saldırdılar. Hiç ateşkesin bir değeri, bir anlamı kalmadı. Bir yandan da gene sanki Siyonistlerle ateşkes yapılırsa bir sonuç alınır gibi siyasi beklenti de devam ediyor. Fakat bundan bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Maalesef Lübnan'da da aynen Filistin'de olduğu gibi Lübnan'da da Siyonist işgalciyi engelleyecek olan tek şey fiili mücadeledir. Bu fiili mücadelenin önünün açılması ve desteklenmesi gerekiyor. Aynı şey Filistin içinde geçer. Yani orada da Siyonistleri durduracak olan fiili mücadeledir. Aksi takdirde Siyonistleri hiçbir şey durduramaz yani. Evet. Böyle anlaşmalar, sözleşmeler, söz almalar, bilmem neler, bunlar hepsi boşuna. İşte bu garantör ülkelerden söz ettim mesela biraz önce. Daha önce de vesileyle dile getirmiştim. Yani bu garantör ülkeler sanki nikah şahitliği yapmış. Başka sonrasına hiç karışmıyor. Yani sen bir tek işte o masada nikah şahitliği yapmış. O sonrası bizi ilgilendirmez diyor. Yani o konumda, yani neyin garantörü? Anlamıyorum yani. Bu böyle garantörlük mü olur? Yani bir kere şahitlik yapmışsın, o kadar. Başka bir şey yaptığın yok. Yani bu durumun, bu saldırganların önüne geçilmesi için bir şeyler yapman gerekmiyor mu? Ama yok yani, öyle bir şey diyor.
0: Evet, maalesef. Bunlar da terör devletinin en az bizim kadar da iyi bildiği gerçekler. Dolayısıyla hani bir yere vurduğu zaman başka bir yerden ses gelmeyeceğini çok iyi biliyor, vurmaya devam ediyor. Gelen seslerin de onu çok işinden alıkoyup da yıldırmayacağını da biliyor. Hani şöyle söyleyeyim, şu anki dünya konjektöründe bunların üzerindeki en etkili olabileceğini düşündüğümüz güç Amerika. O dahi bazen hiç Amerika'yı bile takmadığını, yani ciddiye almadığını da biliyoruz. Neden? Çünkü en az bizim kadar, hatta bizden çok daha iyi biliyor ki şu anda İslam coğrafyaları, o mazlum coğrafyalar, özellikle zulüm altındaki, katliam altındaki, abluk altındaki o coğrafyalar şu an öksüz bir çocuktan daha öksüz. Yetimden çok çok daha yetim bir haldeler ve maalesef tüm dünyada bunların uzaktan bakıp sadece seyredilmekten başka bir fonksiyon tüm dünyanın olmadığını onlar da çok iyi biliyorlar. Öbür taraftan daha evvelde bahsettiğimiz işte Gazze'deki bu düşük ölçekli savaş, her ne kadar böyle bir ateşkes sürecinde imiş gibi olsa da devam ediyor. Abluka da devam ediyor tabii. Yani burada şimdi Gazze için, hani orada hala insan öldürmeler, baskınlar, işte katliamların devam etmesi bir yana, Bir de hala ciddi bir şekilde oranın en hayati ihtiyaçlar noktasında ablukada hala devam ediyor. Oraya yardımlar ulaşamıyor. Askeri ablukanın yanı sıra tabii. İsterseniz bir de bu Gazze'nin son halinden bir bahsedelim hocam. Çünkü insanlarımız da şu an tabii gündem çok, dünya gündemi çok hızlı değiştiğinde maalesef bir süreden beri Gazze böyle sanki orada ateşkes sağlanmış da her şey günlük güneşlikmiş gibi böyle algılama var insanlar üzerinde. Şu anki Gazze'nin durumu nedir hocam? Dinleyicilerimize aktaralım.
1: Şimdi ablukanın çok farklı yönleri var ve insani yardım bir kere düşük oranda gidiyor. Yani normal ihtiyacın %50'sini bile tekabül etmiyor. Enerji sıkıntısı devam etti ve hala da devam ediyor. Yeterli miktarda enerjisi olmuyor. Fakat özellikle mesaj anlamında bir mahiyet taşıdığı için bir husus üzerinde duracağım. Bakın şu sıralarda Gazze'deki hastanelerde oksijen sıkıntısı çekiliyor. Neden? Çünkü Siyonistler burada daha önce hastanelerde kullanılan oksijen tüplerinin doldurulması için çalışan atölyelerin birçoğunu imha etti. Birkaç tane atölye kaldı. Ama onların da malzemeyi dışarıdan almaları gerekiyor. Yani biliyorsunuz bu hastanelerde bazı hastalar var, nefesleri yetmiyor. Veyahut da işte yeni doğmuş bebekler mesela nefes takviyesi gerekiyor. İşte yine buna benzer vakalar oluyor hastanelerde. Bunun için oksijen tüplerinin doldurulması gerekiyor. Ve şu anda Gazze'de bu konuda bile, yani bakın bu bir sembolik gibi görünse de hayati bir unsur. Bu konuda bile sıkıntı çekiliyor. Siyonist işgalciler o çalışan atölyelerin malzemelerini bile içeri sokmuyorlar. Ve bundan dolayı düşünün, doğan bebekleri doğar doğmaz öldürmüyor. Mesela UES deniyor ya işte,
0: yaşam destek ünitesi.
1: Yeterli bir şekilde olmadığı için bebek bir süre bakım, yoğun bakımda tutulması gerekiyor. O arada nefes takviyesi yapılması gerekiyor falan. Bu konuda sıkıntı çekiliyor. İşte mizmin hastalarda sıkıntı çekiliyor. İşte Siyonist vahşeti buradan da tanıyoruz. Yani Siyonist vahşet burada, yani bu muameleyi neden yapıyor? Çünkü yani Filistin halkının bir şekilde imha edilmesini, yok edilmesini istiyor. Sadece topraklarını almak gibi bir iddia ile yetinmiyor. Onların evlerini yıkmakla yetinmek istemiyor. Yani bunlar çocuk doğururlarsa, bu çocuklar büyürse yarın bir gün bunlar da bizim başımıza dert olacak diye düşünüyor. Şimdi bunları tehcir edersek, hadi diyelim ki Mısır'a gittiler. Yani bugün mesela Lübnan'a gidenler habire biz yurdumuza döneceğiz diyorlar. Aradan yıllar geçti yani. Onlar 48 işgalinde tehcir edilen binlerce insan oldu. Ve onlar hiçbiri vatanlarına dönme davasından vazgeçmedi. Şimdi Siyonistlerin şöyle bir teorisi vardı. Bu bir, ikinci nesil kararlılığını terk eder, üçüncü nesil de unutur ve böylece bu yurda dönüş davası biter. Ama bitmedi. Hiç onların tahmin ettiği gibi olmadı. Şu an yaşayan Filistinli, yani yurdundan çıkarılmış mülteci durumunda olan yaşayan Filistinli herkes yurda dönüş davasında ısrarlıdır. Ondan dolayı diyor ki bunları, yani Siyonist işgalciler diyor ki bunları şeyden, topraklarından çıkarsak da kurtulamıyoruz. En iyisi diyor yok edelim, öldürelim yani kademeli bir şekilde. Yani düşünün bakın, tam bir soykırım. Yani Gazze'de 2023'te başlatılan, yani bu 7 Ekim 2023'te başlatılan soykırım savaşında şu ana kadar kayıtlı bir şekilde öldürülen insan sayısı 72 bini geçti. Bunlar kayıtlı.
0: Evet.
1: Yani öldükleri tescil ediliyor, kayıt tutuluyor. Bir de ölüp ölmedikleri bilinmeyen kayıplar var. Ve onların da sayısı 8 bin olarak açıklandı en son. Bir de var ve onların da sayısı 8 bin olarak açıklandı en son. Bir de işte bu şekilde hastanelerde bakım yapılamaması, işte müzmin hastaların dışarı çıkarılamaması, işte yaralıların tedavi edilememesi sebebiyle sonradan ölenler var. Soğuktan ölenler oldu, açlıktan ölenler oldu, o sellerde falan hayatlarını kaybedenler oldu. Ve bu şekilde ölü sayısının en az 100 bini geçtiği tahmin ediliyor.
0: Sevgili Özel FM dinleyicileri, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Özel efem dinleyicileri.
5: Gazze'nin nüfusu 2 milyon 300 bin civarında tahmin ediliyor. Yani bu 100 bini geçmesi ne demek? Yani 2 milyon 300 bin nüfuslu bir şehirde 100 bin kişinin ölmesi demek 2 yıl içerisinde. Yani 23 kişiden bir tanesi ölmüş. Şimdi bu sayıya nasıl ulaşılıyor? Siyonist işgalcileri böyle kademeli bir şekilde öldürerek yok etme, imha etme politikası uyguladıkları için bu sayıya ulaşıldı. Ve 200 bine yakın da yaralanan oldu. Onların da çoğu sakatlandı. Kalıcı bir şekilde yaralandı yani. Ömür boyu sakatlık çekildi. Mesela geçtiğimiz günlerde Siyonistlerin bir gazetesi, genel Batı Şeria olarak isimlendirilen bölgedeki Siyonist askerlerin bir komutanıyla röportaj yapıyor. Avi Batum mu neydi adı? Öyle bir şeydi. Yani tam da şey, o soyadını hatırlayamadım. Bu adam yani komutan. Açık açık ifade etti. Siyonist gazeteci soruyor. Diyor ki siz Filistinlilere saldırıyorsunuz ama Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere saldırıyor. Onlara hiç engel olmuyorsunuz. Bunlar da hatta Yahudi yerleşimciler zaman zaman İsrail askerlerine de saldırıyorlar. Hani İsrail askerleri herhangi bir şekilde müdahale etti. Kalkıştı. Ve komutan diyor ki evet diyor, Yahudi yerleşimcilere İsrail askerleri müdahale ederse diyor, bu da Yahudi toplumundan tepki alıyoruz. Onun için onu bu tepkiyi nazar dikkate almak zorundayız. Filistinlere saldırıyorsun, ona sanki hiç tepki olmuyormuş. Halbuki yalan. Yani şimdi Filistinlere saldırdığın zaman da bütün dünyadan tepkiler yükseliyor. Bu tepkileri yani Avrupa'dan, Amerika'dan, İslam dünyasından, değişik yerlerden tepkiler yükseliyor. Yani bu tepkileri hiç nazar dikkate almıyorsun, hiç önemsemiyorsun. Yahudinin, orada 3-5 tane Yahudinin tepkisini çok ciddi alıyorsun. Yani bu gerçekten Yahudilerin tepkisinden korktuğun için mi? Korksan bundan da korkarsın. Öyle bir şey yok. Tam anlamıyla çifte standart uyguladığın için. Sonra işte Batı Şeria'daki saldırılarda birçok kişi sakatlandı diyor adam. Evet diyor, bir de dalga geçiyor. Yani bir de böyle bir huyları var. Hani biraz önce söz etmiştik ya. Siyonist askeri gidiyor, Bakire Meryem heykelinin ağzına sigara koyarak onunla dalga geçiyor. Sadece onunla değil, işte bütün Hristiyan dünyasıyla dalga geçiyor bir bakıma. Bu şekilde Batı Şeria ile ilgili sorulan sorun karşısında da Filistinlerle dalga geçiyor adam, o Siyonist komutan. Diyor ki, evet diyor, bu sıralar bu Batı Şeria bölgesinde çok sayıda topalanıt var diyor. Topalanıt var yani, dalga geçiyor. Çünkü diyor biz faaliyet imkanlarını kısıtlamak için özellikle dizlerinden ve dizlerinin altından vuruyoruz. Bunlar topal kalıyorlar, ne yapalım diyor. Yani onlara da böyle şey yapıyor. Burada tam bir tekebbür, yani vahşiliğin, canavarlığın ötesinde tam anlamıyla bir istihbar. Yani kendini dünyanın üstünde bir tam bir firavun zihniyeti. Ama bu şekilde tekebbür edenlere Allah hak ettiklerini verir ama bir yere kadar mühlet verebilir. Fakat Allah'ın mühlet vermesi, ihmal etmesi anlamına gelmez. Ve tarihte de bu şekilde tekebbür edenler, kendilerini çok yüksekte görenler, çok yüksekten düşmüşlerdir. Yani biz inanıyoruz ki Allah'ın izniyle bu Siyonist katillerin bu kadar tekebbür etmeleri ve insanları aşağılamaları, kendilerini çok yüksekte görmeleri anlamına geliyor. Ama çok yüksekten düşmeleri çok daha kötü bir sonuç doğuracak.
4: Eyvallah. Doğru. Yani Kur'an böyle müstekbir güçlerin uğradığı akıbetten de haber veriyor. Yani Firavun'un akıbetini biliyoruz. Artık zulmünün en uç noktasında helak ediyor Allah onu. Nemrut'u biliyoruz. Keza pek çok helak olan kavimlerin, hani artık şunu söyleyen kavimler var. alay edercesine bir nevi bunlara benzeterek söyleriz. Hani nerede vaat ettiğin azap? Hani göndersin Allah'ın, Rabbin vaat ettiğin azabı. Bunlar da o noktaya doğru hızlı bir şekilde giriyorlar. Vardılar gibi de bir şey. Hani ben buna imanım kadar eminim. İmanımın şubelerinden bir tanesi diyebilirim. Bunların helak olacağı, bunların gerçekten çok büyük bir azap, yani ahiret azabından bahsetmiyorum. Ona zaten imanımızın bir parçası inanıyoruz. Bu dünyada da göreceklerine inanıyorum. Bu dünyada paramparça olacaklarına inanıyorum. Keşke Rabbim bize onu görmeyi nasip etse, yani bize öyle bir ömür verse ya da o süre çok yakınımızda olsa, yani çok uzak olmadığına da inanıyorum bu arada, ama emin olun benim şahsım adına söylüyorum. Tek kaygım bunlar hakkındaki budur. Yani zerre kadar şöyle bir kaygı yok. Bunlar bu zulümleri yapıyorlar ama yaptıkları zulümler yanlarına kar kalacak falan asla ve kat'a diyemeyiz zaten biz. Çünkü Rabbimizin vaadini inkar etmek olur o. Efendim tabii yapacak bir şeyimiz yoksa, fiili olarak en azından bu durumu, bu detayları insanlara aktarmak, biz bir medya kurumuyuz. Yani sizler de bölgede, bölge konusunda, İslam coğrafyası konusunda çalışmalar yapan, araştırmacı bir insansınız. Dolayısıyla bizim de görevimiz, en asgari görevimiz diyelim. Yani bu belki bizim yapabileceğimizin en asgarisi ama elimizden gelen de budur. Yani bu zulmü insanlara duyurmak. Efendim diğer taraftan Amerika ve İran. Malum artık böyle rutine binmiş bir durum. Biri bir şey söylüyor, öbürleri de hemen karşılığını veriyor. İşte biri diyor, ben diyor Amerika şöyle dağıtırım, böyle yok ederim, iki dakikaya girerim, mahvederim, perişan ederim, altını üstüne getiririm. Öbürü de dalga geçiyor. İşte kendince iki tarafında biraz da tribünlere oynama yönünde bir durum artık rutin hale geldi. Bu masaya gelmeleri, efendim tekrar bir uzlaşma, bir sonuç çıkma noktası da çok kısa vadede gerçekleşecekmiş gibi gözükmüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şu anki durum böyle artık bir rutine binmiş bir hal var ortada.
5: Şimdi görüldüğü kadarıyla Amerika ve Siyonistler İran'la savaşın tadına baktı. Biraz acı olduğunu fark etti yani. Onun için tekrar savaşa dönmeye istekli olacaklarını tahmin etmiyorum. Belki çok ciddi bir güven oluşursa, ki bu da çok zor yani, epey bir uğraştırır. Böyle bir şeyin oluşması için bekleyeceklerini sanmıyorum. Bir an önce neticeye bağlamak isteyeceklerdir. Zaten Amerika'da işte Trump sürekli ondan dolayı sıkıştırıyor İran'ı. Bir an önce anlaş diyor. Anlaşmazsan, yani bugün anlaşmazsan yarın anlaşmak zorunda kalacaksın diyor. Şimdi önceden öyle demiyordu. Yani bugün anlaşmazsan yarın anlaşmak zorunda kalacaksın demiyordu. Ha, bugün anlaşmazsan yarın İran'ı taş devrine çevireceğiz diyordu. İran kendini cehennemin dibinde bulacak falan. Böyle tehdit ediyordu. Şimdi üslup değişti bakın, dikkat ederseniz.
4: Evet.
5: Bugün anlaşmazsan yarın anlaşmak zorunda kalacaksın. Bu şekilde. Yani bu da garip bir durum tabii. Ama şöyle bir şey var. Yani İran'da bunun farkında. Amerika'nın köşeye sıkıştığının. Ha, önceden çeşitli ülkelerle biraz savaşçılık oynuyordu. Sonra da karşısındaki tarafı bir bakıma anlaşmaya mecbur ediyordu. Ama İran için durum farklı. Neden? Çünkü İran burada aynı zamanda kendi hesabını da göz önünde bulunduruyor. Dolayısıyla Amerika'nın ve İsrail'in zaafından yararlanıyor. Bir diğer husus, şimdi önceden Amerika'nın tehdidi İran'ın, İşte tam şeyinin burnunun dibine kadar gelmiş, oradan şey yapıyordu. Şu an olay biraz Hürmüz Boğazı'nın dışına taşınmış oldu. Yani neden? Çünkü şu an ana merkezde Hürmüz Boğazı var. Pazarlığın ana merkezinde. Ve İran Hürmüz Boğazı ile ilgili taleplerde bulunuyor. Yani şu şu şu şartlarımı kabul edersen ben de anlaşırım diyor. Öbür taraftan Amerika'da diyor ki biz İran'ın nükleer teknolojiyi geliştirmesine asla razı olmayacağız. Ama İran diyor ki ya bu nükleer işini biraz erteleyelim. Yani şimdilik Hürmüz Boğazı'nda anlaşalım. Yani şu an sen Hürmüz Boğazı'nda sıkışmış durumdasın. Tabii ki İran da Hürmüz Boğazı'nda sıkıntı çekiyor. Yani şey, Amerika'nın da dışarıdan bu kamuoyu kullanması İran'ı zorunda bırakıyor. Çünkü İran'da petrollerini yani kaçak yolla da olsa çıkaramıyor. Onun sıkıntısı var. Onun için bir anlaşmaya yanaşabilirler. Yani şu an çünkü şartlar her iki tarafı da zorluyor. Fakat İran'ın avantajı daha fazla. İran'ın hem Hürmüz Boğazı kartı daha güçlüdür. Çünkü abluka Amerika'nın da aleyhine, yani İran'ın aleyhine olduğu kadar Amerika'nın da aleyhine. Bir taraftan İran'ın buradan çıkan petrol tankerlerini tehdit etmesi tüm dünyanın aleyhine. Onun için Hürmüz Boğazı'nda İran 1-0 önde denilebilir yani. Nükleer teknoloji konusunu belki İran erteletmeyi başarabilir. Ama şu an Trump İran karşısında yenilmişlik havası vermek istemiyor. Fakat bu konuda da artık sadece kendini kandırıyor. Nasıl kendini kandırıyor? İşte geçenlerde açıklama yaptı gene. Dedi ki İran askeri yönden yenildi artık yani. Onu tartışmayalım diyor. İran askeri yönden yenildi. Yani İran askeri yönden yenildi ama İran'ı hala anlaşmaya razı edemedi. Yenildiyse yani anlaşmaya da razı olmuş olması gerekiyordu. Neden söylüyor? İşte orada itibarını kurtarmak için. Fakat böyle sözle itibar kurtarılmaz ki. İtibarını ortaya koyacağın manzara kurtarır ki o manzara da Trump'ın aleyhine. Ondan dolayı bu Kasım seçimlerinin Trump'ın aleyhine işleyeceği düşüncesi var. Tahminler o yönde yani. Ve Kasım seçimlerinde Trump ciddi bir yenilgi alırsa başkanlık konusunda da sıkıntıya girecek. En azından mesela kendi yetkileriyle ilgili yasaları kullanmakta ve yeni yasalar çıkarmakta zorlanacak. Çünkü şeyde meclislerde çoğunluğu kaybedebilir. Ve ayrıca şöyle bir durum da söz konusu. Trump burada çok büyük bir prestij kaybetti Amerika'da. Ve meclislerde bu Demokrat Parti tarafı Trump'ın aleyhine soruşturma isteyebilir. Yani ve nitekim onun hazırlıklarını da yapıyorlar. Yani bu savaşla ilgili Trump'ın önemli kusurları var, ihmalleri var. Yani Amerikan yasaları açısından. Bunları öne çıkarırlar ve Trump aleyhine soruşturma açabilirler. Ve bu soruşturma yani belki kısa vadede bitmez ama Trump'ı bitirir. Yani bir şekilde Trump'ın aleyhine de sonuçlansa bitirir, lehine de sonuçlansa. Zaten Trump'ın bu seçimlerden sonra bir beklentisi yok ama itibar kaybı olarak da Trump tarihe kötü bir başkan olarak geçmiş olur. Çok evet. Kötü, başarısız, aynı zamanda politikasını beceremeyen aptal bir başkan olarak tarihe geçebilir. Demokrat partililer bu konudaki avantajları da kullanabilirler yani.
4: Eyvallah. Dediğiniz gibi şu son zamanlarda o daha çok konuşuluyor. Yani Trump'ın özellikle Amerika'daki durumu istikbali konusunda Amerika'da şu anda ciddi bununla alakalı demokratların da cumhuriyetçilerin de kendi partisi de yekpare arkasında değil. Bu Kasım seçimlerinde aslında ciddi bir hezimet bekleniyor. Bunlar ara seçim olsa da bir sonraki seçimin aslında çok ciddi bir belirleyici unsuru. Öbür taraftan Hürmüz'de, Körfez'de elinde bir şeyle dönmesi lazım. Yani bunun başka bir Trump açısından başka bir izahı yok. Yani elinde evet ben gittim. Belki biraz umduğumdan uzun sürdü. Fakat bunu da aldım diyeceği bir şey var ki bırakın almayı. Hürmüz meselesi yoktu. Bir de dünyanın başına Hürmüz'ü de bela etti orada. Yani o da İran'a apayrı bir koz haline döndü. Bu saatten sonra İran zaten o kozu da çok bırakmak da istemez herhalde. Yani çünkü böyle güzel bir silahı, böyle etkili bir silahı İran'ın da belki hiç aklına gelmemişken o da dünyanın başına bela oldu. Trump sayesinde hani bunlardan sıyrılması oldukça vaktini alacak, oldukça enerjisini alacak Trump'ın. Efendim bu haftanın son konusu geçen hafta da aslında kısmen değindik, bir özet olarak değindik. Afrika, Afrika'da Mali. Biliyorsunuz emperyalist güçler. Orada da tabii ülkeleri her an kendi kontrolleri altında vekil güçleriyle ya da direkt olarak sürekli birbiriyle bir şey halde tutmak için uğraşıyorlar. Yani Etiyopya'sından Somali'sine, Mali'den pek çok o bölgedeki sıkıntılı noktalara müdahale edip daha da kangren hale getirip daha da bölge halkını, bölge ülkelerini birbirine düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar emperyalist güçler. Tabii bizim açıkçası hani normal şartlarda sokaktaki vatandaşın, bizlerin çok da böyle malumatı olmadığımız gelişmeler bunlar. Ama netice itibariyle bunlar İslam toplumları, İslam coğrafyaları ve buradaki gelişmeler direkt ya da dolaylı olarak bizleri ya da çevresini ya da dünyayı bir şekilde etkiliyor. Yani hocam isterseniz o geçen haftanın özet mahiyetinde sunduğunuz bu Mali meselesini bu hafta biraz daha bu son konumuz olarak açalım. Nedir bunun mahiyeti, yansımaları ne olur Afrika'ya, diğer dünyaya, farklı bizlere yani nedir, çevreye yansıması nedir? Bu mesele nedir?
5: Evet, geçen hafta sadece olaylardan söz etmiştik. Bu hafta biraz olayların arka planından da söz edelim. Yani buraya nasıl gelindi, Mali neresidir? En önce oradan başlayalım. Mali, Batı Afrika ülkelerinden. Ama biraz iç kısımlarda ve geniş bir araziye sahip. Ve halkının %90'ından fazlası ve bazı tespitlere göre de en az %95'i Müslüman. Burada Avrupa Hristiyanlaştırma faaliyeti, yani bu misyoner teşkilatları yoluyla Hristiyanlaştırma faaliyeti yaptığı, Afrika'nın genelinde bu tür faaliyetler yaptığı, ama iki ülkede hiç başarılı olamadı. Biri Somali, biri Mali. Yani isimleri de birbirine benziyor. Yani biri Somali, Somali'de sıfır tamamen. Mali'de ise çok düşük. Çok düşük sayıda Hristiyanlaştırma oldu. Yani Somali Afrika boynuzunda, Mali de Batı Afrika tarafında yer almaktadır. Ama burayı tabii Fransızlar işgal etti. Uzun süre sömürgeleştirdi. Sonra Fransızlara karşı ayaklanma oldu. Sonra işte Fransızlar buradan çıkmak zorunda kaldılar. Ve Mali bağımsız oldu. Önce bir federasyon şeklinde, sonra da tek başına bağımsız oldu. Ama şu ana kadar istikrarlı bir şekilde bir yönetim oluşturamadı. Bunun çeşitli sebepleri var. En önemli sebeplerinden birisi halkın değerleriyle yönetimin değerlerinin farklı olmasıdır. Halk her ne şekilde olursa olsun kendi İslami değerlerine sahip çıkıyor. Yönetim her ne kadar bağımsız olsa da gene işte Avrupa güdümünde, o Avrupa'dan gelen telkinleri esas alıyor. Eğitiminde, değişik alanlarında, siyasetinde vesairesinde. Ondan dolayı bir diğer husus ise, yani biliyorsunuz İslam dünyasında eskiden bir ortak kimlik üzerinden düşünülüyordu. Yani Müslüman kimliği. Müslüman kimlik bütün Müslümanları birleştiren bir ortak değer ve ortak kimlikti. Sonra işte bu ortak kimlik ikinci plana atıldı. Ulusal kimlik, etnik kimlikleri öne çıkarıldı. Bu etnik kimlikler üzerinden siyasi otoriteler oluşturdu. Yani birisi mesela burada diyelim ki şu ulusa veyahut da şu, yani Türkçe'de millet diyorlar da, millet kelimesi Türkçe'de kullanıldığı anlamda değildir Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde. Onu belirteyim. Yani bir, onun için ben ulus kelimesini tercih ediyorum. Şurada şu ulus işte kendi devletini kuruyor. Şurada bu, işte burada bu. Fakat bu arada bir de bunların arasında kaynayan uluslar oluyor. Onların da devleti yok, yani bağımsız olamıyorlar, devletleri yok. İşte bu Batı Afrika'da da Tuarekler diye bir topluluk var. Ve bu topluluk Batı Afrika'nın değişik ülkelerine yayılmış durumda, kendi bağımsız devletleri yok. Ondan dolayı bu Tuarekler ayrıca bir bağımsızlık örgütü oluşturdular. İşte kurtuluş örgütleri. Ve bunların en güçlüsü de Mali'de Azawad Ulusal Kurtuluş Cephesi diye bir cephe oluşturdular. Bunun da merkezi Mali'deydi. Bu tabii Mali'deki yönetimi etkiliyordu. Ama son dönemde Mali'de özellikle El-Kaide'ye yakın durduğu bilinen bir kuruluş ve bir cemaat öne çıktı. İslami kimlikli. Bu da Cemaatun Nusretil İslam ve Müslimi. Yani İslam'a ve Müslümanlara destek cemaati diye bir cemaat öne çıktı. Ama burada şunu özellikle belirtelim. Yani El-Kaide ile IŞİD'i birbirine karıştırmamak lazım.
4: Eyvallah.
5: Yani bir dönem Batı, Amerika, Avrupa vesaire El-Kaide üzerinden İslam karşıtı antipropaganda faaliyeti yürüttü. El-Kaide'nin de çeşitli yanlışları oldu. Yani biz kimsenin yanlışını savunmak zorunda değiliz. Ama anlayış olarak, strateji olarak El-Kaide'nin stratejisi farklıdır, IŞİD'inki farklıdır. Bu bir. İkincisi, zaten IŞİD El-Kaide mensuplarını tekfir eder. Aralarında hatlar tamamen ayrılmıştır. Yani işte bu Batı'daki propaganda kuruluşları bu ikisini birbiriyle aynı yere koyuyorlar. Türkiye'de yerde bu aynı şey yapılıyor. Birçok medya kuruluşunda hemen hemen aynı tutum sergileniyor. Bir de işte bu El-Kaide'nin farklı uzantıları, yapılanmaları, farklı yapılanmalar. Her yerde aynı kimlikle, aynı siyasi anlayışla hareket etmez. Yani farklı yapılanmaları, farklı örgütlenmeleri var. Yani o El-Kaide bir bakıma bir çatı teşkilat niteliğinde. Hani o alt kuruluşlar bölgeseldir yani. O çalıştıkları bölgeyle ilgili. İşte burada da Cemaat-ül Nusret-ül İslam ve Müslümin. Ve son dönemde bu teşkilat bayağı güçlendi yani Mali'de. Burada normal seçimle gelmiş bir yönetim vardı. Fakat bu yönetime karşı 2020 yılında bir askeri darbe gerçekleştirildi. Asimi Goita diye bir adam yönetime geldi. Ve bu adam bir çizgi değişikliği yaptı. Nasıl bir çizgi değişikliği? Önceki yönetim Fransa'nın güdümündeydi. Tamamen her yönüyle Fransa'nın güdümündeydi. Bu Asimi Goita geldi. Dedi ki biz Fransa'yı reddediyoruz. Yani Fransa'yla artık mesafeyi açıyoruz. Yani bir Fransız sömürgesi olmaktan çıkmak istiyoruz. Ama ne yaptı? İşte Fransa'yı reddederken kendi halkından aldığı bir destek yok. Yani işte Fransa'yı reddederken içeriden destek almış olsaydı, halkına dayanmış, halkına güvenmiş olsaydı belki ayakta durması daha kolay olurdu. Ama öyle bir desteği de yok. Onun için ayakta durabilmek için kendine bir destek aradı. Destek arayınca gitti Rusya'ya yanaştı. Rusya'da zaten o bölgede bir alan açmaya çalışıyor kendisine. Daha önce bölgede birçok ülkeye çengel atmıştı. Mali'de de bu Asimi Goita'ya destek verdi ve orada Rusya çok hızlı bir şekilde etkisini artırdı. Ama bu tutumu halk tarafından benimsenmedi. Ve zaman içerisinde muhalif güçler, bir bu Tuareg Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin, yani ki bunlar ulusalcı genellikle, Tuaregci yani. Tuareg Ulusal Kurtuluş Cephesi, bir de işte bu Cemaat-ül Nusret-ül İslam ve Müslümin. Bu cemaat, bunlar silahlı şeyleri var, örgütleri var zaten her ikisi de silahlı kanada sahip, silahlı cepheye. Bunların silahlı kanatları rejimin askeri güçlerine karşı savaştı ve özellikle son dönemde ciddi bir ilerleme kaydettiler. Ve işte geçtiğimiz haftalarda bu rejimin askeri güçlerini tamamen başkente kapattılar. Yani şu an başkenti etraftan kuşatmış durumdalar. Nasıl yaptılar bunu? Çünkü rejimin ordusundaki askerlerin çoğu kendisi gönüllü olarak silahı bıraktı. Dolayısıyla rejimin ordusu hızlı bir şekilde kan kaybetti. Kan kaybedince bu askerler başkente doğru çekildiler ve şu an başkente sıkıştırılmış durumda rejimin ordusu ve gittikçe de güç kaybediyor. Ama tabii bu rejime de Rusya destek veriyor. Rusya'nın işte bu profesyonel askeri teşkilatı var, Wagner diye. Zaten
4: onlar orada paralı asker bunlar galiba.
5: Paralı askerlerle destek veriyorlar. Hem de strateji desteği veriyorlar. Rusya diyor ki ben buradan elimi çekmeyeceğim. Yani ama Rusya bir taraftan Ukrayna'yla uğraşırken bir taraftan da Afrika'yla uğraşmakta zorlanacak. Yani şimdilik belki bu Mali'deki şeyi hükümeti destekleyebilir ama yani uzun vadede zorlanır. Fakat Rusya'nın o bölgede bayağı bir kazanımı var son dönemde bu darbeler aşamasında. Neden? Çünkü Mali ile aynı kategoriye giren Nijer'de de, Burkina Faso'da da, ki bunlar üçü bölgede bir konfederasyon oluşturmuş durumda. Sahel ülkeleri konfederasyonu. Sahel diye sahili kastediyor ama bu bölgeye işte Sahel diyorlar. Bu Batı Afrika'nın bu bölgesine. Yani Sahel ülkeleri konfederasyonu diye bir üçlü bir ittifak oluşturmuşlar aralarında. Ve üçünü de Rusya destekliyor. Neden? Çünkü üçünde de askeri darbe yoluyla yönetimleri ele geçirmiş bir junta var. Ve bu juntalarda Fransa'yla arayı kesmişler. Hep daha önce bunların üçünde de Fransa etkiliydi. Fransa'yı oradan kovmuşlar. Fransa'yı kovduktan sonra da sırtlarını bir yere dayama ihtiyacı duymuşlar. Dayadıkları da Rusya olmuş. Ve Rusya üzerinden burada hakimiyetlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Ama eğer ki Mali'deki yönetim düşerse ve Mali'deki bu Rusya güdümlü otorite zayıflar, yani tamamen tasfiye edilirse bütün bölge etkilenecek. Yani Burkina Faso'daki yönetimin geleceği de tehlikeye girecek. Nijer'deki yönetimin geleceği de. Fakat asıl önemli olan sonrası. Yani burada işte şu an Rusya güdümlü yönetimler devrilebilir. Daha önce Fransa güdümlü yönetimler hakimdi. Askerler geldi, onların hepsini sildi, süpürdü, gitti. Junta yönetimi kurdular. Onlar da gittiler, Rusya ile işbirliği yaptılar. Rusya geldi buraya, kazanış attı. Ama bu yönetimler devrilirse, yani şu anki junta yönetimleri devrilirse, burada yeni bir otorite oluşturmak gerekiyor. Ciddi bir boşluk, siyasi boşluk olacak. Ve bu boşluğu doldurmak için işte çeşitli unsurlar var. Yani bunların kendi aralarında bir ittifak oluşturmaları gerekecek. Bunun için de anlaşmaları gerekecek. Mesela bir tarafta Tuareg Ulusal Kurtuluş Cephesi var. Bunların İslami duyarlılıkları pek yok. Bir tarafta Cemaatin Nusretil İslam var. Burkina Faso'da da var böyle İslami gruplar. Nijer'de de var, bayağı güçlüler. Bunlar belki kendi aralarında ittifak kurarlarsa bu Batı Afrika bölgesinde siyasi imaj değişecektir. Ve bu mümkündür. Ben burada şuna da özellikle temas etmek istiyorum. Bakın, İslam dünyasında şu an bir değişim süreci yaşanıyor. Ve bu değişim sürecinde yeniden bir İslamileşme hareketi var. Yani bu İslamileşme bizim istediğimiz çapta değil. Yani bizim arzuladığımız çapta değil. Ama bakın şu an Afganistan'da İslami kimliğini önceleyen, önemseyen bir otorite var. Suriye'de İslami kimliğini önemseyen bir otorite var. Küresel emperyalizm Afganistan'da yıllarca savaştı, sonra bıktı gitti. Suriye'de gene işte emperyalizmin doğu kanadı yıllarca savaştı. O da yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Afrika'da Fransız emperyalizmi zaten bir bakıma çöküyor. Yani çöküşe geçti. Şimdi Rus emperyalizmi oraya kazıkları çakmış durumda. Onun da kazıkları sökülürse Afrika'da da yeni bir siyasi yapı oluşacaktır. Ve bu şekilde İslam dünyasının farklı bölgelerinde İslami duyarlılığı önceleyen siyasi otoritelerin oluşması ileriye dönük bir dayanışmanın da habercisi olabilir. İşbirliği, ittifak

0: toplumlar birbirlerine kendilerini daha yakın göreceklerdir. Ve bu zaman içerisinde İslam dünyasındaki bu İslamileşme cesaretini ve faaliyetini artıracaktır. Ve bu bir değişim süreci oluşturacaktır. Yani bakın, Arap dünyasında bir Arap baharı olayı yaşandı. Ama bu çok hızlı akan bir sel gibi oldu. Geçti gitti. Başarılı olamadı. Neden? Çünkü çok organize değildi. Disiplinli değildi. Kendi içinde hazırlıklı değildi. Ama bunlar daha organize, daha disiplinli ve daha hazırlıklı geliyor. Ve daha sağlam bir şekilde kendi yapılarını inşa edebilirler. Ve eğer bu gerçekleşirse İslam dünyasında gerçekten güçlü bir dayanışma oluşursa, o zaman İslam dünyası yeniden izzetine kavuşabilir. Ben bu konuda ümitliyim ve bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum. Ama bu biraz zaman gerektirir. Tarihe de baktığımızda bu tür değişim süreçlerinin öyle kısa vadede gerçekleşmediğini, epey bir zaman aldığını görürüz. Özetle bunları söyleyelim çünkü süremiz de doldu tahmin ediyorum. Evet. Yeri geldiğinde bu konuları gene teorik açıdan değerlendiririz inşallah.
1: Eyvallah. Dediğiniz gibi aslında biz tabii çok daha yoğun gündemimizi, dünyanın gündemini oluşturduğundan dolayı daha ziyade işte Orta Doğu diye tabir edilen o bölgelerdeki İslam coğrafyaları tabii daha, çünkü şu anda en sıcak hareketlilik orada, ama aslında arka planda Afrika'da çok gündemimizde olmayan, zaman zaman böyle çok sıcak gelişmeler olunca tabii gündemimize giren bir Afrika var. Bu Afrika'da her ne kadar dünya gündeminde olmasa da aslında İslami anlamda sizin dediğiniz gibi çok ciddi gelişmeler de olabilir. Yarın neye gebe olduğunu bilmiyoruz. Yani burada emperyal güçlerin bu topraklardan atılması gibi, Fransa sizin de bahsettiğiniz gibi, yani bunu yaşadı. Tam neticelenmedi belki ama kuvvetle muhtemel. Belki birkaç on yıl sonra Fransa'nın esamesi okunmayacak Afrika'da, ama diğer emperyal güçler bu alanı boş bırakmak istemiyorlar. Yani bunun Rusya'sı var. Askeri hem siyasi hem ekonomik olarak bölgeyi kontrol altında tutmak isteyen güçler çok fazla. Hani burada bir çatı. İşin ilginci bir de tabii belki acı kısmı da özellikle Sahra üstü Afrika'nın Kahire ekserisi Müslüman. Yani buradaki üst çatı oluşturup, yani bir İslam birliği şeklinde bir anlamda geniş bir İslam coğrafyasının İslam Müslümanlar tarafından siyasi olarak kontrol olması, askeri olarak, ekonomik olarak kontrol olması tabii şu an bize hayal gibi geliyor. Ama olmayacak şeyler de değil. Gelişmeleri ilerleyen dönemlerde bizler de Ahmet Hocam'ın vasıtasıyla sizlere ileteceğiz inşallah. Efendim, bu haftaki programımızı burada neticelendiriyoruz. Ahmet Hocam, sizlere haftalık bölgemizdeki yakın coğrafyalardaki İslam coğrafyalarındaki gelişmeleri aktardılar. Yorumladılar daha doğrusu, bizler de aktardık. Haftaya olacak gelişmeleri de inşallah Ahmet Hocam'la beraber sizlere, Ahmet Hocam iyi olmayacak, ben de size aktaracağım. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
2: Ve la yasihhu li mu'minin yedda'il iman أن يكذب هذه الحقائق.
3: طلع تقريبا في أكثر من 200 شخص سوري ماتوا من البر.
4: دشمن رو باید شناخت. ابزارهای دشمن رو باید شناخت. حیله‌های دشمن رو باید شناخت. از کجا وارد میشه دشمن رو باید شناخت.
5: اقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك.
6: Dünya döndükçe

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 065.
2: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
3: Değerleriyle güçlü,

0: Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
1: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
0: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
2: Sahlap Dondurma Kafe. Heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkür ederiz. Sahlap Dondurma Kafe, Üsküdar Uncular Ahmet Çelebi çıkmasında. Sahlap Doğal Dondurma. 0507 047 48 43.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
0: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vault, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
6: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
0: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Reklamları dinlediniz. Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رحمن.
10: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2

0: düşünen insanlar için.
1: Mescid-ül Aksa esirdir, köledir, tutsaktır, mahkumdur, mağluptur, mahcuptur. Bütün enbiyanın ruhu ağlamaktadır. Mescid-ül Aksa'nın kurtulması ümmeti Muhammed'e farz olmuştur.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: katlediliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim.
1: Yok sahibim, sürüldü bu diyardan. Yüzyıllık zillet içinde kalmadı izzet şeref ardan. Rabbimiz

0: sketch.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
2: Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
3: Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
6: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
10: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
12: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
15: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
16: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
17: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
19: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 18.
22: 18. Özel FM.
23: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة İlâ âhiril âyâ, sadakallâhul azîm. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Tahrim Suresi 6. ayet. Muhterem Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu ateşten korunmaktır. Yaratılış gayesi İbadet ve itaat olan insanlar, yaratılış gayesine uygun hareket ederek Allah'a ibadet ve itaat ettikleri takdirde kendilerine verilecek olan nimetler, cennetler ve onun içindeki bitmez ve tükenmez olan sayısız nimetler, mükafatlardır. Yaratılış gayesine uygun hareket etmeyerek Allah'a isyan eden, küfür ve şirk ile amel eden veya Allah'a iman ettiği halde küçük günahları ciddiye almayan ve büyük günahları da işleyen fasıkların cezası ise dehşet verici cehennem ateşidir. İşte Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kullarının bu ateşe girmemesi ve kendilerini bu ateşten uzak tutmaları için onları uyarmıştır. İnsanları yaratıp İmtihan alanına indirmesinden sonra sürekli olarak onlara nebiler ve rasuller göndererek onların kendilerini nasıl korumaları gerektiğini onlara haber vermiştir. Allah Celle Celaluhu her kavme bütün tağutları reddedip sadece Allah'a iman ve itaat ederek ona şirk koşmamalarını, ona hiçbir konuda ortak koşmamalarını emretmiş ve onlara haber vermiştir. Yani bütün insanlara ve cinlere aynı akide olan tevhid akidesini emretmiştir. Akide konusunda bütün kavimlere aynı akideyi emrederken amel noktasında ise her kavme aynı şeriatı emretmemiştir. Yahudilere cumartesi balık avlamanın yasak olması gibi. Yine İsa Aleyhisselam'ın şu sözleri de buna delildir. Ben önümde olan Tevrat'ı tasdik edici olarak ve size haram olanlardan bazısını size helal kılmak için gönderildim. Ali İmran Suresi 50. ayet. Değerli kardeşlerim, nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte nübüvvet ve risalet son bulmuş, din ve şeriat tamamlanmıştır. Artık kıyamete kadar bütün insanların tabi olmaları gereken din, İslam dini ve şeriatıdır. Yani Allah'ın koyduğu ve sınırlarını belirlediği emir ve yasakları, helal ve haramlarıdır. İşte Allah Azze ve Celle'nin koyduğu bu inanç ve amel ilkelerini, helal ve haram sınırlarını çiğneyen zalim ve tağutları, mücrim ve fasıkları bekleyen dehşet verici tehlike cehennem ateşidir. Değerli Müslümanlar, hepimizin malumudur ki Müslümanların uymaları gereken iman ve amel ilkelerini bize öğreten iki ana kaynak Kur'an-ı Kerim ve onun uygulaması olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. O halde kendimizi ve ailemizi cehennem ateşinden koruyabilmemiz ancak üzerimize farz ayin olan iman ve amel ilkelerini bilmek ve ihlas, takva ve sabırla amel etmekle mümkündür. Aksi takdirde ateşten kurtulmamız mümkün olmayabilir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın rivayetiyle
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haberiniz olsun ki her biriniz birer çobandır ve her biriniz idaresi altındakilerden sorumludur. İnsanların üzerinde amir olan kimse bir güdücüdür ve güttüklerinden sorumludur. Erkek ev halkı üzerinde bir güdücüdür ve güttüklerinden sorumludur. Kadın kocasının evi ve çocukları üzerinde bir güdücüdür ve o da güttüklerinden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malı üzerinde bir güdücüdür ve o da ondan sorumludur. Haberiniz olsun, her biriniz birer çobandır ve her biriniz güttüklerinden, yani elinin altında ne varsa ona layıkıyla bakıp korumaktan sorumludur. Değerli kardeşlerim, yaşı ilerlemiş olanlar, köyde yaşayanlar ve çobanlık yapanlar çobanlık sorumluluğunu çok daha iyi bilirler. Çobanlar sürülerini otlatırken çok dikkat ederler. Sürünün başkalarının koruluğuna girmemesine, haram yememesine, uçurum olan yerlerde dolaşmamasına, kurt ve vahşi hayvanların saldırmamasına, hastalık ve felakete uğramamasına çok dikkat ederler. Şu halde en değerli varlık olan insanların çobanı olan bizler, hayvan çobanlarından çok daha dikkatli olmalıyız. Bizlere Allah'ın emaneti olan hanımlarımızı ve çocuklarımızı ateşten korumak için çok dikkatli olup, Allah ve Resulünün bize emrettiği iman ve amel ilkelerine sıkı sıkı sarılarak, bu ilkelerle kendimizi ve ailemizi koruma altına almalıyız. Bu ilkeleri öğrenip eşlerimize ve çocuklarımıza da öğreterek onlarla amel etmek suretiyle kendimizi cehennem ateşinden uzak tutmalıyız. Bugün bu toplumda yaşayan insanların, müminlerin özellikle de işi çok zor bir hale gelmiş durumdadır. Çünkü her tarafı ateş sarmış durumda. İnsanı ateşe davet eden içki, kumar, zina, faiz ve diğer kötülükler resmileştirilmiş ve alenen işlenir bir hale gelmiş durumdadır. Her tarafımızı bizi ateşe davet eden etkenlerle kuşatma altına almışlardır. Müminler cadde ve sokaklarda, toplu taşıma araçlarında, alışveriş merkezlerinde, hülasa birçok ortamda şeytana uyan insanların toplum içerisinde icra ettikleri hayasız ve edepsiz davranışların kuşatması altında yaşamaya maruz bırakılmış durumdadırlar. Adeta haramlar Müslümanların bütün bedenine zerk edilmeye çalışılmaktadır. İşte bütün bu ahlaksızlıklardan, daha doğrusu bu kötü ahlaklardan sakınabilmek ve ateşten kendimizi ve ailemizi koruyabilmek için dinimizi çok iyi öğrenmeli ve çocuklarımızı da Kur'an ve sünnet üzere yetiştirmek için her türlü fedakarlığı yapmalıyız. Çocuklarımızın bedeninin sıhhati ve gelişmesi için onlara helal lokma yedirirken, kalplerinin, beyinlerinin ve ruhlarının gelişimi ve sıhhati için de İslam ilimleri ve İslam ahlakını öğretmek için var gücümüzle çaba sarf etmeliyiz. En birinci vazifemiz çocuklarımızı İslam üzere yetiştirmek olmalıdır. Programlarımızın ana konusu çocuklarımızın İslam ilimleri ve İslam ahlakını öğrenmesi üzerine olmalıdır. Müslümanların önceliği dünyalık ilimlerden önce İslami ilimler olmalıdır. Çünkü İslami bilgi demek İslam ahlakı demektir. İslam ahlakı demek ise adalet, sevgi, saygı, merhamet, fedakarlık ve bütün hayırlar demektir. Dolayısıyla İslam ahlakına sahip olan insanların dünyalık ilimleri öğrenmeleri, dünya ve içindekiler için hayırların, adaletin, huzurun ve emniyetin hakim olması demektir. Aksi takdirde İslam ahlakından yoksun, İslam ahlakının kontrolünde olmayan ilimler bugün olduğu gibi dünyaya fesat, acı ve gözyaşından başka bir şey getirmemiştir. Ben Müslümanım diyen ebeveynler çocuklarının İslami ilimler üzere yetişmesi için ellerinden geleni yapmalıdırlar. Çocukları için dünya geleceği endişesi duymamalıdırlar.
duymaları gereken bir endişe varsa o da ahiretteki gelecekleri için olmalıdır. Dünyadaki gelecek endişesi diploma, kariyer, makam, mevki, meslek ve daha kolay bir rızık elde etme endişesi duymamalıdırlar. Çünkü yaratılış gayeleri dünyada rahat etmek, kariyer, makam, mevki ve diploma elde etmek değildir. Allah'ı razı etmektir. Rızka gelince de onun kefili Rezzak olan Allah'tır. Değerli Müslümanlar, elbette ki demek istediğimiz Müslümanların dünya ilimlerini yani tıp, kimya, matematik, fizik, sanayi ve diğer meslekleri öğrenmemesi anlamına değildir. Eğer çocuklarımıza İslami ilimlerle birlikte bu ilimleri de verme imkanımız varsa bunu mutlaka biz kullanmalıyız. Ama ikisini birlikte verecek bir imkana sahip değilsek de önceliğimiz İslami ilimler olmalıdır. Çünkü bizim birinci vazifemiz Allah'ı razı etmektir. Allah'ı razı ettiğimiz takdirde de Allah Celle Celaluhu diğer ilimleri ve ilim sahiplerini de bize hizmetçi kılacak ve rızkımızı da genişletecektir. Çünkü kendisinden korkan, takva sahibi olarak salih ameller işleyen kullarına şu müjdeyi vermektedir. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu ummadığı bir yerden rızıklandırır. Her kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Değerli kardeşlerim, bu ayetleri bir daha okuyorum. Çünkü bu ayetler muvahhid Müslümanların akidesinin özüdür. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Talak suresi 2. ve 3. ayetler. Evet kardeşlerim, bizler yaratılış gayemize uygun hareket ettiğimiz takdirde Allah Celle Celaluhu bizim bütün tıkanıklıklarımızı giderecektir. Bizler yalnız değiliz. Bizim her şeye gücü yeten bir Rabbimiz vardır. Eğer bizler çocuklarımızı iman ve amel esaslarını devre dışı bırakan besmelesiz eğitim kurumlarına teslim edecek olursak çocuklarımızın çoğunu kaybeder ve ahiretlerini de yıkıp yok ederiz. Yeter ki biz onun koyduğu iman ve amel esaslarına göre hareket edelim ve dolayısıyla çocuklarımızı da besmelesiz eğitim kurumlarına teslim etmeyelim. O mutlaka bize bir çıkış yolu verecektir. O halde her neye mal olursa olsun çocuklarımızı birer muvahhid, müttaki, edepli, terbiyeli ve güzel ahlaklı salihler olabilmesi için gayret etmeliyiz. Programlarımızı ve yatırımlarımızı hep bunun üzerine yapmalıyız. Eğer bütün yatırımlarımız bunun üzerine olursa hem kendimizin hem de çocuklarımızın ateşten korunabilmesi mümkün olur. Aksi takdirde paralarımızın, altın ve gümüşlerimizin, at ve arabalarımızın, yat ve katlarımızın, bağ ve bahçelerimizin bize hiçbir faydası olmaz. Faydası olamayacağı gibi hesabı da çetin olur. Şunu unutmamalıyız ki bizim için en önemli yatırım salih evlatlar yetiştirmektir. Çünkü salih evlatlar yaşadıkça bizim amel defterimizin kapanmamasına ve sevapların yazılmasına sebep olmaya devam edecektir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de kendisinin istediği ve istediği gibi amel eden salih ailelerden ve salih evlatlar yetiştiren kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gindes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan

0: gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kalp tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
0: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Ramazan geldi ve mazlum coğrafyalarda bekleyiş sürüyor. Bazı sofralar paramparça oldu. Bazı sofralarda oruç sahurdan önce başlıyor. Ramazan beklemek değil, harekete geçmektir. Bu Ramazan seninle bereketlensin. İddef.org 0212 621 çift 065.
3: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
0: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
0: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
6: يا رحمن.
7: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
8: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
9: Özel FM
8: 103.2.
10: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
11: Allahumme ayqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahumme khuz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul khawf mink ve enza' min kulubihimul khawf minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم الله

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
10: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
14: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye. Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Bizim zaafımız nedir? Şeytan sürekli insanlarla uğraşıyor. Kendisine itaat ettirebildiklerine akıl almaz işler yaptırıyor. Bazılarını telafisi mümkün olmayan maceralara sürükler. Şeytanın kullandığı zaaflarımızdan biri de hırs ve tamahkar yönümüz. Hırs, günahlarımızın üç kaynağından biri. Hırs ilk defa Hazreti Adem Aleyhisselam'da görüldü ve Allah onu cennetine koymuş, bir tanesi müstesna oradaki bütün meyvelerden de yiyebileceğini söylemişti. Ancak cennette ebedi kalma ve hiç ölmeme hırsına kapılan Adem Aleyhisselam, Allah'ın yasak ettiği o bir meyveyi yemiş, bu yüzden de cennetten çıkarılmıştı. Aşırı isteklerimiz hırsımızdır. Bu da kanaatsizlikten, hamd ve şükürden uzak olmamızdan kaynaklanıyor. Hırs hastalığına yakalanmışsak hiçbir konuda sağlıklı düşünemeyiz. Çünkü hırsımız bedenimizi yediği gibi düşüncelerimizi de dumura uğratıyor, yani çalışmaz hale getiriyor. Tamahkarlık da budur işte. İnsanda mevcut bulunan duyguların belki de en zararlılarından birisi hırs, yani tamahkarlık. Allah korusun, buna yakalanan bir insan, daha önce hırsın bir hastalık çeşidi olduğuna işaret etmiştik, hem bu dünyada hem de öbür alemde zararını görüyor. Hatta hemen ifade edelim, hırs yüzünden dünyada zarar görenler, öyle ki bedelini hayatıyla ödeyenler az değil. Mesela para kazanmak konusundaki hırs insanı yanlış istikametlere yönlendirip haram kazanç yollarına sevk ediyor. Bunca rüşvet, hırsızlık, arsızlık, hortumculuk, soygunculuk gibi melanetler hırs hastalığının neticesi. Hırs olmasa devlet soyulur mu? Milletin hakkına, hukukuna tecavüz edilebilir mi? Ar, namus atılabilir mi? Bedenler satılabilir mi? Makam için karısını satanlar bile var. Niçin kendilerine ait olması gerekeni makamı için satıyorlar? Makam hırsı gözlerini boyamış, duygularını esir almış da onun için bunu yapıyorlar. Kumar hırsına kapılan bu yolla çok zengin olacağını zannediyor, kumara müptela oluyor. Trafikte hırs kuralları çiğnemeye sebep oluyor. Bu da sürat demektir ki aşırı sürat felakettir ve neticesi de hepimizce malum. Konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ikaz ediliyoruz. Teenni, yani acele etmedenle hareket etmemiz emrediliyor. Bu emre uyanlar gelecek zarardan kurtulmuş olurlar. Buna rağmen çeşitli sebeplerden dolayı zarar görülse bile en azından kişisel sorumluluk ortadan kalkıyor. Bir şeyi ölçüleri aşarak ne pahasına olursa olsun elde etmek isteyenler başka birçok şeyden mahrum kalırlar. Çünkü böyleleri şeytana yakalarını kaptırmışlardır. İnsan hiçbir zaman Bakara suresinin 216. ve Nisa suresinin 19. ayetlerini hafızasından uzak tutmamalı. Bu ayetler işaret etmeye çalıştığımız hırs hastalığına müptela olmamamız hususunda bizi teyakkuza sevk eder. Şu hususu da bilmemizde zaruret var. Bu dünya insanın bütün isteklerini ve arzularını tatmin etmek için yaratılmış değil. Zaten buna bir ömür de yetmez. Bu yüzden insanın esas istek ve arzularının tamamını %100 tatmin olabileceği ve tam olarak her isteğine kavuşabileceği yer cennettir. Ancak buna hazırlanmak ve hırsların bizi tüketmesine izin vermemek gerekiyor. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası.
2: Makale arası.
1: Makale arası.
3: Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gür mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secdeye. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. dünyadaki Kevser'im Mescid-i Aksa, vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
2: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş. Spor yapmaya özen gösterin. Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. Emriniz altında çalıştırdığınız insanlara zulmetmeyin. Allah'tan korkarak onların haklarını koruyunuz. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz. Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşine. İddef.org 0212 621 çift 065.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
1: Gıda, meşrubat, temizlik, kozmetik gruplarında zengin çeşit güler yüzlü ekip ve 3000 metrekarelik kapalı alan ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Emek Toptan Gıda. WhatsApp iletişim hattı 0542 624 1784. Adres Mega Center A Blok No 52 53. Bayrampaşa, İstanbul.
2: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 0330. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve

kurban hisse bedeli 3900, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77. Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Siyerin Gölgesinde programıyla Abdullah Dahi sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşler, geçen sohbetimizde Resulullah aleyhissalatu vesselamın amcasının oğlu İmam Ali'nin de Resulullah aleyhissalatu vesselamın aile halkına katılmış olduğunu ifade etmiş idik. Ondan önce Zeyd bin Harise'yi anlattık. Ana kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilerle inşallah bu sohbetimizde İmam Ali'nin de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aile halkına katılmış olduğu olayını ifade etmeye gayret edelim. İbn-i İshak Rahimallahu Aleyh der ki, bana Abdullah bin Ebi Necih Muhammed bin Cebr Ebul Haccaş'tan naklen haber verdi. Ali bin Ebi Talip radıyallahu teala'nın üzerine Allah'ın nimetinden ve Allah'ın onun için yaptığı şeylerden ve ona kendisiyle murat ettiği haberlerden biri. Kureyş'e şiddetli bir kıtlık ve açlık isabet etmişti. Ebu Talip çoluk çocuk sahibiydi ve fakirleşmiş idi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Beni Haşim'in en varlıklarından biri olan amcası Abbas'a şöyle dedi: ya Abbas, şüphesiz senin kardeşin Ebu Talip çok iyal sahibidir. Yani çok çoluk çocuk sahibidir. İnsanlara bu kıtlık isabet etmiştir. O halde ikimiz birlikte ona gidelim ve ondan, onun iyalinden yani çocuklarından hafifletelim. Oğullardan birini ben alırım, birini de sen alırsın ve onun yerine onlara biz bakarız diye teklif getirdi. Hazreti Abbas zengin bir şahsiyet. Aleyhissalatü vesselam, ya Abbas, kıtlığı görüyorsun. Ebu Talib'in kendisi de fakirleşmiş bir durumdadır. Onun oğullarından birini ben, birini de sen al, bakımını üzerimize alalım ve onun yükünü hafifletelim diye amcası Hazreti Abbas radıyallahu teala anha teklif getirdi. Abbas olur diye kabul etti. Böylece ikisi gittiler ve nihayet Ebu Talib'e vardılar. Ona dediler ki, biz senden senin yükünü hafifletmek istiyoruz. Ta ki insanların içinde bulunduğu bu hal kalkıncaya kadar. Ebu Talip de onlara, bana Akil'le Talib'i bırakın, sonra nasıl dilerseniz öyle yapın dedi. İki büyük oğlunu bana bırakın, gerisini nasıl istiyorsanız öylece hareket edin. Böylece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ali'yi yanına aldı. Abbas da yanına Cafer'i aldı. Ali radıyallahu teala an Resulullah aleyhissalatü vesselam ile birlikte Allah tebareke ve teala onu nebi olarak gönderinceye kadar kalmakta devam etti. Sonra da ona tabi oldu. Ona iman edip tasdik etti. Cafer de Abbas'ın yanında Müslüman olup ona ihtiyacı kalmayıncaya kadar

0: onun yanında kaldı. İbn Hişam'ın İslam tarihi diye tercüme olunmuş olan Sîret-i İbn Hişam'ın cilt 1 sayfa 326-327. Bu konudan daha birçok eserlerden aynı şey beyan ediliyor. Hazreti Ali radıyallahu teala Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanında büyümeye başladı. Hazreti Cafer'den yine amcasının Hazreti Abbas'ın yanından büyümeye devam etti ta ki onlara ihtiyaç kalmayıncaya kadar. O günkü akrabalık bağlarından dolayı, o günkü anlayıştan dolayı bu şekilde davranmak o toplumdan gerçekten izzetli bir durum arz ediyordu. Ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan özellikle kendisinin yanında büyümüş olduğu amcası Ebu Talib'in yükünü hafifletmiş oldu. Nas suresinin 90. ayet-i kerimesinde şüphesiz Allah adaleti, ihsanı yakınlara vermeyi emreder. Çirkin utanmazlıklardan yani fahşadan, kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz. Allah Azze ve Celle size adaleti, ihsanı yakınlara vermeyi emreder. Müminler olarak da elbette ki o gün daha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nübüvvet ve risalet vazifesi verilmemişti. İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana veya İsmail Aleyhisselam'dan da bu yana bu güzellikler Mekke'de yer edinmiş idi. Akrabalık bağlarına riayet etmek, akrabaların birbirlerini gözetmesi o toplumda önemli bir vaka idi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da o güzellikten hareket ederek akrabalık bağlarını sıkı tuttu ve böyle bir yola başvurdu. Yani yakınlara vermeyi de Allah Azze ve Celle daha sonra müminlere emretti. Bakara suresinin 215. ayet-i kerimesinde Rabbim buyurdu ki sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki hayır olarak infak ettiğiniz şey anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır. Hayır olarak her ne yaparsanız Allah onu şüphesiz bilir. Yolda kalmış olan bir kişiye ya da kalmış olanlara hayır olarak ne yaparsanız Allah onu şüphesiz bilir ve elbette ki ecrini verir. Neyi infak edeceklerini sana sorarlar. Resulullah Sellem'e gelip soruyorlar. Biz neyi infak edelim? Kime infak edelim? De ki hayır olarak infak edeceğiniz şey anneye babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak ne yaparsanız Allah onu şüphesiz bilir. O halde mutlaka yakınlardan başlamak lazım. Aile halkından başlamak lazım. Eğer bir sadaka verileceksen önce aile halkından başlamak lazım. Kişi hanımından, çocuklarından ve en yakını kimdi? Annesi ve babası. Ondan sonra yakın akrabalar, kardeşleri, yeğenleri, dayıları, amcaları ve diğer bütün müminler. En yakınlarından başlamak kaydıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o gün bunu gündeme getirdi ve amcası Hazreti Abbas da onun teklifini kabul etti. Amcası ki dedesinin vefatından sonra Ebu Talip kendisine dedesinin vasiyeti olarak sahip çıktı ve ta ki kendisini bulana kadar yani 20'li yaşlara kadar artık çalışacak rahatça ticaret yapacak şekliyle malum 25 yaşındayken de Hatice annemiz de evlenmiş idi ve dolayısıyla hali vakti ticareti yerindeydi. Ebu Talip ona o kadar yardım etti, o kadar ihsanda bulundu. O da döndü, Hazreti Abbas'a getirmiş olduğu teklifle beraber amcası Ebu Talib'e yardımda, ihsanda bulundu. İsra suresinin 26. ayet-i kerimesi: akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da israf ederek saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı nankördür. Akrabaya mutlaka hakkını ver. Yardıma ihtiyaçları varsa, helal ve temiz olmak kaydıyla, Allah'a isyan söz konusu olmamak kaydıyla, eğer ki gerçekten ihtiyaç sahibi iseler, akrabalarına, yakınlarına yardım et. Onların senin üzerinden hakkı var. Bir de bu yardımı gündeme getirirken gururdan, kibirden ve israftan alabildiğine uzak kal. Sakın saçıp savurma. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi çağda olursa olsun, mümine emredile bu. Müminler, kadın olsun erkek olsun, kesinlikle israf etmezler. Çünkü israf haramdır. İsraf yani malı saçıp savurmak, gösteriş olsun diye hareket etmek, birçoklarında bu gündeme gelir. Sadece gösteriş olsun diye, falanca ne cömert adamdır kardeşim ya, saçıp savuruyor, gelene gidene yardım ediyor, gelene gidene hizmet ediyor, sadece desinler. Bu riyakarlığın ta kendisi. Riya ibadetlerin sevabının, ateşin yakılmak istenen şeyi yakıp kül ettiği gibi kül eder ve savurur. Hiçbir fayda bulamaz. Hiçbir ecir söz konusu olmaz. Çünkü o Allah için yardım etmiyor. Diğer insanlar onu takdir etsinler, diğer insanlar onu övsünler diye yapıyor. Allah için değil, insanların onu takdir etmesi için yapıyor. Bu küçük şirk ya da gizli şirk idi. Her ne kadar insanı gerçek bir müşrik ya da kafir yapmıyorsa da, yapmış olduğu ibadetlerin sevabını bütünüyle yok eder. Kül eder ve külünü de savurur. O halde hiçbir mümin israfçı olamaz, müsrif olamaz. Kadın olsun, erkek olsun, israftan alabildiğine kaçınmaları gerekli. Yemelerinde, içmelerinde, giyimlerinde, ev eşyalarında, barınmalarında, bütünüyle ancak ihtiyacın giderilmesi esastır. Kendisinin gerçekten de ihtiyacını giderecek bir elbisesi varsa, ikincisi, üçüncüsü israftır. Hani malum olduğu üzere bir iş elbisesi, iş elbisesi işine göre, günlük giyeceği bir elbise, bir de cumaya, bayrama, yani bayram namazına, cuma namazına giderken temiz olan bir elbisenin giyilmesi. Elbette ki bunu kişinin kendisi karar vererek gerçekleştirir. Öyle işler var ki mutlaka birkaç elbiseye ihtiyaç duyar. İşin durumuna göre. Günlük giyecekleri giyeceğiyle cuma günün giyeceğini de elbette ki ayırması lazım. Erkek için böyle, kadın için gerçekten de edebine uygun bir şekilde giyimini gerçekleştirdiğim bir iki elbisesi kendisinin kafi gelir. Kendisinin tesettürünü gerçekleştirecek bir temiz elbise. O kadar. Elbiselerin üst üstüne yığılması, ayakkabıların üst üstüne yığılması, ayakkabılıkta ayakkabıların koyacağı yer kalmaması gibi bir ifade, bir manzara mümin bir aileye asla yakışmaz. Neye ihtiyaç varsa o kadar. Gösteriş meselesi bir mümine asla yakışmaz. Neye ihtiyaç varsa, ihtiyacını kendi halince tespit eder ve ona göre davranır. Elbette ki bunu da müminler olarak çok iyi tespit etmeleri lazım. Akrabaya hakkını ver, yoksula da, yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı nankörün tekiydi. Müminler buna dikkat ettikten sonra Allah'ın izniyle, keremiyle kesinlikle boynun bükük olmazlar. Mutlaka Rabbimiz Allah Azze ve Celle onların ihtiyacının gidereceği şekilde kendilerini rızıklandırır. Küleyb bin Menfa'a dedi ki, dedem Bekir İbn-i Haris sordu. Ya Resulallah, kime iyilik edeyim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik et. Vacip bir, senin için vacip olan bir haktır. Yakınlarına da diye buyurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kime iyilik edeyim diye soran şahsiyete annene, sonra babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve bir de bunları takip eden akrabana iyilik etmen vacip bir haktır. Yakınlarına da, akrabalarına, yakınlarına da mutlaka iyilikte bulun. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfret isimli eserinde yer alır hadisimiz. Bab 25, hadis 47. Ayrıca bab 30, hadis 60'dan ve Sünnen Ebu Davud'un Kitabul Edeb'inde yer alan hadisimiz, benzer bir hadise Sahih Müslim'de yer almış olur. Kimlere iyilik yapacağımızı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize beyan etti. Aleyhisselatü Vesselam bir iyilikte bulundu, akraba iyilikte bulundu, hem de ihtiyaç sahibi olduğu an özellikle de diğer amcasına müracaat edip o güzelliği ortaya koydu, onun yükünü hafifletti. Bunlar hareketle müminler olarak bizler de nasıl yardımlaşabiliriz? Hasreten konu açılmışken onun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Ali İmran suresinin 92. ayet-i kerimesi. Siz sevdiğiniz şeyden infak edinceye kadar birre, yani iyiliğe, ki sonucu cennettir, kavuşamazsınız. Her ne infak ederseniz muhakkak ki Allah onu çok iyi bilendir. Siz sevdiğiniz şeylerden mutlaka infak etmeniz lazım. Hem de sevdiğiniz şeylerden, infak da odur. Allah rızası için yapılacak infak da budur. Yoksa zaten buna ihtiyacın yok, çöpe atacaktın. Ya hiç olmazsa falancaya vereyim. Hem bana dua eder, beni takdir eder. Elbette ki çöpe atılacak bir mesele değilse, çöpe atılacak bir eşya değilse, ama evde fazladır, ziyadedir. Ha, çöpe de atabilir, başkasına da verebilir. Mutlaka müminler müsrif olmamalıdırlar. O eşya onun için ziyade olmuş olabilir, ama bir başkasına ihtiyaç olmuştur. O halde kesinlikle ihtiyaç olunacak şeylerin çöpe atılması, israf olduğunu mümin bilmesi gerekli. Efendim bu ikinci eldir. İkinci el, üçüncü el, beşinci el fark etmez ki. Eğer o eşya gerçekten kullanılacak bir durumdaysa. Birinci elde olduğu gibi ikinci elde de rahatça kullanılır. Canım ben el alemin eskisini mi giyeceğim? Sözü gerçekten bir mümine yakışan bir söz değildir. Onun eskisi öbürünün yenisinden daha yenidir. Çünkü temizdir. Rahatça kullanılabilir. Niçin eski olsun? Her birinci el kullanılır kullanılmaz ikinci el oluveriyor. Piyasa böyle. Her birinci el kullanıldıktan sonra isterse bir gün isterse iki gün olsun fark etmez. Hemen ikinci el oluveriyor. Mühim olan o eşyanın temiz, dayanıklı olması. Kirli, yırtık pırtık olmaması. Asıl olan, aranan budur. Yoksa elin eskisi meselesi söz konusu değildir. Temiz olsun, güzel olsun ve başkasının ikinci el meselesi söz konusu değil. Enes bin Malik radıyallahu teala şöyle diyordu. Ebu Talha Medine'de hurmalık mal yönünden Ensar'ın en zenginiydi. Rabbimiz buyurdu ya, siz sevdiğiniz şeyden infak edinceye kadar iyiliğe ulaşamazsınız. Sevdiğiniz şey gerçekten sevdiğiniz bir eşyadır. Ama sizin tabi ihtiyacınızın dışındadır. Tabi ihtiyaç olduktan sonra malum onu infak edecek kişi sevdiği o tabi ihtiyacı olan eşyayı onu infak edecek, sadaka olarak verecek. Sonra o tabi ihtiyacını gidermek için bir başkasına el açacak. Ya da boyun bükecek. Hayır. Bu uygun bir hareket değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Sa'd bin Ebi Vakkas'a ifade ettiğiydi. Malum Sa'd demişti ki ben öyle bir hastalığa yakalandım ki kanaati boydu ki artık ben bu hastalıkla beraber öleceğim. Aleyhisselatü Vesselam beni ziyarete geldi. Sadece bir kız çocuğum var. Ya Resulallah ben bütün malımı Allah yolunda infak ediyorum. Sadaka veriyorum. Resulallah buyurdu ki hayır. Ya Sa'd öyle olmaz. Ya Resulallah o zaman yarısını dedi hayır. O vakit üçte birini Resulullah buyurdu ki üçte biri de fazladır ama uygundur. Ya Sa'd ister misin ki sen bütün malını Allah yolunda infak edesin. Senden sonra kalanlar yani hanımın, kız çocuğun başkalarına el açsınlar. Hayır. Böyle yapma. Ebu Talha Medine'nin hurmalık bal yönünden Ensar'ın en zenginiydi. Bakın ihtiyacı yok. Hurmalık yönünden en zenginiydi. Kendisine malların en sevilmesi de Buruha denilen bostanıydı. Buruha mescidin karşısındaydı. Yani Resulullah Sellem'in mescidinin karşısında. Mescid-i Nebevi'nin karşısında bir bahçeydi, bir bağ idi, bir bostan idi. Resulullah Sellem de Buruha'ya girer, onun içindeki güzel sudan içerdi. Bir kuyusu vardı, o kuyuda soğuk su vardı. Aleyhissalatü Vesselam da zaman zaman oraya gider, orada dinlenir ve soğuk suyundan içerdi. Siz sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar birre yani iyiliğe kavuşamazsınız. Ayeti indirilince Ebu Talha kalktı da ya Resulallah şüphesiz Allah siz sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar birre kavuşamazsınız buyuruyor. mallarımdan bana en sevimli olan buruhadır. Buruha Allah için sadakadır. Ben bu sadakanın hayrını ve Allah katında bunun ahiret zahiresi olmasını umarım. Ya Resulallah, bu bostanımın Allah sana gösterdiği uygun bir yere sarf et dedi. Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, ben senin uhdene bunu bırakıyorum. Nasıl arzu edersen Allah'ın sana gösterdiği uygun yerlere bunu sarf et. Sevdiklerinden infak edecek. Ama ziyadesini, ihtiyacı olduğu halde sevdiği bir şeyin infakı değil. Kendisinin bizzat o eşyaya ihtiyacı var. Onu infak ettiğinde başkasına el avuç açacaksa, boyun bükeceksen infak edilmemesi. Onu seviyor ama tabi ihtiyacı var kendisine. Hayati bir meseledir. Ona dikkat etmesi lazım müminin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki bu ne kadar büyük ve hoştur. Bu ruha sahibine kazanç getiren bir maldır. Bu ruha kazanç getiren bir maldır. Ben senin dediğini işittim. Ben bu bostanı hısımlarının, yani akrabalarının arasında bölüştürmeni ve onlara vermeni uygun görüyorum buyurdu. Madem ki bana bıraktın bu meseleyi, ben de bu şekilde yapmanı uygun görüyorum. Akrabaların arasında bunu gerçekleştir. Ebu Talha, ben de böyle yaparım ya Resulullah dedi. Akabinde Ebu Talha o bostanı kendi hısımları ve akrabaları ve amca oğulları arasında taksim etti. Sahih Buhari, Kitab-ı Tefsir, Bab 57, Hadis 75. İmam Buhari'nin Kitab-ı Tefsirinde yer aldı. Sahih Müslim, Kitab-ı Zekat, Bab 14, Hadis 42 ve 43. Sünnen Ebu Davud, Kitab-ı Zekat, Bab 45, Hadis 1689'da müttefakun aleyh olan hadisimiz kayıtlıdır. Demek ki Allah yolunda infak edilecekse, eğer ki bir sadaka verilecekse, mutlaka kişinin sevdiği şeylerden verilmesi. O çok daha önemlidir. Çok daha önemlidir. Çünkü canı gönülden veriyor. Ama dikkat edileceği bir mesele ki, kendisinin tabi ihtiyacı olmamalı. Hani tabi ihtiyacı oldu da o ihtiyaçtan vazgeçtim ve başka bir ihtiyaç sahibi mümin kardeşini kendisine tercih etti. Bu da ayrı bir güzellik, ayrı bir izzet, ayrı bir hayır. Kim gibi? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bütün malını Allah yolunda vermesi. İmam Ömer radıyallahu teala'nın malının yarısını infak etmesi. Hazreti Ebu Bekir'e Resulullah sellem sual etti. Ya Ebu Bekir, ne getirdin? Dedi, malımın bütününü. Peki çoluk çocuğunu ne bıraktın? Allah ve Resulünü. İmam Ömer dedi ki, anladım ki kesinlikle ben bu konuda Ebu Bekir'i geçemeyeceğim. Şimdi bu has bir meseledir. Her mümin İmam Ebu Bekir gibi davransın, hayır. Resulullah'ın hasreten tavsiye buyurduğu İmam Ömer gibi davranmak. Malının yarısını getirirsin ya da üçte birini Allah yolunda verirsin. Çoluk çocuğuna mutlaka bir şeylerin kalması lazım. İmam Ebu Bekir'in ki özel bir durum, yani has bir durum idi. Ümmetin kendisiyle amel edeceği İmam Ömer'in tavrıydı. Hadislerin şerhlerinde ve fıkıhta bunu görüyoruz. Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayet olundu. Bir adam, ya Resulullah, bana beni cennete girdirecek bir amel haber ver dedi. Oradaki topluluk Buna ne olur ki? Bunun dilediği ne var ki? Dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam, onun bir haceti var. Nesi olacak? Buyurdu. Soran kimseye karşıdan Resulullah aleyhissalatü vesselam şu cevabı verdi. Kendisine hiçbir şeyi ortak kılmayarak Allah'a ibadet edersin. Namazı devamlı ayakta tutarsın. Zekatı verirsin. Hısımlara bağlılık ve iyiliği ekleyip durursun. Artık bineğini bırak, menziline doğru yürüsün buyurdu. Demek ki onun bir derdi var, haceti var. Onun için soruyor. Kendisine hiçbir şey ortak kılmayarak Allah'a ibadet edersin. Bir muvahhid mümin olarak sadece Allah'a ibadet edersin. Yani Allah'a itaat edersin. Ama hiçbir ortak kılmamak kaydıyla. Malumdur ki insanlar toplum halinde yaşıyorlarsa mutlaka onların bir yönetimi olacak. Bir devleti, bir hükümeti olacak. Kesinlikle yönetimde Allah'a ortak koşmayacak. Yönetimde Allah'ın indirdikleriyle hükmolunacak. Allah'ın indirdikleri bir tarafa bırakılır, yasaklanır, insanların ilahlaştırdıkları hevalarından kaynaklanan hükümler gündeme gelir de yönetim bu şekilde devam edecek olursa bu şirk ve küfürdür. Bir mümin eğer böyle bir şirk ve küfür yönetimine itaat edecek olursa Allah'a ortak kılmış olur. Kendi hayatını, ailesinin hayatını ya da sosyal hayatı, işini, ticaretini, alışverişini Allah'ın indirdiği hükümlerle gerçekleştirmeyip, Allah'ın hükümlerini yasaklayıp onun yerine hevalarından kaynaklanan, ilahlaşmış hevalarının emrettiği hükümleri gündeme getirir ve ben Müslümanım diyen de o hükümlerle herhangi bir ikrah-ı mülci olmadan, ki ikrah-ı mülci gündeme geldiği vakit ruhsatı ve azimeti tercih etme noktasından mümin serbesttir. İkrah olmadan onunla amel ediyorsa, hayatı Allah'ın hükümlerine göre değil, o günün Nemrutlarının, Firavunlarının, Ebu Cehillerinin şirk ve küfür olan, Allah'a isyan olan hükümleriyle hayatı düzenlemeye çalışıyorsam o kişi Allah'a şirk koşmuş olur. Kendisine hiçbir şeyi ortak kılmadan, şirk koşmadan Allah'a ibadet edersin. Namazı devamlı ayakta tutarsın. Canlı tutarsın. Dipdiri. Dosdoğru kılarsın. Zekatı verirsin. Ve hısımlara bağlılık ve ilgiyi ekleyip durursun. İşte sen bu şekilde davranırsan artık bineğini bırak, menziline doğru gitsin. Sen dosdoğru bir yoldasın. Sahih Buhari'nin Kitabul Edeb Bab 10 Hadis 12. Sahih Müslim Kitabul İman Bab 4 Hadis 12. İmam Bukhari'nin El Edeb-ül Müfret Bab 26 Hadis 49. Ayrıca Sünen-i Nese'yi Kitab-ı Salat Bab 10 Hadis 467'den hadisimiz kayıtlıdır. Bakın ne istedi o şahsiyet? Ya Resulallah, bana beni cennete girecek bir amel haber ver. Eğer sen bu şekilde davranırsan sen cenneti hak edersin. Tabi o günkü duruma göre, şahsiyetin durumuna göre Resulullah Sellem'in beyan buyurduğu, kendisine hiçbir şeyi ortak kılmadan Allah'a ibadet edersin. Yönetimde Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayacaksın. Ekonomide, alışverişte, ticarette, yargıda, hukukta, eğitimde, sosyal hayatta bütünlüğüyle hüküm Allah'a ait. Allah'ın indirdikleriyle amel edeceksin. Allah'ın indirdiklerini yasaklayıp da kendi hükümlerini, yasalarını gündeme getirenlerle amel etmeyeceksin. Bununla beraber namazı dosdoğru kılacak, canlı tutacak ve zekatı verecek. Ayrıca hısım ve akrabalara ihsanda bulunacaksın. İyilik yapacaksın, iyiliği daim bir şekilde gündeme getireceksin. Eğer bu şekilde davranırsan, bu şekilde akiden oluşursa, inanırsan ve amelini gerçekleştirirsen, elbette ki dediğin cennete Rabbin seni ulaştırır. Akraba bağı bu kadar önemli. Hangi akraba? Mümin, muvahhid, müttaki. Senin vermiş olduğun yardımınla kesinlikle Allah'a isyan etmeyecek akraba. Senin vermiş olduğunla kesinlikle Allah'a isyan etmeyecek bir yönetim. Ticaretin ve sosyal ilişkilerin bu ölçüde olması lazım. Yoksa sen onun karnını doyur, o da o halde Allah'a isyan etsin. Karnını sen doyur ama o her türlü kötülüğe meyletsin ve işlesin. Üstüne elbiseyi sen al, evinin kirasını sen öde ama o Allah'a isyan makamında bulunsun. Her türlü kötülüğü alabildiğine işlesin. Nasıl olur bu? Ne yapayım? Gözü kör olsun. Akrabadır. Bu akraba değil. Bu kişinin gözünün kör olması, hakikati görmemesi ve İslam'ın yasak etmiş olduğu milliyetçilik duygusudur. Akrabalık bağlarından dolayı ırkçılık, milliyetçilik, kavmiyetçilik duygusudur. Benim akrabam eğer müminse benim kardeşimdir. Benim akrabam eğer mümin, muvahhid, müttaki olursa benim dostum, velimdir, kardeşimdir. Yoksa Allah'a isyan makamında, iman konusunda şirk ve küfür içinde, amel konusunda tamamen haramların içinde ve günahın içindeysem kesinlikle ben ona asla yardım edemem. Yardımım onu o kötülüklerden kurtarabilirsem yardımdır. Çünkü nefsine zulmediyor, topluma zulmediyor, soluk çocuğuna zulmediyor. Benim mümin olarak vazifem onu zulmünden alıkoymaktır. Malumuzdur ki İslam'ın dışındaki bütün sistemler zulüm sistemleridirler. Tamamen zulüm. Komünizmi ele alın. Güya kapitalizme karşı ortaya çıktın. Yani kapital sahibi olan patronların işçileri ezmemesi, emeğin hakkı verilsin, artık değerin onlar tarafından paylaşılsın diye ortaya çıktın. Ama Karl Marx'tan bugüne, özellikle de 1917 Ekim devrimiyle beraber Rusya'dan hayata egemen olan bir anlayış olarak gündeme geldi. Bakın bakalım, gerçekten faydası mı oldu insanlara? Komünizm insanlara ne mutluluk getirdi, ne fayda verdi? Efendim onları patronların belasından, derdinden kurtardı. Ama bu arada politbüronun zulmüne maruz kaldılar. Önce bir inceleyin, bakarsınız. Kapitalizm, komünizm, sosyalizm, faşizm, laisizm, demokratizm, izimle ne sonuçları bitiyorsa kelimelerin ve onların gündeme getirdiği ideolojilerin bütünü zulüm sistemleridirler. Bir kısmın diğer kısma zulmetmesidir. Kesinlikle hiçbir adalet, hiçbir hayır, hiçbir güzellikleri yok. Ölçü İslam olduktan sonra bunu ifade ediyoruz. Yoksa ölçü benim aklım, benim zekam olursa o ölçü olmaz zaten. Senin aklın, senin zekan demokrasiyi arzu eder. Öbürünün aklı, zekası sosyalizmi, diğeri komünizmi, öbürünki kapitalizmi, diğeri ki faşizmi gündeme getirir. Onun aklına o yatıyor. Mutlak bir ölçü yok. Herkesin aklına göre, herkesin duygu ve düşüncelerine göre, hayata bakış açılarına göre ya da inandığına göredir. İşte o göreler en çok kim taraftar bulmuşsa o görelerin diğerine egemen olup kendi görecelerini, kendi ideolojilerini, kendi anlayışlarını kabul etmeyen diğerlerine zulmederler. Mutlak ölçü lazım. Mutlak ölçü de alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin sunmuş olduğu, beyan buyurmuş olduğu ölçüdür. Vahiy ile Resul Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği ölçüdür. O ölçünün kendisine öğretildiği gibi Resulullah tarafından hayata uygulanmış olan ölçüdür. Onun dışında bütün ölçüler insanların zevkinden, arzularından, isteklerinden gündeme gelmiş olan ölçüdür ki hepsi batıldır. Hak ölçü insanı yaratan ve insana yarattığı şekilde nasıl hareket edeceğini emreden Rabbimizin ölçüsüdür, mutlak ölçü odur. Onun işte kim neyi gündeme getirirse o ölçünün dışında. O ölçüyü hiç hesaba katmadan, kendi hevasından, nefsi arzularından hareketle bir ölçü gündeme getiriyorsa hiç şüphesiz batıl ve zulümdür. Eldeki bulunan gücüyle, kuvvetiyle o zulmü devam ettirir. Ta ki zulmünü devam ettirdiği mazlumlar bir araya gelsinler ve onun zulmüne karşı kıyam etsinler, karşı çıksınlar ve zulmünü yok etsinler. O putu devirsinler. O zamana kadar o zulüm devam eder. Ebu Eyüp Süleyman Osman bin Affan'ın kölesi anlatıyor. Bu da Ebu Eyüp'tür ama Ebu Eyyub'ül Ensari değil. İsmi Süleyman'dır. Hazreti Osman bin Affan'ın İmam Osman radıyallahu teala'nın kölesidir. O anlatıyor. Perşembe akşamı cuma yani cuma gecesi Ebu Hureyre bize geldi ve dedi ki Sıla-i Rahmi terk eden her şahsı yanımızda bulunduğu için günah işlemekte suçlandırıyorum. Yanımızda durup günahında ısrar etmesin, sılasını yapsın. Sıla yani akraba ziyaretini terk etmiş olanlar günah işlemiş olurlar. O yanımızda bulunmasın. Bizim meclisimizden bizimle aynı zamanı, aynı zemini, aynı mekanı paylaşmasın. Çünkü o bu konuda günah işliyor. Kimse kalkmadı. Bu sözü Ebu Hureyre 3 defa tekrar edince bir genç geldi ki 2 seneden beri halasına dargın bulunuyordu. Hemen halasına gitti. O genç ayağa kalktı. Bu emre itaat etti. Hemen 2 seneden beridir kendisiyle konuşmadığı, küs durmuş olduğu halasına gitti. Halası ona dedi ki, ey kardeşimin oğlu, seni getiren nedir? Genç de dedi ki, Ebu Hüreyre'nin şunu şunu söylediğini işittim. Halası ona şöyle dedi, Ebu Hüreyre'ye dön ve ona sor ki, bu sözü niçin söylemiştir? Ebu Hüreyre'ye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her perşembe akşamı yani cuma gecesinde insanoğlunun amelleri şanı yüce ve yüksek Allah'a arz edilir de sıla-i rahmi terk edenin ameli kabul edilmez.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Demek ki her cuma gecesi, yani perşembe günü akşam, perşembe günü akşam cuma gününün gecesidir. Malum olduğu üzere İslam'ın mutlak ölçüsü, Allah Azze ve Celle'nin yarattığı kullar üzerinde, kainat üzerinde, eşya üzerindeki mutlak ölçüsünü iyi kavramak lazım. İslam'da Allah'ın buyurmuş olduğu üzere zaman ölçüsü, gün. Gün akşamdan başlar, diğer akşama kadar bir gündür. O gece gündüzün gecesidir ve akşam vaktiyle beraber başlar. Gece biter, gündüz başlar, ta ki akşama kadar bir gün olur. İslam'ın ölçüsü bu, zaman ölçüsü. İslam'ın dışında batıl düzenlere rıza göstermişlerin ölçüsü nedir? Ertesi gün gece saat 12'yi 1 dakika geçmeye başlayınca veya 12'den hemen sonraki saniyeler ertesi gün sayılır. Akşamdan başlamaz. Gece saat 12 geçmesi lazım ertesi gün için. Ertesi günün gecesi saat 12'yi geçtikten sonra o güne ait gecedir. Sonra gündüz olur. Sonra diğer günün gecesi ise akşam olur, yatsı olur. Ta ki saat 12'in saniye geçer geçmez diğer günün gecesi başlamış olur. Bakın, zamanda bile şirk koşan, küfür işleyen kullar ihanet ediyorlar. İslam'ın zaman anlayışı buydu. Akşam vaktiyle diğer günün gecesi başlar. Cuma gecesi perşembe gününün akşam vaktinde başlamış olur. Mübarek bir gecedir. Saat hesabı yok. Güneşin batışıyla ertesi gün gündüz yaşanır ve güneşin batışıyla cuma günü bitmiştir, cumartesi başlamıştır. Şimdi bakın bakalım, 100 yıldan beridir işgal altındaki İslam topraklarından işlenen, egemen olan küfür ve şirk düzenlerinin zaman anlayışıdır. Hele hele yılbaşı, yılbaşı gecesi diyorlar ya, saat 12 olunca alabildiğine patlamaları görüyorsunuz, işitiyorsunuz. Ertesi yıla geçiş olmuştur. Ve özellikle işgal edilen İslam topraklarında egemen kılınmış olan yerli İslam düşmanları, ağalarından, aga babalarından almış oldukları emirle zamanı bu şekilde gündeme getirmişlerdir. Ertesi gün gece saat 12 geçtikten sonra başlamış olur. İslam'ın hükmünde akşamla beraber ertesi gün başlamış olur. Önce gece, sonra gündüz. Leyl ve nehar. Artık bakın bakalım, İslam topraklarında ne kadar korkunç zulümler işlenmiş. Hocam bu da önemli midir yahu? Gibi ifadeler zaman zaman duyuluyor. Çok önemli değilse, o halde gayrimüslim olan düzenlerin sahiplerine İslam'ın ölçüsünü kabul ettir. Önemi değilse onlara de ki, gün akşam vaktiyle beraber başlar. Bu saat 12 kaldırır. Bu tabi değil. İslam tabi bir dindir. Fıtri dindir. Kabul ettir bakayım. Madem önemli değilse. Kabul edecekler mi? Ha, kabul ettikleri vakit o zaman konuşuruz. Bakalım durum nedir? Niçin kabul ettiler? Tabii şu anda kurduğumuz bir hayal. Onlar kabul etmeyecekler. Onlar kendi dinlerinde sapasağlam durmaya çalışıyorlar. Ve ben Müslümanım diyen kitlelere kendi dinlerinin ölçüsünü ister telkin yoluyla, ister eğitim yoluyla, isterse zor yoluyla kabul ettiriyorlar. Cuma gecesi ya da bütün geceler. Her perşembe akşamı yani cuma gecesinden insanoğlunun amelleri şanı yüce ve yüksek Allah'a arz edilir de sıla-i rahmi terk edenin ameli kabul edilmez. İmam Bukhari'nin El Edeb-ül Müfred Bab 30 Hadis 61'den kayıtlıdır. Değerli kardeşler, ha şimdikine göre cuma gecesi nasıldı? Bugünkü ben Müslümanım diyen kitleye zorla kabul ettirilen zaman anlayışından saat 12 geçtikten sonra haşan Allah'a kulların amelleri arz edilir. 12 geçtikten sonra mı? Çünkü 12'den önceki vakitler daha cumadan sayılmaz. Cuma gecesi sayılmaz. Onların batıl ölçüsüne göre. Biz hak üzere olmakla mükellefiz. Ve öyle emrolunduk. Batıl düzenlerin ölçüsü değil, biz müminleri, muvahhidleri, müttakileri Allah Azze ve Celle'nin beyan ettiğim hak din İslam'ın ölçüsü bağlayıcıdır. Amr İbnül Abese radıyallahu teala anlatıyor. Mekke'de onun Resulullah'ın yanına, onun yani Resulullah Aleyhisselam'ın yanına girerek kendisine sen nesin dedim. Amr İbnül Abese daha iman etmiş değil. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet ve risalet ehli olduğu ve Allah tarafından görevli kılınmış olduğu hakikati ona ulaştırıldı. O da bunu araştırmasına başladı ve Resulullah Selam'ın yanına geldi. Sen nesin diye sual etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demektir dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni Allah gönderdi buyurdu. Seni neyle gönderdi dedin? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah beni akrabaya yardım edilmesi, putların kırılması, Allah'ın bir tanınması, ona hiçbir şeyin şirk koşulmaması vazifesiyle gönderdi buyurdu. Sahih Müslim Kitab-ı Salatil Musafirin Bab 52 Hadis 294. Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün yani Mekke'deki ve Amr İbnül Abese'nin kendisini ziyaret ettiği o gün neler bildirmişti? Neyle gönderdi? Allah beni akrabaya yardım edilmesi, putların kırılması, bu putlar kendisine ibadet edilmek üzere, ruku ve secde edilmek üzere çarşıda, pazarda, sokaklarda, caddelerde dikilmiş olan sadece o putlar değil, kalplerdeki putlar, beyinlerdeki putlar, Allah Azze ve Celle'nin dışında hüküm koyucu olan putlar ve o hükümlerine de insanların tabi olup onlara ibadet etmiş olduğu putlar, putçu düzenler, sistemler, ideolojiler, felsefeler, bunların bütününün kırılması üzere beni gönderdi. Şimdi insanlar put dediği vakit işte bir heykel dikecekler, sonra ona secde edecekler. Elbette ki o değil sadece. O da buna dahildir. Ama ondan önce beyinlerde ve kalplerde, ruhlardan o inancın yıkılması, kırılması lazım, parçalanması lazım. O inanç, o akide, o arzu, o istek insanları bedenen götürüp o diktikleri heykellere secde ettiriyor. Ya da saygı duruşunda durduruyor. Hani şimdikiler konuşulduğu vakit, ya sen öyle diyorsun ama kesinlikle biz secde etmiyoruz ki. Bakın nasıl yapıyorlar. Önce saygı duruşunda duruluyor. Yani büyük bir hürmetle, tazimle, rahat, hazır ol, saygı duruşuna duruluyor. Sonra heykellerin huzuruna çelenkler getirip koyuyorlar. Çelenk neydi? Süslenmiş haçtır. Hristiyanların haçı. Onu çiçeklerle süslüyorlar ya da süsleme eşyalarıyla süslüyorlar. O haçı getiriyor. Kişi tek başına getirdiğinde yine büyük bir saygıyla, bir hürmetle, bir tazimle o heykelin önüne koyuyor ya da yanına koyuyor. Koyarken de rukiye varıyor. Eğer iki kişi ise yine büyük bir tazimle ikisinin de adımları bir olarak atılıyor. Sarsılmadan böyle dik yürüyorlar. Gelip o çelengi, o heykele veya putlaştırmış olduğu neyse, yeryüzünün hangi ülkesindeyseler, onu sunduklarında ikisi beraber eğilerek, yani bir nevi rükû ederek, sonra gerisin geriye dönüp gitmiyorlar. Geri geri birkaç adım attıktan sonra dönüyorlar. Bu tapınmayı gündeme getiren, bedenlerini harekete geçiren inançlarıdır. Kalplerindeki, beyinlerindeki, ruhlarındaki inançlarıdır. O inançlar şirk ve küfür inancıdır, akidesidir. O şirk ve küfür akidesi onları harekete geçiriyor ve amel haline döndürülmüş olarak o heykelin, o putun huzuruna götürüyor. Bunların kırılması, Allah'ın bir tanınması, ona hiçbir şeyin ortak kılınmaması, şerik kılınmaması ile

0: Muttakib ve Rahim sılası yapanın eceli geciktirilir. Ömrü uzatılır, malı çoğaltılır ve ehli de onu sever. Bu Abdullah bin Ömer'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duydukları hakikatin kendi ifadesiyle gündeme gelmesidir. İmam Bukhari'nin El Edebül Müfret Bab 29, Haber 58 ve 59'dan kayıtlıdır değerli kardeşlerim. İnşallah burada duruyor ve gelecek sohbetimizde kaldığımız yerde devam etmeye gayret ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmain. Allahümme amin ve selamu aleykum ve rahmetullah.
1: Kıymetli dinleyenler, Siyer'in Gölgesinde programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da ithal muz 129.99, salkım domates 129.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi! Bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
11: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncı

0: 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle demiştir. Üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Beşeri münasebetlerde İslam'ın öngördüğü esaslara azami şekilde dikkat edelim. Akrabalık bağlarını asla kesmeyelim. Karşı taraf kesse bile biz kesmemek için elimizden gelen fedakarlığı yapalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Aşırı hıza red, yaşamaya evet.
0: Özel efendim, 103.2.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, patlıcan 29.99, patates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
13: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
1: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamit Kahraman.
15: Anlatabiliyor muyum? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlar. Bir insanı tanımak programında da sizlerle birlikteyiz. Kamer suresini işliyorduk. Onun içindeki hikmetleri anlamaya çalışıyorduk. Rahman'ın bize nasihatlerine kulak veriyorduk. Ve inşallah sonunda işittik ve itaat ettik diyoruz. Çünkü Rahman her ne söylüyor ise insanların yararına olan şeyleri söylüyor. Her ne söylüyor ise mutlaka bizim için hayır olan şeyler söylüyor. Yine her neye dikkat çekiyorsa orada bizim için dikkat edilmesi gereken şey olduğunu söylüyor. Dolayısıyla sevgili dostlar, her nereden vahye yaklaşırsak yaklaşalım, mutlaka bize bir şeyler söylediğini hiç unutmamak lazım. Bir sure düşünün ki, birkaç haftadır bunu işliyoruz, çok önemli çünkü. Bir sure düşünün ki içinde tam 5 kez bu kitabın insanlara düşünüp öğüt alınması için indirildiğini söylüyor Rahman. Aslında hadiselere ilahi taraftan, yani maksadı ilahi tarafından bakıldığında bunun ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Çünkü eğer bizler bunu düşünüp öğüt almazsak Kur'an bize bir şey söylememiş olur, bizi yetiştirmemiş olur, bizi değiştirmemiş olur, bize mesaj verememiş olur. Dolayısıyla vahyin inme anlamı havada kalmış olur. Ne zamana kadar? O vahyi ciddiye alıp kendisini değiştirip yetiştiren insanlar gelinceye kadar. Dolayısıyla sevgili dostlar, vahyin bize söylemek istediğini anlamaya ihtiyacımız var. Anlamak için de düşünmeye ihtiyacımız var. Çünkü düşünme olmadan anlama olmaz. İnsan anlamak dediğimiz fiili, eylemi, aslında her şeyi ancak düşünerek yapabilir. Bu akli selim bir kalple, akli selim bir zihinle ve temiz bilgiyle gerçekleşir. Bu üçü bir araya geldiğinde kişi dürüstlüğü ve samimiyeti ve takvası oranında istikameti bulur inşallah. Bizlerin burada sürekli önümüze koyduğumuz şey, gündemde tutmaya çalıştığımız şey, vahyin bize düşük frekansta ama yüksek desibelde ağır bir ses tonuyla seslenmiş olduğu şeyleri hatırlamaya çalışmak. Çünkü eğer o sözler ve sesler Rahman'ın istediği, arzu ettiği şekilde bize akmazsa, akacak birileri bulunur elbet. Yani Allah her zaman vahyini hayatlaştırabilecek insanları yaratmasında bilir. Ama eğer Rahman bizlerden vazgeçecek olursa, ki bunu aslında aklımıza da getirmek istemiyoruz, eğer öyle bir şey olacak olursa, o zaman bu bizim felaketimiz olur. Bu felaketin gelmemesi için, en büyük felaketten de sakınabilmek için bizlerin artık vahyin önüne diz kırmaya ihtiyacımız var. Bunu yaparken de meraklı bir zihinle, öğrenmeyi arzu eden bir bakışla ve doyumsuz manevi bir iştahla vahye yaklaşmak gerekir. Çünkü Resulullah Efendimizin bir hadis-i şerifte buyurduğu gibi, iki kişi doymaz diyor Efendimiz. İki kişi doymaz. Birincisi, dünyaya muhabbet besleyen, dünya malına sevgi besleyen kişi doymaz. İkincisi, öğrenmeye isteği ve iştahı olan, ilme iştahı olan insan doymaz. Allah'tan ne istediğimize dikkat etmemiz lazım. Temiz insanlar olabilmek için, ideal hale gelebilmek için, değişebilmek için ve düzelebilmek için Allah'tan ne istediğimize dikkat etmemiz lazım. Çünkü öyle söylüyor kendisi, dünyayı isteyene dünyayı veririz, ahireti isteyene de ahireti veririz. Fakat dünyayı isteyenin ahiretten bir nasibi yoktur. Bu şu demektir aslında. Kul dünyada yaşarken aklı, fikri ve gözü ahirette olmalı. Ahiretli olmalı. Ama mütevazi bir şekilde dünyadan da nasibini unutmamalı. Rahman'ın kendisine nasip ettiğine razı olmalı. Şikayet etmemeli, şükretmeli. Dikkat, şikayet etmemeli, şükretmeli. Bu çok önemli bir hassasiyettir. Bu hassasiyet bizim Allah ile aramızdaki o flu perdelerin, lekeli perdelerin kalkmasına yardımcı olacak bir formüldür. Bunun gerçekleşebilmesi için de bizim bunu Rahman'dan zihniyet ve kalbilik olarak murad etmeye ihtiyacımız var. Allah'tan neyi istersek o bize onu ikram eder. İstemenin de ön şartı yine düşünmektir, yani tefekkür etmektir. Dikkat ettiyseniz hep söz aynı yere gelip duruyor. Çünkü vahiy de hep aynı yere gelip duruyor. Vahyin yeryüzünde görmek istediği bir ideal insan tipi vardır. O ideal insan tipi isteyen insanlar tarafından gerçekleştirilmeye müsait olarak dizayn edilmiştir Rahman tarafından. Ama burada altın söz gerçekleştirmek isteyen insanlar tarafındandır. Dolayısıyla istiyor muyuz, istemiyor muyuz, bunu gözden geçirmemiz gerekir. İsteyenlerdensek ki onlar çok azdır, ne mutlu onlara. Eğer istemiyorsak neyi istediğimize dikkat edelim. İstediğimiz şeyler bizi nereye götürecek? Neden hep canımızın istediğini istiyoruz? Yine neden canımızın istemediğini hiç istemiyoruz? O bize sürekli telkinde ya da ayet açısından bakacak olursak vesvese veren nefsimiz sonunda bizi nereye götürecek acaba? Mesela nefsi kendilerine çok vesvese veren, bugünkü programın da ana konularından bir tanesini oluşturan eski kavimlerin sapmaları ya da sapıtmaları, bir şeyleri çok isteyip başka bir şeyi de hiç istemiyor olmalarından kaynaklanıyordu. Dikkat. Bir şeyleri çok isteyip başka şeyi de hiç istemiyor olmalarından kaynaklanıyordu. Rahman neden acaba eski kavimlerin yapa geldiği o olumsuz sıfatları bize bildiriyor? Neden Kur'an'da sürekli bunları bizim önümüze koyuyor? Biz bunları bilince ne olacak ki? Bunlar üzerine düşününce ne olacak ki? Rahman sürekli eski kavimlerin fitnelerinden bahsediyor. Onların şaşırmalarından, sapmalarından bahsediyor. Neden acaba onlar gibi olmayın diyor. Sözü oraya getiriyor. Çünkü Allah aslında bizi kurtarmak istiyor. Hani diyor ya ayet-i kerimede, insanlık bir cehennem çukurunun kenarındaydı. Bu her zaman sıcak olan bir ayettir. Hem insanlık sosyolojik olarak hem de insan bizler psikolojik olarak her zaman cehennem çukurunun kenarındayız. Öyle diyordu Hazreti Ömer vefatına yakın zamanda. Allah seni affetmezse ey Ömer, senin halin ne olur? Bu hassasiyet imandan geliyordu. Onların başka bir şekilde yaratılmalarından, başka bir akıl ve zeka sistemine sahip olmalarından değildi. İradelerini ve akıllarını tam kullanıyor olmalarındandı. İradelerini ve akıllarını, yani teslimiyetlerini tam kullanıyor olmalarındandı. Sahabe ile bizim aramızdaki o müthiş farkın ana sebebi de aslında burada yatar. Onlar işi çok ciddiye alıyorlardı, biz ise az ciddiye alıyoruz. İşte o yüzden Kur'an bizim canımızı sıkıyor. Kur'an bizi mutlu ederken birçok yerde ashabın canını sıkıyordu. Ama birçok yerde bizim canımızı sıkarken ashabı da mutlu ediyordu. Bizi mutlu eden şeyler hep bizim işimize gelen yerlerdi. Ashabın canını sıkan şeylerse hep doğru istikamette gitmiyorsam ne olur benim halim diye kendini kınayan nefse andolsun ayetini hayatlaştırmalarıydı. İşte bu bir hassasiyettir. Bu hassasiyet Allah'ı tanımakla şekil bulunur. Zaten bizim burada en çok yapmaya çalıştığımız iki şey vardır. Dikkatli olan tüm dinleyici kardeşlerimiz zannediyoruz bunu epeyce uzun bir süredir fark etmişlerdir. İnsanı tanımak ve Allah'ı tanımak. İnsanı anlamak ve Allah'ı anlamak. İnsana gelmek ama oradan Allah'a gelmek. Dolayısıyla her ne söylüyor isek, inşallah da Allah nasip eder, bundan sonra her ne söyleyecek isek hep bu formül üzere olacaktır. O yüzden Rahman'ı tanıyamamış bir insan aslında hiçbir şeyi fark edememiş olan insandır. Sadece gözü gördüklerini gören bir insandır. Sadece gözü gördüklerini gören bir insandır. Görülebilenin arkasını göremeyen insandır. Aslında o kör bir insandır. Bugün 18. ayetten itibaren devam edeceğimizi söylemiştik geçen hafta hatırlarsanız. Kamer suresinin 18. ayeti eski bir kavimden bahseder. Dediğimiz gibi Allah yine bizim önümüze önceki kavimlerin yapa geldiği hastalıklardan başlar. Ad kavmi de yalanladı der. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Ayet-i kerimenin biten şekli uyarmamdı dikkat ettiyseniz. Benim uyarmam nasıl? Ondan öncesi azabım. Bunların yan yana gelmesi uyarının sonunda mutlaka bir azap vardır demektir. Biraz daha dil bilimi açısından düşünecek olursak azabın gelmemesi için kişinin uyarılan yere gelmesi gerekir demektir. Yani kişi uyarılan yere daha önce gelir ise azaba gelmeyecek demektir. Gelmez ise azaba gelecek demektir. Bu ciddi bir şeydir. Yani şu denir aslında. Ey insan, ey kendisini çok seven insan, eğer gerçekten kendini çok seviyor isen, kendini seven bütün insanların hiç dayanamayacağı bir şeye dikkat et. Kendini seven bütün insanların hiç dayanamayacağı bir şeye dikkat et. O Rahman'ın azabıdır. O eski kavimlere de verildi. Yine verilir. Ama ahiret çok yaklaştığı için Allah bildiğimiz anlamda güncel azapları askıya almıştır tabiri caizse. Durdurmuştur. Neden? Kıyamet yani ahiret çok yaklaşmıştır. Oraya sakladığı için Rahman şimdi kavimlerin başına bildiğimiz anlamda eski kavimlerin başına gelenler türünde başka türlü oluyor ama o tarzda o farklılıkta gelmiyor. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın hala sıcak olan bu ayetleri, hala güncel olan bu ayetleri azabı istemeyen tüm insanlara açık bir ihtardır. Eğer arzu etmiyor iseniz ki etmemeniz gerekir, o zaman uyarıları dikkate alın. Nedir o uyarılar? Birkaç şeyden sonra yine uyarılarına devam edecek Allah. 19. ayet, biz o uğursuz yani felaket yüklü, bela, musibet yüklü, sürekli bir günde üzerlerine kulakları parlatan kasırga gönderdik. Kulakları çatlatan, patlatan, insanların zihinlerinde ve hayatlarında müthiş bir sıkıntı olan, eziyet olan, o şekilde de okuyabiliriz, azabı gönderdik. İnsanları söküp atıyordu. Allah bunları zihnimizde düşünmemizi istiyor. Yani canlandırmamızı istiyor. Çünkü Rahman'ın anlattığı, mesela kıyamet sahnelerini anlatan sureler ya da ayetler, eğer bizler tarafında zihnimizde somutlaşmazsa, yerine oturmazsa, yapmak istediği infial gerçekleşmeyecektir. İnsanları söküp atıyordu. Sanki onlar kökünden sökülüp kovulmuş ya da kopmuş hurma kütükleri gibiydi. O insanların, orada yaşanan şeylerin, evlerinin, barklarının da bunun içine dahil olabileceğini düşünebiliriz. Oradaki tüm hale, azap, büyük bir kasırga gibi, büyük bir fırtına gibi her şeyi kökünden söküp atıyordu diyor Allah. O zaman yaptıysam yine yapabilirim diyor aslında Allah. O kavimler hak ettiyse siz de hak ediyorsunuzdur, hak edebilirsiniz diyor Rahman. Aslında bunlar insanın düşünüp öğüt alması içindir ki zaten o ayetler yine gelecek. Şu halde 21. ayetten devam ediyoruz. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Biraz önce de yukarıda ifade etti Rahman. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Gördünüz mü? Demek ki uyardığımın arkasından bir azap geliyor, anladınız mı? Bunu idrak ettiniz mi? Düşünüyor musunuz? Bunun sizin için ciddi bir bela olacağını görmüyor musunuz? Bu uyarılar kime sevgili dostlar? Bu uyarılar müstanilere. Nedir müstani? İhtiyaç hissetmeyen, kendisini yeterli gören, zengin gören, kendisini problemlerini halletmiş gören, kendisini aşmış gören vesaire. Yani kendi kendine yeterli olacağını zanneden, bunu düşünen, buna inanan insanlara ve müstekbirlere, yani kibirli olanlara, kendisine çok düşkün olanlara, kendisinden memnun olanlara ve inatçılara, ayetlere gelmemek için direnen insanlara. Yani hepsi aslında bir şey söyler, Allah'tan net bir şekilde ve bilinçli bir şekilde yüz çevirmiş olanlaradır bu uyarılar. Öyle olmamak için yüzün bir yere çevrilmiş olması gerekir. Vahye ve sonuçta da Rahman'a. İşte o yüzden yine iki haftadır işlemiş olduğumuz ayet tekrar önümüze geldi. Yine önümüze gelecek. Çünkü tam 5 kez, 4 artı 1 tam 5 kez bu ayet bu süre içerisinde zikredilir. Neden? Çünkü çok önemli. Andolsun diyor Allah 22. ayet. Biz bu Kur'an'ı zikir için, yani öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Çok az. Burada dikkat ettiyseniz iki şey çok öne çıkıyor. Bu kitabın düşünülmesi için indirildiği ve bunun kolaylaştırılmış olduğu. İki şey çok öne çıkıyor. Bunları tekrar biraz daha zihnimizde yerine iyice oturtacak olur isek, doğru bilgi olmadan doğru düşünme olmaz. Doğru düşünme olmadan doğru anlama olmaz. Doğru anlama olmazsa doğru amel olmaz formülünden yola çıkarak düşünmeye ne anlam yüklenmesi gerekli olduğunu konuşmuştuk. Yoksa salt felsefi anlamda, entelektüel anlamda, zihin cimnastiği diye çok moda olan, çok anlamsız olan o sözdeki kastedilen anlamda herhangi bir düşünmek değil bu. Çünkü Allah bir kitap format etmiş, bir kitap indirmiş, bu kitabın anlaşılması için düşünmeyi ön şart yazmış, ön şart olarak koymuş. Yani öyle bir şey ki bu, düz metin olarak okuduğunuzda bir şey ifade etmiyor sizin için. Ya da düzeltelim, çok derinlemesine bir şey ifade etmiyor. Tabii ki eder. Ama insanların ekserisinde, ekserun nas diyor ya Allah-u Teala ayette, ekserisinde inanmaya karşı bir temayül, yani yöneliş yoktur. Neye yöneliş vardır? Hevaya ve hevese, keyfine ve zevkine, kendi çıkarımlarına ve nefsi akışlarına, akan yollara karşı bir yöneliş vardır. Dolayısıyla o tip insanlar hep ağzına bir şey dolamışlardır. Bu Kur'an'ı biz anlayamayız. Allah da bunun yanlış ve yalan olduğunu söylüyor, tekzip ediyor. Bu kitap kolaylaştırılmıştır diyor. Demek ki orijinali, yani levh-i mahfuzdaki hali şu andaki elimizde bulunan Kur'an'dan daha zor aslında. Bu ayetten ilk elde hemen onu anlayabiliriz. Levh-i mahfuzdaki kitap, yani bu kitabın anası diyor Allah defaatle kitabında, şu anda bizim elimizde olan bu kitaptan daha zor. Belki daha derin, belki daha ince noktalar var, bilemiyoruz. Çünkü ondan bizim haberimiz yok. Bize sadece indirilmiş olan, ikram edilmiş olan kitaptan bizim haberimiz var. Ama o kolaylaştırılmış diyor Allah. Şimdi iki sözü yan yana getirmek lazım. Kitabı indiren, inzal eden Rahman diyor ki bu kitap kolaylaştırılmış. Kendisine indirilmiş olan insanlar da diyor ki hayır, o kitap zor. Allah diyor ki kolay, insanlar diyor ki zor. Allah diyor ki anlarsınız, insanlar diyor ki anlamazsınız. Allah diyor ki düşünüp öğüt alın, insanlar diyor ki düşünmeyelim, öğüt almayalım.
16: Allah diyor ki bu kitapta sizin için hayır vardır, şeref vardır. İnsanlar diyor ki hayır, öyle bir şey yoktur. Kime bakacağız? Kimin sözünü dinleyeceğiz? Kimi ciddiye alacağız? Allah diyor ki biz bu kitabı kolaylaştırdık. Allah söylüyor, başkası değil. Ne için ya Rabbi? İnsanlar düşünüp öğüt alsınlar diye. Demek ki mümkün bu. Kur'an üzerinde 15 küsür senedir çalışma yapan bir kardeşiniz olarak şunu söyleyelim ki sevgili dostlar. En basit, tabiri caizse olarak söylüyorum, en basit bir şiiri anlamaktan bile kolaydır Kur'an-ı Kerim'i anlamak. Yani sürekli Kur'an-ı Kerim okuyan, bunu anlamaya çalışan bir kardeşiniz şiirlere baktığında ben hala birçok şiiri anlayamadığımı fark ediyorum. Acaba diyorum şair burada ne kastetmiş? Ama Kur'an-ı Kerim'i anlamak zordur, anlayamayız diyen insanlar her ne hikmetse bunu da anlamak mümkün değil. Şairlerini, şiirlerini takır takır anlıyorlar. Bir sürü de şey çıkartıyorlar, şerh ediyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i anlamak herhangi bir şairin bence acayip metinlerini anlamaktan çok daha kolay ve çok daha evladır. O yüzden şiiri anlamaya gösterilen ilginin onda biri ya da yirmide birini bir insan vahiy anlamaya gösterse kesinlikle bunu anlar. Allah bu sözün arkasında çünkü. Allah düşünüp öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık diyor. Burada alimler filan demiyor, insanlar diyor. Çünkü şeytan hemen bu birinci merhaleyi atladığımızda ikinci merhaleyi, ikinci çukuru bizim önümüze koyar. Tamam insan anlar ama yine biz anlamayız. Kim anlar? Alimler anlar. Öyle bir şey de yok ki. Sadece şu var. Bu kitaptan ya da Allah'tan diyelim, ayet öyle, ayet-i kerimede öyle geçiyor. Allah'tan layıkıyla ancak alimler korkar. Neden? Onlar bilirler. Onlar normal insandan daha çok anlarlar. Ama şöyle bir şey hiçbir yerde yok. Şu söyleyeceğim şekilde bir ayet hiçbir yerde yok Kur'an-ı Kerim'de. İsteyen bakabilir. Bu Kur'an'ı sadece alimler anlar, ondan başka kimse anlamaz. Bu Kur'an'ı sadece ashab anlar, ondan başka kimse anlamaz. Böyle bir şey yok, mümkün değil. İman yoluyla bile kimse bunu bulamaz. Kolaylaştırdık diyor Allah. Allah'ın kolaylaştırdığını kim zorlarsa Allah'la insan arasına engel koyar, dikkat. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Allah'ın kolaylaştırmış olduğu kitabı kim zorlaştırmaya kalkarsa Allah ile insanlar arasına engel koyar. Allah da o engeli ortadan kaldırmasını çok iyi bilir. O yüzden ne söylediğimize çok dikkat etmeye ihtiyacımız var. Her kim bu Kur'an'la insan arasına engeller koyuyorsa vay o kişinin haline. Allah anlar diyor, anlarsınız diyor, insanlar anlamazsınız diyor. Ama bizi Allah yarattı. Bu kitabı da Allah indirdi. O yüzden biz tabii ki onun sözünü dikkate alıyoruz. 23. ayetse Semud kavmi de uyarıları yalanladı. Demin Ad kavmini zikretmişti Rahman. Şimdi Semud kavminden bahsediyor. Semud kavmi de birçok belayı hak edecek isyanlarda bulunmuşlardı. Peygamberlerine zulmetmişlerdi. Günahın her türlüsünü yapmışlardı. Ve o insanlara uyarılar gelmişti. Ama ciddiye almadılar. Neden? Başka şeyi ciddiye alıyorlardı. Önemsiyorlardı. Keyiflerini, zevklerini, nefislerini, hevalarını önceliyorlardı. Buna bir kez daha değinmekte yarar var. Dediler ki 24. ayet. Bizden biri olan bir beşere mi uyacağız? Bu durumda gerçekten biz herhalde sapıklık yapmış oluruz, delalete düşmüş oluruz, çılgınlık içinde kalmış oluruz diye tiye alıyorlardı. Ayette geçmiyor da ayetin gelişinden o içinde zikrediliyor. Yani dalga geçiyorlar. Herhalde biz ahmak insanlardan oluruz, çılgın oluruz, sapıklığa düşmüş oluruz herhalde diye böyle biraz dudak bükerek dalga geçiyorlardı haşa. Neyle? İlahi uyarıyla, azapla. Buradan ne çıkartabiliriz? Buradan bize ne söz söylenir? İlahi istekleri ve uyarıları ciddiye almayan, önemsemeyen insanlar Allah indinde bu insanlar gibidir. Çok önemli bir şey aslında bu. Yani uyarılara ve uyarana dikkat etmeyen insanların halet ruhiyesidir bu. Bir beşer mi diye söylüyor. Bunun üzerine biraz duralım isterseniz. İnsanla beşer arasında fark vardı. Bunu defaatle eski programlarımızda zikretmiştik hatırlarsanız. Bir kez daha zihnimizde hemen pratik olarak hatırlayalım. Beşer sıfır noktasının altındaki insandı. İnsan, insan halinin sıfır noktasıydı. Yani insan olgunlaşmaya daha müsait, daha namzet bir halet-i ruhi içerisindeyken beşer hata yapmaya, insani ve özel hayvani özellikleri, nefsi anlamda söylüyoruz, daha çok ortaya koymaya kabarık bir şekilde bekleyen bir yaratıktı, varlıktı. Yani beşer hata yapma oranı ve kapasitesi insana göre daha yoğun, yüklü olan bir durumdur. Yani eksi bir durumdur, sıfırın altındadır. İnsan sıfır noktasıdır. Ahlaklı insan biraz daha yukarıdadır. İmanlı insan biraz daha yukarıdadır. Tam olarak İslam'ı yaşayan insan çok daha yukarıdadır. Böylece yukarı doğru gider. İşte orada beşer diye biraz hafife alma. Bu da bizim gibi işte hataları olan, yiyen, içen, her türlü şeye, her türlü acziyete. Çünkü beşer kelimesinin içine acziyet de var. Acziyete düçar olmaya müsait öyle bir hali olan bu insana mı biz uyacağız? Hafife alan, ciddiye almayan insanların psikolojik yapısıdır aslında bu. Halbuki orada yapılması gereken şu olmalıydı. Sözü getiren insanı küçümsemek yerine, eğer karşı çıkıyorsa, yapabiliyorsa, gücü yetiyorsa, şu olmalıydır Allah-u Teala'nın da dediği gibi. Vahide geçiyor ya Bakara suresinde. İnsanları ve cinleri, her kimse arkadaşı dostu çağırsınlar, gelen bu vahyi yalanlasınlar diyor Allah. Buna gücünüz yetiyorsa yapın. İşte eğer bu vahiyle problemi olan bir insan varsa ya da insan topluluğu varsa, yapabiliyorsa bunu yapsın. Arkadaşını, eşini, dostunu, bütün insanları çağırsın diyor Rahman. Hatta cinleri de çağırsın. Çok büyük bir iddiadır bu aslında. Yapamazsınız ve yapamayacaksınız diyor. Bir kelimesini bile, bir ayetini bile yapamayacaksınız ki yapamadılar da ve yapamayacaklar da. İşte bunu yapmaya yanaşmayan insanların, bu o kadar çok değerli olan sözleri getiren insanları hafife alması, onunla ilgili bir kusur bulması çok ciddi bir problemdir. Buradan bize şöyle dersler de çıkar sevgili dostlar. Eğer bir çocuk 13 yaşında, 15 yaşında genç bir çocuk bize çok doğru, çok hikmetli bir söz söyleyecek olursa, sen daha çocuksun, sen daha ne öğrendin ki, ne okudun ki, ne biliyorsun ki bana bunu söylüyorsun dersek, işte bu kavmin mecazi anlamda kısmen düştüğü duruma düşeriz. Dikkat. Ya da bizim hiç önem vermediğimiz, değer vermediğimiz, mizacımız uyuşmadığı için, hani halk tabiriyle yıldızımız barışmadığı için pek sempati duymadığımız bir insan bir gün kalkar da bize çok hakiki, çok doğru, hikmet dolu, ilahi bir düsturu bizim önümüze koyarsa, ya sen kim oluyorsun da bana bunu söylüyorsun dersek, işte o kavmin düştüğü duruma düşeriz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bunun altında kibir yatar arkadaşlar. Kendini beğenmişlik yatar, yani müstahanilik yatar. Hikmet diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminin yitik malıdır, Müslim'de geçiyor. Hikmet müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır. Varyasyonları da var bunun ama hepsi aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Yani hikmet 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuktan da gelebilir. Hiç önemsemediğimiz bir insan da gelebilir. Saçı sakalı birbirine karışmış bir fakir, bir derviş, bir dünyadan geçmiş bir insandan da gelebilir. Çok bilgili bir insandan da gelebilir. Başka hiçbir şey bilmeyip de sadece o söylediği şeyi bilen insandan da gelebilir. Bunun bir önemi yoktur. Olmaması gerekir. Burada önemli olan o sözün kendisidir, kalitesidir, niteliğidir. O sözün derinliğidir. Bizi Allah'a yaklaştırıp yaklaştırmıyor olmasıdır. Eğer Allah'a yaklaştırabilecek çok kıymetli bir söz, kıymetli olmadığını düşündüğümüz bizce bir insan tarafından geliyorsa ve biz ondan sırt çevirirsek, eski kavimlerin yaptığını yapmış oluruz. Dikkat! İnsanlarla ilişkilerimize nefsi boyuttan değil, kalbi boyuttan, rahmani boyuttan bakmaya ihtiyacımız var. Hiç ummadığınız yerden sizi rızıklandırırız diyor Allah. Her nedense, her ne hikmetse, bu ayet sadece yeme içme şeklinde yorumlanmış, tefsir edilmiş. Doğru ama eksik. İlim rızkı nerede kaldı? Hikmet rızkı nerede kaldı? Anlama tefekkür rızkı nerede kaldı? Ruhun rızıkları nerede kaldı? Benim ruhumun, rızık olarak ihtiyaç hissettiği bir insan, hiç ummadığın birisinden gelecek,

25. ayetten devam ediyoruz. Zikri diyor Rahman, yani vahyi, İçimizde ona mı bıraktı diye bir ifade var, bir şiddetli bir itiraz var. Sanki kendileri çok layıkmış gibi, dikkat ettiyseniz bu sözü Mekkeli müşrikler de söylüyorlardı. Sanki kendileri çok buna müstahakmış gibi de neden ona indi biz varken diye o mealde sözler söylüyorlar. Zikri içimizde ona mı bıraktı Rahman şeklinde? Hayır. O çok yalan söyleyen diye de iftirada bulunuyorlar o zikri getiren peygambere. Hayır, o çok yalan söyleyen kendini beğenmiş ve şımarıktır diye iftira ediyorlar. Halbuki bu kendi haleti ruhiyeleridir. Biliyorsunuz bu program yaklaşık 5 yıldır sürüyor. İlk ikinci, üçüncü yıllarında tanımlama yaptığımız insan psikolojilerine tekrar geri döneceğiz. Çünkü burada bir haleti ruhiye var. Nedir o? İçinde bulunduğu çukura başka insanları çekme psikolojisi. Halbuki biz biliyoruz ki bir peygamber asla yalancı olmaz, asla şımarık olmaz, asla kendini beğenmiş olmaz. Peki bu haller olmadığı halde kim bir peygambere böyle söyler? Anlıyoruz değil mi? Kendisi öyle olanlar söyler. Neden? Normalleştirmek için. Hani halk tabiriyle çok geçmiştir. İşte tencere dibin kara, seninki benden kara var ya, işte bu o. Kendi gibi görmeye zorlar insan kendi başkalarını. Mesela kendi içinde şüphecilik olan bir insan hiç gereği yokken, hiç de söz oraya gitmezken, bak sende de şüphecilik var der arkadaşına. Niye? Kendini rahatlatmak için. Başka insanlara da o şüphecilik hastalığını yaymak ister. Psikolojisinde o vardır. Başka insanların da şüpheci olmalarını çok arzu eder. Niye? Kendisinin normalleşeceğini zanneder. Kendisi şüpheci, başkaları değilse o zaman farklılık olur. Kişi de kendini kandıramayacağı için, kendini ikna edemiyor olduğu için başkalarında da onu görmek ister. Hep o gözle bakar ama yanılır. İşte o inkar eden insanlar da aynı şeyi yapıyorlardı. Şımarık bir peygamber diyorlardı. Kendini beğenmiş bir peygamber diyorlardı, haşa. Yalancı bir peygamber diyorlardı. Aslında o sıfatlar eksiksiz olarak o insanların, yani o toplumun tam da kendi halleriydi. Bunu normalleştirmek için böyle yapıyorlardı. Aslında buradan bize şu ders vardır sevgili dostlar. Eğer kendimizdeki hastalıkları başkalarına bulaştırmaya çalışıyorsak, başkalarında da o hastalıklar varmış gibi yapıyor isek, dikkat, aynı psikolojik hale biz de girmiş oluruz. O insanlar gibi davranmış oluruz. O insanlarla aynı yerde durmuş oluruz. Bu çok önemli. Kendimize çok dikkat etmemiz lazım. Kendi hastalıklarımızı kime bulaştırmaya çalışıyoruz ve neden bunu yapıyoruz? Buna çok dikkat etmemiz lazım. 26. ayetse, onlar yarın kimin çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş ve şımarık olduğunu çok iyi bilecekler diyor. Ne güzel değil mi? Tam da ayet çok güzel izah etti aslında. 26. ayet, onlar yarın, yani ahirette, o hesap gününde öyle bir söz kullanıyor ki Allah o hesap günü için. Çocukların saçlarını ağartan bir gün. Daha fazlası mümkün değildi düşündüğümüz zaman ama. Yani öyle bir söz ki bu, öyle bir ayet ki, çocukların saçlarını ağartan bir gün. Çocuğun saçı ağrır mı? Küçük çocuklarınız varsa inceleyin sevgili dostlar. Aslında her nerede çocuk görürseniz inceleyin. Çünkü kendinizi incelemiş olursunuz. Çocuklarda mutsuzluk yoktur. Çocuklarda kısmi huysuzlukların dışında huysuzluk yoktur. Çocuklarda derin düşünce yoktur. Çocuklarda hüzün yoktur. Çocuklarda gam, keder yoktur. Yani çocuklarda saçları beyazlatabilecek hiçbir şey yoktur. Çocuklarda kin de yoktur. Ona kızar bağırırsınız, bir saat sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranır. Ne kadar güzel değil mi? Ama ne oluyor ki onların bile saçlarını beyazlatabilecek bir gün diyor Allah. Nasıl bir gün, ne biçim bir gün, ne dehşetli bir gün. O bile nefsi nefsi demiş ve saçları bembeyaz olmuş. Varın gerisini siz düşünün diyor aslında Rahman. İşte o yarın, onlar yarın, kimin çok yalan söyleyen, kimin kendisini beğenmiş ve şımarık olduğunu çok iyi bileceklerdir diyor. Aslında bize söylüyor Allah. O iftira ettiğiniz, kendi hastalıklarınızı bulaştırdığınız, vahyi çok fazla önemsemediğiniz o nefsiniz, yarın çok iyi bilecek diyor, gerçeği görecek diyor Rahman. Bu sözleri sadece Allah-u Teala'nın eski o

0: varmış azmış kavimlere söylemiş olduğu dehşetli ayetler olarak görürsek, ayetleri sınırlandırmış oluruz sevgili dostlar. Ayetleri küçültmüş ve daraltmış oluruz. Tam da kendi istediğimiz gibi. Çünkü isteriz ki ayetler hiç canımızı yakmasın. Başka ne yapacaktı Allah? Öyle şey olur mu? Eğer gerçekten canımızın yanmasını istemiyorsak, ahirette yarın yani şimdiden canımızı kontrol altına almaya ihtiyacımız var. 27. ayetse, gerçek şu ki biz diyor Rahman, bir fitne yani imtihan ve deneme konusu olarak dişi deveyi kendilerine gönderdik. Şu halde sen onları gözetleyip bekle ve sabret. Semud kavminin bir imtihan şekli bu. Onlar dişi bir devenin su içme günlerinin takip edilmesi isteniyordu. Tefsir kitaplarında bunlarla ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Biz işin o yönüne fazla girmiyoruz. Bir vaka var, bir fitne var. Fitne ne demek? İsterseniz buradan söze başlayalım. İki tip fitne vardır sevgili dostlar. Birincisi, Rahman'ın bu ayette de olduğu gibi ve birçok ayette de olduğu gibi bizim ne reaksiyon göstereceğimizi, nasıl tavır yani karşılık göstereceğimizi görmek ve ölçmek için yapmış olduğu yani yaratmış olduğu imtihanlardır. Bunlar Rahman tarafından gelen fitnelerdir. Bir de bizim kendimize yapmış olduğumuz fitneler vardır. Yani izin verdiğimizden dolayı kendimize doğru yaptığımız. Mesela diyor ki Rahman, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir. Normalde değildir ama fitnedir. Nasıl fitne olur? Mesela siz Kur'an okumak istiyorsunuz ama eşiniz ve çocuklarınız müsaade etmiyor. Eğer onların müsaade etmemesine kulak asar, Kur'an-ı Kerim'i kapatırsanız işte size bir fitne. Siz bir ders halkasına gitmek istiyorsunuz, bir sohbete gitmek istiyorsunuz. Eşiniz bunu istemiyor. Onun hatırı için evde kalıyorsanız, ruhunuzun hatırını ve Allah'ınızın hatırını tehir edip geri bırakıyorsanız işte size fitne. Tam tersi de geçerlidir. Siz bir hanım olarak gündüz sohbete gitmek istiyorsunuz, derse gitmek istiyorsunuz, Kur'an öğrenmeye gitmek istiyorsunuz, eşiniz buna müsaade etmiyor. Eşinizin hatırını tercih ediyorsunuz, Rahman'ın hatırını tercih etmiyorsunuz, işte bu size bir fitne. Ya da iş yerinde çalışıyorsunuz, namaz vakti geldi fakat vaktinde kılmıyorsunuz, geciktiriyorsunuz. Allah o anda bir müşteriyi gönderiyor ve o müşteriyle ilgileniyorsunuz ve namazınız geçiyor. İşte size bir fitne. Elinize kitap alıyorsunuz, okuyorsunuz. Bir yerden bir müzik duyuyorsunuz, kitabı kapatıyorsunuz, başlıyorsunuz o müziği dinlemeye. İşte size fitne. Bunları çoğaltabiliriz. İkinci fitne şudur sevgili dostlar. Allah ile bizim aramıza girip, Allah ile, buraya dikkat, Allah ile bizim aramıza girip bizim Allah'a gitmemizi engelleyen, ister o farkında olsun ya da olmasın, bizim Allah'a gitmemizi engelleyen her ne şey var ise o fitnedir. Her ne şey var ise o fitnedir. Demek ki birinci fitne Allah-u Teala'nın imtihan için göndermiş olduğu denemelerdir. İkinci fitne bizim müsaade ettiğimizden dolayı bizim başımıza bela olan, iş açan ve bizim Allah'la aramıza giren, dikkatimizi dağıtan şeydir. Fitneyle ilgili fitne iki nokta üst üste diye bir şey yazacak olsak, fitne eşittir dikkat dağıtan. Tekrar söylüyorum, fitne eşittir dikkat dağıtandır. Her ne bizim dikkatimizi dağıtıyorsa o fitnedir. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Allah ile aramıza ne giriyor? Mesela çok arkadaşımızı biliyorum, namazlarını çok hızlı bir şekilde kılıyor. Niye? Bir dakika kazanmak için ya da 1,5 dakika. Mesela bir insan ihlaslı bir şekilde ağır ağır namaz kılsa 4 ila 5 dakika sürer. 4 rekatlık bir namaz için söylüyorum. 4 ya da 5 dakika sürer. Hızlı bir şekilde kıldığı zaman dakika tutsun, 2-2,5 dakika sürer. Yani 4 rekatlık bir namazda hızlı kıldığı zaman 1 ya da 1,5 dakika kazanacaktır. Nasıl kazanıyorsa. İşte onu şeytan gözünde büyütür. İşim var, telefon etmem lazım, bir yere bir teklif vereceğim, bir görüşmem var, şöyle var, böyle var diye aklına birçok şey getirtirir ve namazını paldır küldür kılar. Yani Resul Efendimizin hadislerde söylediği gibi yüzüne çarpılacak şekilde kılar. ne dediğini bilmez, ne rekatta ne söylediğini bilmez, ne okuduğunu bilmez, hiçbir şey bilmez. Sadece namaz kıldığını zanneder o kişi. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. Bir tavuğun yem yemesi gibi böyle takır takır takır takır namaz kılmayın. Neden? O namaz kılma olmuyor ki ondan. İşte bu bir fitnedir. Ağır ağır huşu ile ve haşyet ile, huzur ile kılmamış her namaz bize fitne olmuştur. Bizi kandırır. Çünkü diyor ki Rahman, ne dediğini bilinceye kadar namaza yaklaşma. Ne dediğini bilinceye kadar. Ayetin bir bölümü bu. Ne dediğini bilinceye kadar. Yani Allah indinde, Allah katında ne dediğimizi çok iyi bilmeye ihtiyacımız var. Ne dediğimizi bilmiyorsak o namaz nakıstır. Buna çok dikkat etmek lazım. Fitnelerimiz o namazı layıkıyla kılmamıza engel olmuştur. Eşimiz, işimiz, gücümüz, bir şeyimiz, birçok şey olabilir bu. Hiçbir şey bizim ibadetlerimizi, Allah ile olan hukukumuzu, ilişkilerimizi yıpratabilecek noktada durmaması gerekir. Her ne bizim Allah'la ilişkilerimizi yıpratabilecek noktada ise o fitnedir. Bunlardan sakınmaya ihtiyacımız var. Gerçek şu ki diyor, ayeti tekrar baştan okuyalım isterseniz. Gerçek şu ki biz bir fitne olarak o dişi deveyi kendilerine göndeririz. İmtihan ediyordu Allah-u Teala su içme sırasını takip etmeleri için. Şu halde sen onları gözetleyip bekle. Sabret, göreceksin diyor. Fitnenin ortadan kaldırılabilmesi için, biraz da oraya girelim isterseniz, sonra diğer ayete geçeceğiz. Fitnenin ortadan kaldırılabilmesi için insanın ayarının, hassaslık ayarının yüksek olması gerekir. Bir şeyin fitne olup olmadığını fark edebilmesi için oradan bahsediyoruz. Hassaslık ayarının yüksek olması gerekir. Eğer hassaslık ayarımız yüksek olmazsa fitneler bizi çok rahat bir şekilde kandırabilir. Ve sonuç itibariyle bunun fitne olduğunu çok iyi bir şekilde anlayabiliriz. Bunun anlaşılabilmesi için şöyle de bir yol vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyor ashab. Ey Allah'ın Resulü, biz günah nedir, helal nedir, yani iyilik nedir, kötülük nedir bazen ayırt edemiyoruz. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bu haram mı helal mi diye yaptığımız işler için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir formül söylüyor. Diyor ki o şeyi yaptığınızda içinizde bir huzursuzluk varsa o doğru değildir, günahtır. Allah ondan razı değildir. Yine o şeyi yaptığınızda neyse o, İçinizde bir huzur, bir sükun varsa o güzeldir, o hayırdır. Onu yapın. İşte bize bir ölçü. Bir şey yaparken içimiz sıkılıyorsa oraya şeytan karışmış demektir. Nefsimiz karışmış demektir. Oradan uzak durmak lazım. Bir şey yaparken de huzurlu oluyorsak, mutlu oluyorsak, içimizde böyle bir sekinet, bir lezzet geliyorsa o şey hayırdır, güzeldir ve istikamet üzeredir. Onlara devam etmek lazım. 28. ayetse ve onlara suyun aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Su alış sırası kiminse o hazır bulunsun. Çeşmeler vardı, sıralar vardı. İnsanların buna riayet etmesini söylüyor. Tefsirlerde dediğimiz gibi burada birçok malumat bulabilirsiniz. 29 ise derken arkadaşlarını çağırdılar. O da bıçağı kapıp hayvanı ayağından ayaktayken diyelim isterseniz ona, ayaktayken kesiyorlar, biçip yere devirdi. Tefsirlerde çünkü o şekilde bilgi görürsünüz. Yani o imtihan, yani fitne için bakalım ne yapacaklar, nasıl davranacaklar diye Rahman'ın göndermiş olduğu o deveyi kestiler. Ve artık bela onlara düçar oldu. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Demek ki ben, diyor Rahman aslında, azap göndermem uyarmadan, bela göndermem sizi denemeden. Aslında şu ayetle beraber düşünebiliriz. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle takdim ettiğinizden dolayıdır diyor Rahman. Ne güzel. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle, yani Allah'a takdim ettiklerinizden dolayıdır. Takdim ettiklerinize bakın diyor Rahman. Eğer takdim ettiğiniz, Allah'a sunduğunuz şeyler kötü, çirkin, kerihse onlar size musibet olarak geri dönecektir. Bu hem sosyolojik olarak böyledir, hem de psikolojik olarak, ferdi olarak böyledir. Ashab öyleydi sevgili dostlar. Onlarda öyle bir hassaslık ayarı vardı ki ayağa takıp düşseler acaba ben ne halt yedim, ne yaptım da böyle başıma geldi derlerdi. Başlarına gelen en ufak bir musibetten hemen kendilerini sorguya alma melekesi vardı. Ben ne yaptım, ne yanlışlık yaptım ki bu benim başıma geldi derlerdi. Öyleydi çünkü ayetleri öyle anlıyorlardı, öyle okuyorlardı ve doğrusu da oydu. Her türlü başımıza gelen şey mutlaka bizim önceden takdim ettiklerimizden dolayıdır. Bazı istisnalar da vardır. Allah bizi denemek için, sabrettirmek için, bakalım ne yapacak, ne reaksiyon gösterecek diye imtihanları da vardır. Bunu onunla birlikte düşüneceğiz. Ama ekserisi başımıza gelen her musibet Allah'a kendi ellerimizle takdim ettiğimizden dolayıdır. Şu halde 30. ayetti. Şu halde benim azabım ve uyarmam nasılmış? Bu dikkat ettiyseniz başına musibet gelmiş her kavmin arkasından gelen bir ayettir. Nasıl yapmış Allah bu azabı? Şimdi onu bize söylüyor. Aslında bizi oraya götürüyor Rahman. Çünkü biz 31. ayet. Çünkü biz onların üzerine tek bir çığlık gönderdik. Çok büyük bir çığlık. Çok güçlü bir çığlık ses. Böylece onlar ahıldaki çalı çırpı gibi, kuru ot gibi oluverdiler. Yani çerçöp oluverdiler, paramparça oldular. O çığlığın dehşetinden diyor Allah. Bizi oraya götürdü Rahman. O anları yaşatıyor. Neden? Müstani olmayın diyor ey insanlar. Onlara yaptıysam size de yapabilirim. Onların başına isyan ettikleri için, fitneye tutuldukları için, akıllarını, kalplerini ve imanlarını kullanamadıkları için, başlarına nasıl bela geldiyse sizin de başınıza bela gelir diyor Rahman. Dikkat edin diyor. Bunların hepsi uyarıdır sevgili dostlar. Yine o meşhur, çok ağır ve çok yoğun ayet bizim önümüze bir kez daha geldi. Ne söyleyelim bilmiyorum ki. 32. ayet. Tam 5 kez geçen ayet yine bizim önümüze geldi. Andolsun biz Kur'an'ı zikir için, yani düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mıdır? Kolaylaştırılmış ve insanlar tarafından düşünülmesi beklenen kitap 5 kez aynı sure içerisinde aynı şeyi söylüyor. Düşünün diyor Allah. Düşünün öğüt almak için ama başka bir şey için değil. Düşünün besmele ile düşünün. Hani ikra diyordu ya, ondan sonra yaratan Rabbinin adıyla diyordu ya, oku ama Allah'ın adıyla oku. Burada da düşün ama Allah'ın adıyla düşün. Ve öğüt almak için düşün. Sonuçta senin hayrına olacak, Rahman'ı daha iyi anlayabilecek ve sonuçta ona firar edebileceğin şekilde düşün. Çünkü tekrar edelim sevgili dostlar, insan düşününce anlar. Düşünmeyen anlayamayan insandır. Az düşünen az anlar, çok düşünen çok anlar. Lut kavmi de devam ediyoruz 33. ayet. Lut kavmi de uyarılanları yalanladılar. Yani peygamberlerin ciddiye almadılar. Kulak asmadılar, ukalalık yaptılar diyor Rahman.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
2: Allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Peki Allah ne yapmış karşılığında? Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Felaket, felaket üstüne. Hani eskiler der ya gökten taş yağdıracak diye. Şimdiki yeni nesil de gençler de böyle dalga geçer. Başımıza taş yağacak diye ne anlama geldiğini bilmeden, bu ayetleri düşünmeden. Halbuki çok ağır söz söylüyorlar, farkında değiller. Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Gökten taş yağdırdık diyor Allah. Yalnız Lüt ailesini bu azaptan ayrı tuttuk anlamında, onları seher vaktinde kurtardık. Eşi kalanlarla beraber olmuştu hatırlarsanız. Başka surede geçiyor. Tarafımızdan bir nimet olarak. Allah azaptan kimi kurtarır? Tarafımızdan nimet olarak biz şükredenleri böyle ödüllendiririz. İşte geldik işin çok ince ama çok ağır yerine. Allah kimi azap etmez? Ya Rabbi, bu ayetleri gördük, anladık, utandık ve düşündük. Şimdi öğüt almak istiyoruz ya Rab. Bize anlat, bize aç. Hakikati aç, hikmeti aç, güzellikleri bize aç ya Rabbi. Ne yaparsak biz o azabın dışında kalırız ya Rabbi. Ne yaparsak hiçbir gölgenin olmadığı, yalnız senin gölgenin olduğu günde, senin gölgenin altında nasıl toplanabiliriz ya Rabbi? Aslında cevabı basit. Basit ama çok zor. Basit söylenmesi ama bütün ömrü alan bir cevabı var. Her kim hayattayken o beyaz kefeni giymeden önce o soğuk ağızların tadını kaçıran diyor hadis-i şerifte. Ağızların tadını kaçıran o ölüm gelmeden önce her kim Allah-u Teala'nın vahyinin gölgesi altında toplanırsa işte onlar ancak o mahşer gününde Allah-u Teala'nın gölgesi altında toplanacaklar inşallah. İşte onların açılımı ise şakirlerden olmasıdır. Nedir şakir? Çok şükredenler. Ne için Allah onları kurtarmış? 35. ayetin son kısmı o şekilde. Biz şükredenleri böyle mükafatlandırırız diyor Allah. Onlar azaba uğramadılar. Neden ya Rabbi? Şükrettikleri için. Ne demek şükretmek? İşittik ve itaat ettik sözüyle başlayan, düşünüp öğüt aldığı şeyleri hayatlaştıran, yani Allah'ı doğru anlayan, anladıklarını doğru yaşayan ve diğer insanlara doğru anlatanlardır. Çok önemli, bunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Nedir şükretmek? Allah'ı doğru anlamak, anladıklarını doğru yaşamak ve diğer insanlara doğru anlatmaktır. Yani kısacası şükür, bilgiyle, temiz bilgiyle, temiz tefekkürle, temiz amelin birleştiği andır. Temiz tefekkürle, temiz bilgiyle, temiz amelin birleştiği andır. Yani hayatı Allah'a sunmaktır. Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Allah için gülmek, Allah için ağlamaktır. Allah için çaba sarf etmek, Allah için koşmak, koşturmaktır. Allah için yaşamaktır sevgili dostlar. İşte bu şükretmektir. Böyle davrananları biz azaptan kurtaracağız diyor Allah. İnşallah bizler de öyle insanlar olmayı arzu edelim, murad edelim ve Allah'tan bunu yürekten isteyelim. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Birkaç dakika içerisinde inşallah programımızı noktalayalım. 37. ayetten 36. ayetten devam ediyoruz inşallah. Oysa andolsun zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı kim? O peygamber. Fakat onlar bu uyarıya karşı kuşkuyla karşıladılar. yalanlamakta direttiler. Yani kuşkuyla yalan arası bir yerde durarak itiraz ettiler. Hem kuşkuları vardı hem de yalanları vardı. Bu nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? İnkar eden insanın zihinsel yapısını bizim önümüze koyuyor Rahman. İnkarda ayak direten insanlar mı var? Onlarda kuşkuculuk ve yalancılık vardır diyor. Bunu inkar eden insanları analiz ettiğinizde de görürsünüz. Onlardaki kuşkuculuk bütün genlerinin en uç noktasına kadar nüfuz etmiştir. İşte bu yüzden sizi anlamak istemezler. Bunu kendimize çevirecek olursak, hadi okun ucu şimdi inkarcılara gitmişti. Şimdi ise kendimize doğru döndürecek olursak, eğer biz hayatımızdaki lezzetleri, güzellikleri arttırmıyorsak, dikkat, eğer hayatımızdaki lezzetleri, güzellikleri arttırmıyor isek, bizim de içimizde o alan kadar kuşkular var demektir. O alan kadar problemler var demektir. En iyimser şekilde söyleyecek olursak, o kadar yeter diye düşünüyoruzdur. Öyle zannediyoruzdur. Bunun örneklerine girmeyeceğim çünkü biraz nefsimizin canını sıkabilir. Herkesin buradan kendisine biçebileceği bir şeyler vardır. Hepimiz mutlaka bunlardan bir şeyler anlamışızdır diye kastediyoruz. Bu ayetle beraber burada nokta koyalım inşallah. Fakat diyor onlar uyarılar, son bölümünü okumuştuk. Evet, kuşkuyla karşılayıp yalanlamışlardı diyor. Eğer bizler bunu çok iyi anlarsak, yani bunun tam tersini kastediyorum, kuşkudan arınmış bir hali tam olarak hayatlaştırabilirsek, o zaman hayatımızda gerçek bahar açacak inşallah. Gerçek baharın açabilmesi için amellerimizi, tefekkürlerimizi ve okumalarımızı arttırmaya ihtiyacımız var. Amellerimizi, tefekkürlerimizi ve okumalarımızı arttırmaya ihtiyacımız var. Burada nokta koyalım inşallah. Önümüzdeki hafta 36. ayetten itibaren Kamer suresini tamamlayacağız inşallah. Yolunuz açık olsun. Allah'ı hiç unutmayın. Ona emanet olun. Selamünaleyküm.
3: İnsanı tanımak. Hazırlayan ve sunan Abdülhamid Kahraman.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 99.99, patlıcan 29.99, patates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklamları dinlediniz.
0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
1: Özel FM.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Tahrim 10-12. Firavun'un hanımı Asiye'nin duası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti:
2: Rabbim, bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar.
1: Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: Lalezar Ev Gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
3: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kabak 39.99, sivri biber 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
6: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
7: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
0: Elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
10: Peygamberler tarihi.

0: Yazan İmam Hafız İbni Kesir, Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan Enes Mergen.
1: Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin, assalatu vesselamun ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, Allahümme amin. Değerli Özel Efendim dinleyicileri, değerli kardeşlerim, Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızın müellifi İmam Hafız İbni Kesir Rahimullah'ın kaleme almış olduğu bu Peygamberler Tarihi adlı kitabın özetini inşallah hep birlikte işleyeceğiz. Rabbim okuduklarımızla anlamayı ve anladıklarımızla da salih amellerde bulunmamızı nasip etsin inşallah. İmam Buhari Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ından rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Güneş doğduğu zaman iyice çıkıp yükselene kadar namaz kılmayı bırakın. Güneş batmaya başladığı zaman da tam batıncaya kadar namaz kılmayın. Güneşin doğuşu ve batışı esnasında namaz kılmayın. Çünkü güneş şeytanın veya şeytanların boynuzları arasında doğar. Hişam'ın bu ikisinden hangisini söylediğini tam hatırlamıyorum. Bu hadisi Müslim ve Nesai'de de rivayet ettiler değerli kardeşlerim. Buhari Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah'ı doğu tarafına işaret ederken gördüm. Şöyle diyordu. Dikkat edin. Fitne buradandır. Fitne buradandır. Şeytanın boynuzunun doğduğu yerden. Evet, bu yolla sadece Buhari rivayet etmiştir değerli kardeşler. Sünnen kitaplarında sabit olan bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Güneşle gölgeli yer arasında oturulmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Bu şeytanın oturuşudur. Bunun sebebi olarak birçok şey zikrettiler. Bunların arasında en güzel olanı şudur. Böyle bir yerde oturmak görünürde yaratılışı çirkinleştirici olduğundan dolayı şeytan bu oturuşu sever. Çünkü şeytanın yaratılış şekli zaten çirkindir. Şeytanın bu çirkin hali bütün zihinlerde yerleşmiştir. Bundan dolayı da Allah-u Teala onun tomurcukları şeytanların başları gibidir buyurmaktadır. Bu ayette bahsi geçenler hakiki şeytanlardır. Yoksa bazı müfessirlerin iddia ettikleri gibi yılanlardan bir çeşit değildir. Bu konuda sahih olan görüş budur. En iyisini yine Allah Azze ve Celle bilir değerli dostlar. Çünkü insanların tabiatına görmemiş olsalar bile meleklerin yaratılışının güzel olduğu, şeytanların yaratılışının da çirkin olduğu yerleştirilmiştir. İşte bundan dolayı Allah-u Teala onun tomurcukları şeytanların başları gibidir buyurdu. Yine bundan dolayı Yusuf'un güzellik ve yakışıklılığını gören kadınlar şöyle dediler. Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir beşer değildir. Bu ancak çok şerefli bir melektir. İmam Buhari Cabir radıyallahu anh'ından rivayet etti. Gece karanlığı çökmeye başladığı zaman çocuklarınızı alıkoyun. Çünkü bu vakitte şeytanlar dağılırlar. Akşamdan bir saat kadar geçince onları serbest bırakın. Allah'ın ismini anarak kapını kilitle. Allah'ın ismini anarak lambanı söndür. Allah'ın ismini anarak su kabının ağzını bağla. Allah'ın ismini an ve üzerine bir şey koymakla da olsa kapların üstünü ört. Bu hadisi İmam Ahmed de rivayet etmiştir değerli dostlar. İmam Ahmed'in rivayetinde şu lafız da vardır. Muhakkak ki şeytan kilitli olan kapıyı açamaz. İmam Ahmed Cabir radıyallahu anh'ından rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kapılarınızı kilitleyin. Kapılarınızın üzerini örtün. Kırbalarınızın ağzını bağlayın. Lambalarınızı söndürün. Çünkü şeytan kilitli olan kapıyı açamaz. örtüyü kaldıramaz ve bağı çözemez. Şüphesiz ki fare ev ahalisinin üzerinde evi ateşe verebilir. İmam Buhari İbn Abbas radıyallahu anhundan rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şayet sizden biriniz hanımı ile birlikte olmak istediğinde Allah'ım beni şeytandan uzak tut ve şeytanı da bana rızık olarak vereceğin çocuktan uzaklaştır diyecek olursa, eğer bu beraberliklerinden bir çocuk meydana gelirse şeytan ona zarar veremez ve ona musallat kılınmaz. İmam Buhari yine bu hadisi İbni Abbas radıyallahu anh'ından şu lafızla rivayet etti. Şurası muhakkaktır ki şayet sizden biriniz hanımı ile birlikte olacağı zaman Allah'ın ismiyle Allah'ım bizi şeytandan uzak tut ve şeytanı da bize rızık olarak vereceğinden uzaklaştır der ve onlara bir çocuk rızık verilirse şeytanın ona bir zararı olmaz. İmam Buhari Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri uyuduğu zaman şeytan onun ensesine saçlarıyla 3 düğüm atar. Her bir düğümün üzerine yerleşip kurularak daha uzun bir gecem var, uyu diyerek telkinde bulunur. Eğer uyanıp Allah'a zikredecek olursa bir bağ çözülür. Şayet kalkıp abdest alırsa bir bağ daha çözülür. Eğer namaz da kılarsa bütün bağları çözülmüş olur. Böylece o dinç ve mutlu bir şekilde sabahlar. Yok eğer hiç uyanmazsa mutsuz ve tembel bir şekilde sabahlar. Bu hadisi bu şekilde, bu yolla sadece İmam Buhari rivayet etmiştir. Yine İmam Buhari Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden biri uykudan uyanıp abdest aldığı zaman 3 defa sümkürsün. Zira şeytan onun genizlerin üzerinde geceler. Bu hadisi İmam Müslim de rivayet etmiştir. Yine İmam Buhari Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında gece boyunca sabaha kadar uyuyan bir adamdan bahsedildi. Şöyle buyurdu. O şeytanın kulaklarına veya kulağına bevlettiği bir adamdır. Bu hadisi İmam Müslim, Nesai ve İbn-i Mace'de rivayet etmişlerdir değerli kardeşlerim. Yine İmam Buhari Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle rivayet ettim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan arkasından sesler çıkararak kaçar. Ezan bitince de tekrar dönüp gelir. Namaz için kamet getirildiğinde aynı şekilde arkasını dönüp kaçar. Kamet bittiğinde de dönüp gelir. Öyle ki insan ile kalbinin arasına girerek şunu hatırla, şunu hatırla diye ona fısıldar. Böylece insan 3 rekat mı 4 rekat mı kıldığını bilmez. 3 rekat mı 4 rekat mı kıldığını bilmeyince de secde-i sehiv yapar. Bu hadisi bu yolla sadece İmam Buhari rivayet etmiştir. İmam Ahmed Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Safları sıklaştırın. Çünkü şeytanlar aradaki boşluklarda dururlar. Yine İmam Ahmed Enes radıyallahu anh'dan rivayet etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Saflarınızı sıklaştırın ve birbirinize yakın durun. Omuzlarınızı aynı hizada tutun. Muhammed'in nefsi elinde olana yemin olsun ki ben şeytanlardan kuzular suretinde boşluklardan girdiklerini görüyorum. İmam Buhari Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'dan rivayet etti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden birinizin namaz kıldığında önünden bir şey geçecek olursa onu engellesin. Şayet geçmekte ısrar ederse onu engellesin. Eğer yine geçmeye çalışırsa onunla dövüşün. Dövüşerek de olsa onu engellesin. Çünkü o bir şeytandır. Bu hadisi Müslim ve Ebu Davud'da da rivayet ettiler. İmam Ahmed Ebu Ubeyd'in şöyle dediğini rivayet etti. Ata bin Yezid el-Leysi'ye ayakta durmuş namaz kılarken gördüm. Onun önünden geçmek için gittiğimde beni engelleyip geri çevirdi. Namazdan sonra da şöyle dedi: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın bana şunu haber verdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabah namazını kılıyordu. Ebu Said de onun arkasındaydı. Okumaya başladı. Ancak okuması biraz karıştı. Namazı bitirince şöyle buyurdu: Keşke benimle iblisin halini görseydiniz. Ben elimi götürüp onu boğmaya başladım. Öyle ki onun salyasının serinliğini şu iki parmağım, büyük ve ondan sonra gelen şahadet parmaklarım arasında hissettim. Şayet kardeşim Süleyman'ın duası olmasaydı, şeytan şimdi mescidin direklerinden birisine bağlı olurdu ve sabah Medine çocukları onunla oynaşırlardı. Sizden her kimin kendisiyle kıble arasına kimseyi sokmaya gücü yeterse bunu yapsın. Ebu Davud'un bu hadisin sizden her kimin kısmını sonuna kadar rivayet etmiştir. İmam Buhari Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir namazı kıldıktan sonra şöyle dedi: Şeytan bana arız oldu ve benim namazımı kesmek için çok uğraştı. Ancak Allah onu yakalama fırsatını bana verdi. Sonra değerli kardeşler, yukarıdaki hadisin aynısını anlattı. Bunu İmam Müslim ve Nesai'de de uzun bir şekilde rivayet ettiler. İmam Buhari'nin Allahu Teala'nın Süleyman Aleyhisselam'dan haber vererek buyurduğu "Rabbim beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen karşılıksız armağan edensin." ayetinin tefsirindeki lafzı şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cinlerden bir ifrit namazımı kesmek için dün gece bana arız oldu veya buna benzer bir söz söyledi. Allah onu yakalama imkanını bana verdi ve ben de onu mescidin direklerinden birine bağlamak istedim. Ta ki sabah olunca hepiniz ona bakabilesiniz. Sonra kardeşim Süleyman'ın duasını hatırladım. Rabbim beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen karşılıksız armağan edensin. Ravilerden biri olan Rahf dedi ki şeytanı hiçbir şey elde etmeden geri çevirdi. İmam Müslim Ebu Derda radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam namaz kılmak için kalktı ve onu senden Allah'a sığınırım dediğini işittik. Sonra üç defa seni Allah'ın lanetiyle lanetliyorum dedi ve sanki bir şey tutuyormuş gibi elini uzattı. Namazını bitirince biz ey Allah'ın Resulü, namazdayken daha söylediğini hiç işitmediğimiz bir şeyi söylediğini işittik ve elini uzattığını gördük dedi. Şöyle buyurdu: Muhakkak ki Allah'ın düşmanı iblis bir ateş parçası getirip yüzüme koymak istedi. Ben de üç defa senden Allah'a sığınırım dedim ve sonra da seni Allah'ın tam olan lanetiyle lanetliyorum dedim. O geri çekilmedi. Sonra onu yakalamak istedim. Allah'a yemin olsun ki eğer kardeşimiz Süleyman'ın duası olmasaydı o sabaha bağlı olur ve Medine ahalisinin çocukları onunla oynaşırlardı. Lokman suresinin 33. ayetinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: O halde dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O çok aldatıcı şeytan da sakın sizi Allah ile aldatmasın. Ve yine Fatır suresinin 6. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: Gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi grubunu ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. Buna göre şeytan, değerli kardeşlerim, bütün hal, hareket ve duruşlarında insanı saptırıp helak etmek için var gücüyle çalışmaktadır. Nitekim Hafız Ebu Bekir İbni Ebiddünya Rahimallahu bu konuda Mesaidu Şeytan, yani Şeytanın Ağları isimli bir kitap yazmıştır ve bu kitapta da pek çok faydalar vardır. Ebu Davud'un sünneninde geçen bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ettiği varit olmuştur. Ve ben ölüm anında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınıyorum. Bize rivayet edilen bazı haberlerde varit olduğuna göre şeytan dedi ki, ya Rabbi, senin izzetin ve celaline yemin olsun ki onların ruhları cesetlerinde bulunduğu sürece ben onları saptırmaya devam edeceğim. Bunun üzerine Allah-u Teala şöyle buyurdu: ben de izzet ve celalime yemin ederim ki onlar benden af diledikleri sürece ben de onları affetmeye devam edeceğim. Allah-u Teala Bakara suresinin 268. ayetinde şöyle buyurmaktadır: şeytan sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin hayasızlığı emrediyor. Allah ise size kendisinden bağışlama ve bol ihsan fazl vaat ediyor. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Hak ve doğru olan vaat Allah'ın vaadidir şüphesiz. Şeytanın vaadi ise mutlaka batıldır değerli dostlar. Tirmizi, Nesai, İbni Hibban ve Sahih'inde ve İbni Ebi Hatim tefsirinde İbni Mesud radıyallahu anhundan rivayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: muhakkak şeytanın Ademoğlunda bir nasibi, vesvesesi, meleğin de bir nasibi ve ilhamı vardır. Şeytanın nasibine, vesvesesine gelince, bu şerri vaat etmek ve hakkı yalanlamaktır. Meleğin nasibine, ilhamına gelince, bu da hayrı vaat etmek ve hakkı tasdik etmektir. Her kim bunu bulursa bilsin ki bu Allah'tandır ve bundan dolayı Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini bulursa şeytandan Allah'a sığınsın. Ve sonra şu ayeti okudu: şeytan sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin hayasızlığı emrediyor. Allah ise size kendisinden bağışlama ve bol ihsan fazl vaat ediyor. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Değerli dostlar, tefsirde Bakara suresinin fazileti hakkında şunu zikrettik ki, Bakara suresinin okunduğu evde şeytan kaçar. Ayet-el Kürsi'nin fazileti hakkında da şunu zikrettik: her kim gece bunu okursa sabaha kadar şeytan ona yaklaşmaz. İmam Buhari Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her kim bir günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir ve onun ortağı yoktur. Mülk onun, hamd onadır, o her şeye kadir olandır derse, bu onun için 10 köle azat etmeye denk olur. Ona 100 hasene yazılır, ondan 100 seyyiye silinir ve bu o gün akşama kadar onun için şeytana karşı bir koruma olur. Hiç kimse kıyamet gününde onun getirdiği amelden daha faziletlisiyle gelmez. Meğer onun yaptığından daha fazla yapmış olsun. Bu hadisi İmam Müslim, Tirmizi ve İbn-i Maci'den rivayet ettiler. Tirmizi dedi ki, bu hasen, sahih bir hadistir. Ve yine İmam Buhari Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Adem oğullarından her birini doğduğu zaman şeytan parmağı ile iki yanından dürter. Ancak Meryem oğlu İsa hariç, ona da dürtme için gidecek. Fakat araya çekilmiş bir hicaba, yani perdeye dürtecektir o. İmam Buhari Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan yine rivayet etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: esnemek şeytandandır. Sizden biri esnediği zaman gücü yettiğince onu engellesin. Çünkü sizden biriniz ha dediğinde şeytan ona güler. Bu hadisi Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi sahih olduğunu belirterek ve Nesai'de de rivayet ettiler. Bu hadisin bir lafzı da şöyledir değerli kardeşlerim. Sizden biriniz esnediği zaman gücü yettiğince onu yutsun. Çünkü bu esnada şeytan içine girer. İmam Ahmed Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak Allah sizden hapşırmayı sever. Sizden meydana gelen esnemeyi ise sevmez veya kerih görür. Sizden biriniz ha dediği zaman şüphesiz ki bu onun karnından gülen şeytandır. Bu hadisi Tirmizi ve Nesai'de de rivayet ettiler. İmam Buhari Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kişinin namazda iltifat etmesini, sağa sola bakmasını sordum ve şöyle buyurdu. Bu şeytanı sizden birinin namazından kapıp alarak çaldığı bölümdür. Bu hadisi yine Ebu Davud ve Nesai'de de rivayet ettiler. İmam Buhari Ebu Katade radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Salih, sadık rüya Allah'tandır. Karışık rüyalar ise şeytandandır. Sizden biri korktuğu karma karışık bir rüya gördüğünde sol tarafına hafifçe tükürsün ve onun şerrinden Allah'a sığınsın. Böylece o rüya ona zarar vermez. İmam Ahmed Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri elinde yalın, silah, kılıç bulunduğu halde kardeşine doğru yürümesin. Silahını ona doğrultmasın. Çünkü sizden biri elinde yalın kılıç olan farkına varmadan şeytan onun elini kardeşine doğru çekebilir. Böylece kardeşini öldürerek ateş çukuruna, cehenneme düşer. Ve yine bu hadisi Buhari ve Müslim'de rivayet ettiler. Allah-u Teala Mülk Suresinin 5. ayetinde şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Andolsun biz en yakın olan göğü, dünya göğünü kandillerle süsleyip donattık. Ve bunları şeytanlar için taşlama birimleri kıldık. Onlar için çılgınca yanan ateşin azabını hazırladık. Ve yine Saffat Suresinin 6. ayetinden 10. ayete kadar Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hiç şüphesiz biz dünya göğünü çekici bir süsle, yıldızlarla süsleyip donattık. Ve itaatten çıkmış her azgın şeytandan koruduk ki onlar mele-i âlâya kulak verip dinleyemezler ve onlar her yandan kovulur ve atılırlar. Onlar için kesintisiz bir azap vardır. Ancak sözü hırsızlama, çalıp kapan olursa artık onu da delip geçen yakıcı bir alev izler ve yok eder. Ve yine Hicr suresinin 16. ve 18. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyuruyor. Andolsun biz gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik ve onu her kovulan şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu da parlak bir ateş izler. Ve yine Şuara suresinin 210, 211 ve 212. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmiş değildir. Bu onlara yaraşmaz ve güç de yitiremezler. Çünkü onlar vahiy dilini işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır. Ve yine Cin suresinin 8 ve 9. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Doğrusu biz göğü yokladık fakat onu güçlü koruyucular ve şihaplarla kaplı doldurulmuş bulduk. Oysa gerçekten biz dinlemek için onun oturma yerlerinde otururduk. Ama şimdi kim dinleyecek olsa hemen kendisini izleyen bir şihab bulur. İmam Buhari Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Melekler bulutların içinde yeryüzünde olacak bir şeyi konuşurlarken, şeytanlar onların konuştuklarından bir söz duyarlar ve şişenin yerleştirilmesi gibi bunu kahinin kulağına yerleştirirler. Kahinler de buna 100 yalan ekleyerek söylerler. İmam Buhari ve Müslim Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ettiler. Bazı insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselama kahinler hakkında sordular. O da onlar hiçbir şey değiller dedi. Bunun üzerine o insanlar, ey Allah'ın Resulü, bazen onların söyledikleri şey gerçek çıkıyor dediler. Şöyle buyurdu. İşte bu cinnin kapıp kaçırdığı ve sahibinin yani kahinin kulağına tavuğun gıdaklaması gibi fısıldadığı hak kelimedir. Onlar da buna 100'den fazla yalan karıştırıyorlar. Bu Buhari'nin lafzıdır değerli kardeşlerim. İmam Buhari Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah gökte bir işe hükmedince melekler onun sözüne boyun eğerek kanat çırparlar. Onların kanatları bir kayanın üzerinde sürülen zincir gibi ses çıkarır. Onların kalplerindeki korku kalkınca Rabbiniz ne buyurdu derler. Rabbin buyruğu için hakkı buyurdu. O yüce ve büyük olandır derler. Kulak hırsızlığı yapan da bunu duyar. Kulak hırsızlığı yapan şeytanlar biri diğerinin üstünde şu şekildedirler. Süfyan eliyle bunu şöyle gösterdi. Elini eğerek parmaklarını açtı. Kulak hırsızlığı yapan şeytan bu kelimeyi duyar ve onu altında bulununa söyler. O da kendi altındakine söyler ve böylece onu sihirbazın veya kahinin diline ulaştırırlar. Bazen bunu ulaştırmadan ateş topu onu yetişir, bazen de ateş topu yetişmeden onu ulaştırırlar. Kahin veya sihirbaz da bununla birlikte 100 yalan söyler. Ancak halk tarafından bize şu gün şöyle dememiş miydi ve bu dediği olmamış mıydı denilerek gökten işitilmiş bulunan o kelime sebebiyle yalanlarında dahi tasdik edilir. Değerli kardeşler, bu hadisi sadece Buhari rivayet etmiştir. İmam Müslim ise bunun bir benzerini İbni Abbas yoluyla Ensar'dan bazı adamlardan rivayet etmiştir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Zuhruf suresinin 36, 37 ve 38. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. Kim Rahman Allah'ın zikrini görmezlikten gelirse biz bir şeytana onun üzerini kabukla bağlattırırız. Artık bu onun bir yakın dostudur. Gerçekten bunlar, bu şeytanlar onları yoldan alıkoyarlar. Onlar ise kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanıp sayarlar. Sonunda bize geldiği zaman der ki, keşke benimle senin aranda iki doğu ile batı uzaklığı olsaydı. Meğer ne kötü yakın dostmuşsun sen. Ve yine Fussilet suresinin 25. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurur. Biz onlara bir takım yakın kimseleri kabuk gibi üzerlerine kaplattık. Onlar da önlerinde ve arkalarında olanları kendilerine süslü gösterdiler. Cinlerden ve insanlardan kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerde yürürlükte tutulan azap sözü onların üzerine hak oldu. Çünkü onlar hüsrana uğrayanlardı. Ve yine Kehf suresinin 27 ve 29. ayetine kadar Rabbimiz şöyle buyurur. Onun yakın dostu, saptırıcısı dedi ki, Rabbimiz, ben onu kışkırtıp azdırdım. Ancak kendisi haktan uzak bir sapıklık içindeydi. Allah buyurur, benim huzurumda çekişip durmayın. Ben size daha önce kesin bir uyarı göndermiştim. Huzurumda söz değişikliğe uğratılmaz ve ben kullara zulmedici değilim. Ve yine En'am suresinin 112 ve 113. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurur. Böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onlardan bazısı bazısını aldatma için yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapmazlardı. Öyleyse onları yalan olarak düzmekte olduklarıyla baş başa bırak, bir de ahirete inanmayanların kalpleri ona meyletsin de ondan bu yaldızlı ve içi çarpık sözlerden hoşlansınlar ve yüklenmekte olduklarını yüklene dursunlar. Meleklerin sıfatları bölümünde değerli kardeşlerim, İmam Ahmed ve Müslüm'ün rivayet ettiği şu hadisi şerifi aktarmıştık. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden her birinizle birlikte muhakkak cinlerden bir arkadaşı ve meleklerden de bir arkadaşı bulunmaktadır. Dediler ki, seninle de mi ya Resulullah? Buyurdu ki, evet benimle de. Ancak Allah ona karşı bana yardım etti de hayırdan başka bir şeyi bana telkin etmiyor. İmam Ahmed İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden her birinizle birlikte muhakkak onun için görevlendirilmiş şeytanlardan bir arkadaşı vardır. Dediler ki sendin mi ya Resulullah? Şöyle buyurdu. Evet, ancak Allah ona karşı bana yardım etti de o Müslüman oldu. Bu hadisi sadece İmam Ahmed rivayet etti ve bu sahihin şartına uygundur değerli kardeşlerim. İmam Ahmed, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin Hazreti Ayşe'nin yanından çıkıp gitti. Hazreti Ayşe dedi ki, bundan dolayı beni kıskançlık tuttu. Hazreti Ayşe dedi ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam geldi ve benim kıskançlıktan yaptıklarımı gördü. Şöyle dedi, ey Ayşe, sana ne oldu? Yoksa kıskandın mı? Ben de benim gibisi senin gibi birini niye kıskanmasın ki dedim. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, yoksa şeytanın sana baskın mı geldi buyurdu. Hazreti Ayşe dedi ki, benimle beraber şeytan mı var? Evet dedim. Ben her insanla birlikte de var mı diye sordum. Evet dedi. Bu defa ben seninle de var mı ey Allah'ın Resulü dedim. Şöyle buyurdu. Evet benimle de var. Ancak Rabbim ona karşı bana yardım etti de o Müslüman oldu. Bu hadisi İmam Müslim'de rivayet etti değerli kardeşlerim. İmam Ahmed Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki mümin sizden biri seferde devesini yorduğu gibi şeytanını yorar. Bu hadisi sadece İmam Ahmed rivayet etmiştir değerli dostlar. Şeytanını yormasından maksat şudur değerli kardeşlerim. Mümin şeytanın perçeminden tutarak ona galip gelir ve onu kahreder. Nitekim birinin devesi kaçtığında ona aynen böyle yaparak galip gelir. Araf suresinin 16. ve 17. ayetlerinde Rabbimiz Allahu Teala iblisten hikaye ederek şöyle buyurdu. De ki madem öyle beni azdırdığından dolayı onları insanları saptırmak için mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturacağım. Sonra da muhakkak onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından kendilerine sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Değerli kardeşler, İmam Ahmed Sebra bin Ebu Fakih'in şöyle dediğini rivayet ettim. Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Muhakkak ki şeytan Ademoğlunun yollarında oturur, Ademoğlu için İslam yolunda oturarak şöyle der: sen Müslüman olup dinini ve atalarının dinini terk mi ediyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ademoğlu ona isyan ederek, onun sözünü dinlemeyerek Müslüman olur. Dedi ki bu defa Ademoğlu için hicret yolunda oturarak şöyle der: sen hicret ederek yerini yurdunu terk mi ediyorsun? Muhakkak muhacir kösteğe bağlı olan at gibidir. Ademoğlu ona asi olup hicret eder. Sonra Ademoğlu için cihat yolunda durarak, ki cihat hem can ve hem de malın ortaya konmasıdır, der ki sen savaşacak mısın? Sonra öldürülürsün de karınla evlenilir ve malın da taksim edilir. Dedi ki ona isyan ederek cihat eder. Resulullah buyurdu ki, Ademoğullarından her kim bunu yaparsa Allah'ın onu cennete koyması hak olur. Öldürülse de Allah'ın onu cennete koyması hak olur. Boğulsa da Allah'ın onu cennete koyması hak olur. Ve bineği onu düşürüp boynunu kırsa da Allah'ın onu cennete koyması hak olur. Değerli kardeşler, İmam Ahmed Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sabah ve her akşam sürekli şu duaları yapardı: Allah'ım, dünyada ve ahirette senden afiyet diliyorum. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet diliyorum. Allah'ım, ayıplarımı ört ve korkularımı emniyete çevir. Allah'ım, önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan ve de üstümden beni muhafaza et. Altımdan batırılmaktan senin azametine sığınıyorum. Değerli dostlar, bu hadisi Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, İbn-i Hibban ve Hakim'de rivayet etmişlerdir. Hakim der ki, isnadı sahihtir. Değerli kardeşler, değerli Özel FM dinleyicileri, inşallah Peygamberler Tarihi adlı kitap okuma sohbetimizi burada noktalamış olalım. Rabbim nasip ederse haftaya yine kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
0: Peygamberler Tarihi. Yazan İmam Hafız İbni Kesir. Polen Yayınları. Hazırlayan ve sunan

0: Özel FM hatırlatıyor. Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Felak 1-5. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki, sığınırım yükselen şafağın Rabbine, onun yarattıklarının şerrinden ve bastıran zifiri karanlığın şerrinden, karanlık işlere düşkün tüm insanların şerrinden ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel
1: efem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mil'a semavati vel ard ve ma beynehuma. Vessalatu vesselamu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. İla cemii'il muslimin fi biqa'il alam. İla ellezina aradu en tekuna kelimetullahi el ulya. İla ellezina tezdad el ufuve bi liqa'ihim. إلى الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله نهديهم تحيتنا.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: موسى الأشعري رضي الله عنه روايت ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun çocuğu öldüğünde Allah-u Teala meleklerine şöyle der: Kulumun çocuğunun ruhunu kapsettiniz, öyle mi? Melekler evet dediler. Allah-u Teala: Demek onun gönlünün meyvesini aldınız. Melekler evet dediler. Allah-u Teala: Peki kulum ne dedi? Melekler şöyle derler: Sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve tekrar ona döneceğiz dedi. Allah-u Teala şöyle buyurur: Kulum için cennette bir bina inşa edin ve onu hamd evi olarak isimlendirin. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.
3: Bu dava ki ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu davanın mükafatı cennettir. Tuğli emele gem vuranlarındır. Tuğli emele gem vuranlarındır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Hasan Basri radıyallahu anh şöyle demiştir: edebi olmayanın ilmi de olmaz. Sabrı olmayanın dini de olmaz. Günah ve harama düşme endişesiyle şüpheli şeylerden uzak durmayanın Allah'a yakınlığı da olmaz.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Bizim zaafımız nedir? Şeytan sürekli insanlarla uğraşıyor. Kendisine itaat ettirebildiklerine akıl almaz işler yaptırıyor. Bazılarını telafisi mümkün olmayan maceralara sürükler. Şeytanın kullandığı zaaflarımızdan biri de hırs ve tamahkar yönümüz. Hırs, günahlarımızın üç kaynağından biri. Hırs ilk defa Hazreti Adem Aleyhisselam'da görüldü ve Allah onu cennetine koymuş, bir tanesi müstesna oradaki bütün meyvelerden de yiyebileceğini söylemişti. Ancak cennette ebedi kalma ve hiç ölmeme hırsına kapılan Adem Aleyhisselam, Allah'ın yasak ettiği o bir meyveyi yemiş, bu yüzden de cennetten çıkarılmıştı. Aşırı isteklerimiz hırsımızdır. Bu da kanaatsizlikten, hamd ve şükürden uzak olmamızdan kaynaklanıyor. Hırs hastalığına yakalanmışsak hiçbir konuda sağlıklı düşünemeyiz. Çünkü hırsımız bedenimizi yediği gibi düşüncelerimizi de dumura uğratıyor, yani çalışmaz hale getiriyor. Tamahkarlık da budur işte. İnsanda mevcut bulunan duyguların belki de en zararlılarından birisi hırs, yani tamahkarlık. Allah korusun, buna yakalanan bir insan, daha önce hırsın bir hastalık çeşidi olduğuna işaret etmiştik, hem bu dünyada hem de öbür alemde zararını görüyor. Hatta hemen ifade edelim, hırs yüzünden dünyada zarar görenler, öyle ki bedelini hayatıyla ödeyenler az değil. Mesela para kazanmak konusundaki hırs insanı yanlış istikametlere yönlendirip haram kazanç yollarına sevk ediyor. Bunca rüşvet, hırsızlık, arsızlık, hortumculuk, soygunculuk gibi melanetler hırs hastalığının neticesi. Hırs olmasa devlet soyulur mu? Milletin hakkına, hukukuna tecavüz edilebilir mi? Ar, namus atılabilir mi? Bedenler satılabilir mi? Makam için karısını satanlar bile var. Niçin kendilerine ait olması gerekeni makamı için satıyorlar? Makam hırsı gözlerini boyamış, duygularını esir almış da onun için bunu yapıyorlar. Kumar hırsına kapılan bu yolla çok zengin olacağını zannediyor, kumara müptela oluyor. Trafikte hırs kuralları çiğnemeye sebep oluyor. Bu da sürat demektir ki aşırı sürat felakettir ve neticesi de hepimizce malum. Konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ikaz ediliyoruz. Teenni, yani acele etmedenle hareket etmemiz emrediliyor. Bu emre uyanlar gelecek zarardan kurtulmuş olurlar. Buna rağmen çeşitli sebeplerden dolayı zarar görülse bile en azından kişisel sorumluluk ortadan kalkıyor. Bir şeyi ölçüleri aşarak ne pahasına olursa olsun elde etmek isteyenler başka birçok şeyden mahrum kalırlar. Çünkü böyleleri şeytana yakalarını kaptırmışlardır. İnsan hiçbir zaman Bakara suresinin 216. ve Nisa suresinin 19. ayetlerini hafızasından uzak tutmamalı. Bu ayetler işaret etmeye çalıştığımız hırs hastalığına müptela olmamamız hususunda bizi teyakkuza sevk eder. Şu hususu da bilmemizde zaruret var. Bu dünya insanın bütün isteklerini ve arzularını tatmin etmek için yaratılmış değil. Zaten buna bir ömür de yetmez. Bu yüzden insanın esas istek ve arzularının tamamını %100 tatmin olabileceği ve tam olarak her isteğine kavuşabileceği yer cennettir. Ancak buna hazırlanmak ve hırsların bizi tüketmesine izin vermemek gerekiyor. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
2: Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efendim.

0: Burası Özel FM. Özel FM. Buradan Mekke'nin bahrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel FM.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim. Radyo Dershanesi'nde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Programımızın başlangıcında hepinizi en içten en kalbi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Programımızın bu bölümünde ders kitabınızın 115. sayfasında yer alan ve bir önceki bölümde okumuş olduğumuz Medrese Etiği, Okulum başlıklı metne dair soruları içeren alıştırmayı ve devamını inşallah ele alacağız. Birinci alıştırmada Ecib Anil Esiletil Atiye başlığı var. Aşağıdaki soruları cevapla. Bu sorular hemen bir önceki sayfada, sayfa 114'te yer alan Medrese Etiği başlıklı metinle ilgili sorular. Bu alıştırmada yer alan soruların cevaplanmasını ve hemen akabinde gelen ikinci alıştırmadaki soruların cevaplanmasını size ev ödevi olarak vermiştim. Umarım siz ödevlerinizi yaptınız. Şimdi ben burada yer alan soruların cevaplarını, çözümlerini size takdim edeceğim ve siz de cevaplarınızı değerlendirme fırsatı bulmuş olacaksınız. Efendim, birinci alışmanın birinci sorusu: Eyne hâzihil medrasetu? Bu okul nerede anlamını taşıyor. Ben parçada bir yer ismi, bir mekan ismi aradım. Acaba bu okul şuradadır, buradadır diyebileceğimiz, o şekilde cevaplayabileceğimiz bir yer var mı diye. Doğrusu bulamadım ve şöyle yorumladım: Hâzihil medrasetu garibetun minel mescidi şeklinde cevaplarsak anlamsız olmaz diye düşündüm. Bu okul nerede? Hâzihil medrasetu garibetun minel mescidi. Bu okul camiye yakındır anlamını taşıyan bir cümleyi de cevap vermeyi uygun gördüm. İkinci soru: Kem bâben lehâ? Onun kaç kapısı var? Kem bâben lehâ? Onun kaç kapısı var? Bu soruyu lehâ selâsetu ebvâbin. Lehâ selâsetu ebvâbin. Onun üç kapısı var anlamında bir cümleyle cevaplamanız gerekliydi. Üçüncü soru: Emuğlegatun ebvâbuhel âne em meftuhatun? Onun kapıları şu anda kapalı mı yoksa açık mı? Kapalı mı açık mı anlamını taşıyor bu soru. Peki bu soruya nasıl cevap vermiş olmalıydınız? Ebvâbuhel âne meftuhatun. Ebvâbuhel âne meftuhatun ya da ebvâbuha meftuhatun el âne şeklinde bir cümleyle cevap vermiş olmalıydınız. Onun kapıları şu anda açık anlamında. Dördüncü soru: Kem nafizeten fi hazel fasli? Bu sınıfta kaç pencere var? Peki bu sorunun cevabını da yine metinden bulmanız mümkündü. Dördüncü sorunun cevabını: Bu sınıfta kaç pencere var? Fi hâzel fasli nâfizetâni diyebilirdiniz. Fi hâzel fasli nâfizetâni yahut burada el fasl kelimesini cevap cümlesinde tekrar kullanmadan fihi nâfizetâni şeklinde de cevaplayabilirdiniz. fihi nafizetani, onda iki pencere var anlamını taşır. Beşinci soru, kem taliben fi hazel fasli, bu sınıfta kaç erkek öğrenci var? Kem taliben fi hazel fasli. Yine aynı şekilde dördüncü soruda cevap verdiğimiz tarzda cevap verebiliriz bu soruya da. Fi hazel fasli aşeratu tullabin diyebiliriz. Yahut fihi aşeratu tullabin deriz. Onda, yani sınıfta 10 erkek öğrenci var anlamında. Altıncı soru, ekulluhum min beledin vahidin, onların hepsi aynı ülkeden mi? La hum min biladin muhtelifetin. Evet, ne diyeceğiz? La hum min biladin muhtelifetin. Hayır, onlar farklı ülkelerden. Yedinci soru, min eyne Ebu Bekir'in, Ebu Bekir nereli? Bu soruyu cevaplarken huve min Yugoslavya diyeceğiz. O Yugoslavyalıdır. Huve min Yugoslavya, o Yugoslavyalıdır. Sekizinci soru, min eyne Ahmedu, Ahmet nereli? Huve minel Hindi, o Hindistanlı. Dokuzuncu soru, min eyne Yusuf, Yusuf nereli? Cevabımız huve min İngiltere, o İngiltereli. Soru 10, min eyne Muhammedun, Muhammed nereli? Cevabımız huve min el Yaban, o Japonyalı. Soru 11, men müderrisuhum, onların hocası kim? Bu sorunun cevabı müderrisuhum eşşeyhu Bilal, onların hocası Şeyh Bilal. Soru 12, min eyne huve, o nereli, yani hocaları nereli? Bu sorunun cevabı da huve min Suriye, o Suriyeli şeklinde olmalı. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, birinci alışmayı tamamladık. Şimdi ikinci alışmaya geçelim. Va hadihil alamete emamel cümeli sahiha ve hadihil alame emamel cümeli leti leyset sahiha. Doğru olan cümlenin önüne şu işareti, doğru olmayan cümlenin önüne de şu işareti koy anlamında bir talimat var burada. Peki yine bu soruları da parçaya göre cevaplayacaktınız. Programımızın bir önceki bölümünden bu alışma da ödevdi sizin için. Birinci cümle, medraseti garibetun minel matari, okulum havalanına yakındır anlamını taşıyan bu cümle parçaya göre doğru olmayan bir cümle. Leyset sahiha. Ne diyeceğiz? Hadihil cümletu leyset sahiha. Bu cümle doğru değil. Peki doğrusu ne bu cümlenin? Medraseti garibetun minel mescid. Yani birinci soru veya birinci cümle diyelim, parçaya göre doğru olmayan bir cümle. İkinci cümle, leha selasetu ebvabin, leha selasetu ebvabin. Ne demek? Onun üç kapısı vardır. Parçaya göre doğru bir cümle. Buraya doğru kaydını düşeceğiz. Üçüncü cümle, ebvabuha mulekatun el ane, şu an kapıları kapalı. Yanlış diyeceğiz veya doğru değil diyeceğiz. Ebvabuha meftuhatun el ane, şu an kapıları açık. Dördüncü cümle, mekatibu tullabi kebiratun, öğrencilerin sıraları büyüktür. Peki parçada verilen bilgiye göre öğrencilerin sıraları büyük mü? Hayır, parçada verilen bilgiye göre öğrencilerin sıraları büyük değil, küçük. Öyleyse mekatibu tullabi sagiratun denseydi doğru olurdu. Kebiratun dendiği için yanlış. Beşinci cümle, mektebul müderrisi kebirun, öğretmenin masası büyüktür. Parçada verilen bilgiye göre doğru bir cümle. Cümle 6, fi faslina aşeratu tullabin, bizim sınıfımızda 10 erkek öğrenci vardır anlamında bir cümle ki parçada verilen bilgiye göre doğru bir cümle. Sayfayı çevirelim efendim. Bir sonraki sayfaya, sayfa 116'ya geçelim. Sayfa başında 7. cümleyi görüyoruz. Ammarun min Yugoslavya. Ammar Yugoslavya'dadır anlamında bir cümle. Parçaya göre verilen bu bilgi doğru değil. Leyset sahiha kaydını düşeceğiz. Peki o zaman bu cümleyi düzeltmek istersek, yani yanlış olana yanlış de ve fakat doğrusunu da sen söyle denseydi, doğrusunu sen söyle denmemiş. Alışmanın talimatında böyle bir istek yok. Ancak doğrusunu siz söyleyin denseydi, doğrusu ne olurdu bu cümlenin? Ammarun min Malezya. Ammar Malezyalıdır olurdu. Veya Ebu Bekir min Yugoslavya. Ebu Bekir Yugoslavyalıdır olurdu. Cümle 8. Bayram min Türkiye. Bayram Türkiye'lidir. Parçaya göre verilen bu bilgi doğru. 9. cümle. Yusuf min Malezya. Yusuf Malezyalıdır anlamında bir cümle. Parçaya göre leyset sahiha kaydını düşeceğiz. Doğru değil. Peki doğrusu nedir? Yusuf min İngiltere. Yusuf İngiltere'lidir. Yahut Ammarun min Malezya. Ammar Malezyalıdır. 10. ve son cümle. Müderrisuna minel Iraki. Hocamız Iraklıdır. Doğru mu bu? Parçaya göre tabii ki yanlış. Doğru değil. Müderrisuna min Suriye denseydi doğru olurdu. O halde müderrisuna minel Iraki cümlesi parçaya göre doğru değil. Leyset sahiha. Evet değerli öğrencilerim, sevgili dinleyicilerim, ikinci alıştırmayı da tamamladık. Üçüncü alıştırmada Uzkuril Biladel Varide Fid Dersi Min Asya ve Afrika ve Avrupa başlığını görüyoruz. Üçüncü alıştırma ne istiyor? Uzkuril Biladel Varide Fid Ders. Derste geçen ülkeleri söyle. Min Asya ve Afrika ve Avrupa. Yani Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerini söyle. El biladu lleti fi Asya, Asya'da bulunan, Asya kıtasında yer alan ülkeler. El biladu lleti fi Afrika, Afrika'da, Afrika kıtasında bulunan ülkeler. Ve son olarak el biladu lleti fi Avrupa, Avrupa'da, Avrupa kıtasında bulunan ülkeler. Yani dersimiz coğrafya değil, dersimiz Arapça. Ancak müellif, kitabımızın müellifi burada coğrafi bilgi gerektiren bir alıştırma koymuş. Peki bunları ben size vereyim. El biladu lleti fi Asya. Asya'da bulunan ülkeler. Ben metinde yer alan ülkelerin isimlerini El Yaban, Es-Sin, El Hint, Ghana, Nijerya, İngiltere, Türkiye, Malezya, Amerika, Yugoslavya ve Suriye olarak tespit ettim. Şimdi bunların tasnifini yapalım. El biladu lleti fi Asya, Asya'da bulunan ülkeler. Peki bunlar sırasıyla El Yaban, Es-Sin, El Hint, Türkiye, Suriye ve Malezya. Hocam yazamadım, çok hızlı söylediniz. Peki hadi bakalım. Not alabileceğiniz şekilde yavaş söyleyeyim. Japonya, El-Yaban, Çin, Es-Sin, Hindistan, El-Hint, Türkiye, Türkiye, Suriye, Suriye, Malezya, Malezya. Peki, El-Biladu Lleti Fi Afrika, Afrika'da, Afrika kıtasında yer alan ülkeler Ghana ve Nijerya. Ghana ve Nijerya. Ghana ve Nijerya. Üçüncü sütunda, üçüncü sırada verilen El Biladu Lleti Fi Avrupa başlığı altına da İngiltere, Yugoslavya yazacağız. Bir de yine Türkiye'yi ilave edeceğiz. Türkiye, malumunuz yurdumuz hem Asya hem Avrupa kıtasında yer almakta. Bir kısmı Asya kıtasında, bir kısmı da Avrupa kıtasında bulunduğundan Türkiye'yi hem El Biladu Lleti Fi Asya sınıfında, yani Asya'da bulunan ülkeler sınıfında, hem de El Biladu Lati fi Avrupa, Avrupa'da bulunan, Avrupa kıtasında yer alan ülkeler sınıfında değerlendireceğiz. Metinde bir de Amerika geçiyor. Zaten Amerika kendisi bağımsız bir kıta. O yüzden burada herhangi bir başlık altında onu zikretmedik. Şimdi El Kelimatul Cedidetü bölümüne bakalım. El Mektebu Mekatib. Aslında bu kelimeler her ne kadar El Kelimatul Cedide başlığı altında verilse de, şöyle bakıyorum, yani bunların hemen neredeyse tamamı programlarımızda şu ana kadar işlediğimiz derslerde geçen kelimeler. Masa anlamında, sıra anlamında El Mektebu, çoğulu Mekatib. Sonra sandalye anlamında çoğulu kerasi olan el kürsi, renk anlamında el levn kelimesinin çoğulu elvanun ve sonra el kıbletu, kıble, zâke zâlike, zâke orta uzaklıkta bulunan müfret müzekker varlıkları işaret etmek için kullandığımız bir işaret ismidir. Şu anlamında tercüme ederiz. Zalike ise daha önceden geçti zaten ders kitabımızın ilk bölümlerinde. Zalike üzerinde durduk ve uzakta bulunan müfret müzekker varlığı işaret eden bir ismi işarettir bilgisini size kazandırdık. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda Eddâsul Hâdî vel Eşrûn 21. ders başlığı altında yer alan dersi de tamamlamış olduk. Peki bu dersten sonra, Eddâsul Hâdî vel Eşrûn başlıklı dersten sonra, şimdi ders kitabınızda sayfa 117'de Eddâsul Thânî vel Eşrûn başlığıyla verilen derse geçelim. Eddâsul Thânî vel Eşrûn 22. ders. Hamidun tabibun, Hamid bir doktordur. Zevcetuhu müderrisetun, eşi, hanımı, öğretmendir. İsmuha Aminetu, onun adı Amine'dir. Hamidun lehu erbaatu ebnain, Hamid'in dört oğlu vardır. Hum Hamzetu ve Osmanu ve Ahmedu ve İbrahimu, onlar Hamza, Osman, Ahmet ve İbrahim'dir. Ahmedu ve Hamzetu talibani, Ahmet ve Hamza öğrencidir. Ahmedu talibun müctehidun, Ahmet çalışkan bir öğrencidir. Ve Hamzetu talibun keslanu,

0: Ve kalemun ezraku. Bu mavi bir kalemdir. Ve haza kalemun ahvaru. Bu yeşil bir kalemdir. Ve haza kalemun esvedu. Bu siyah bir kalemdir. Ve haza kalemun asferu. Bu sarı bir kalemdir. Kalet Zeynep'u. Zeynep şöyle dedi. İndi menadilu kesiratun. Benim birçok mendilim var. Haza ebyadu. Bu beyazdır. Ve haza asferu. Bu sarıdır. Ve haza ahmeru. Bu kırmızıdır. Ve haza ezraku. Bu mavidir. Ve haza ahdaru. Bu yeşildir. Qalet leha Fatimetu. Fatıma ona şöyle dedi. E'indeki mindilun esvedu. Senin siyah bir mendilin var mı? Qalet la ma indi mindilun esvedu. Benim siyah bir mendilim yok. Hayır, benim siyah bir mendilim yok. Ben siyah bir mendile sahip değilim. Qale Talhatu, Talha şöyle dedi. İndi mefatihu kesiratun. Benim pek çok anahtarım var. Ben çok anahtara sahibim. Benim çok anahtarım var. Hâzâ miftâhul gurfeti. Bu odanın anahtarıdır. Ve hâzâ miftâhul hakibeti. Bu çantanın anahtarıdır. Ve hâzâ miftâhul seyyârati. Bu da otomobilin, arabanın anahtarıdır. Kale Sufyanu, Sufyan şöyle dedi. Fi beledina mesacidu ve medarisu kesiratun ve fenadiku kalilatun. Bizim şehrimizde, bunu memleketimizde, ülkemizde diye anlamak da mümkün. Bizim şehrimizde ne vardır demiş Süfyan. Mesacidu ve medarisu kesiratun. Çok cami ve okul vardır. Ve fenadiku kalilatun. Az otel vardır. Bizim şehrimizde çok cami ve okul vardır ve az otel vardır. Ehaulâ'i etibbâ'u. Bunlar doktor mu? Ehaulâ'i etibbâ'u. Bunlar doktorlar mı? La hum müderrisûn. Hayır, onlar öğretmenlerdir. Ve hum ulemâ'u kibârun. Onlar büyük alimlerdir. Onlar büyük alimlerdir. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Sayfa 117'de yer alan metnin dersin çevirisini verdim size. Programımızın gelecek bölümünde inşallah ders kitabınızın 118. sayfasında yer alan konuda buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki, Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
2: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz. Senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
0: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şöyle demiştir. Üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

ciddiye almayan ve büyük günahları da işleyen fasıkların cezası ise dehşet verici cehennem ateşidir. İşte Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kullarının bu ateşe girmemesi ve kendilerini bu ateşten uzak tutmaları için onları uyarmıştır. İnsanları yaratıp imtihan alanına indirmesinden sonra sürekli olarak onlara nebiler ve rasuller göndererek onların kendilerini nasıl korumaları gerektiğini onlara haber vermiştir. Allah Celle Celaluhu her kavme bütün tağutları reddedip sadece Allah'a iman ve itaat ederek ona şirk koşmamalarını, ona hiçbir konuda ortak koşmamalarını emretmiş ve onlara haber vermiştir. Yani bütün insanlara ve cinlere aynı akide olan tevhid akidesini emretmiştir. Akide konusunda bütün kavimlere aynı akideyi emrederken, amel noktasında ise her kavme aynı şeriatı emretmemiştir. Yahudilere cumartesi balık avlamanın yasak olması gibi. Yine İsa Aleyhisselam'ın şu sözleri de buna delildir. Ben önümde olan Tevrat'ı tasdik edici olarak ve size haram olanlardan bazısını size helal kılmak için gönderildim. Ali İmran Suresi 50. ayet. Değerli kardeşlerim, nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte nübüvvet ve risalet son bulmuş, din ve şeriat tamamlanmıştır. Artık kıyamete kadar bütün insanların tabi olmaları gereken din, İslam dini ve şeriatıdır. Yani Allah'ın koyduğu ve sınırlarını belirlediği emir ve yasakları, helal ve haramlarıdır. İşte Allah Azze ve Celle'nin koyduğu bu inanç ve amel ilkelerini, helal ve haram sınırlarını çiğneyen zalim ve tağutları, mücrim ve fasıkları bekleyen dehşet verici tehlike cehennem ateşidir. Değerli Müslümanlar, hepimizin malumudur ki Müslümanların uymaları gereken iman ve amel ilkelerini bize öğreten iki ana kaynak Kur'an-ı Kerim ve onun uygulaması olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. O halde kendimizi ve ailemizi cehennem ateşinden koruyabilmemiz ancak üzerimize farz-ı ayın olan iman ve amel ilkelerini bilmek ve ihlas, takva ve sabırla amel etmekle mümkündür. Aksi takdirde ateşten kurtulmamız mümkün olmayabilir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haberiniz olsun ki her biriniz birer çobandır ve her biriniz idaresi altındakilerden sorumludur. İnsanların üzerinde amir olan kimse bir güdücüdür ve güttüklerinden sorumludur. Erkek ev halkı üzerinde bir güdücüdür ve güttüklerinden sorumludur. Kadın kocasının evi ve çocukları üzerinde bir güdücüdür ve o da güttüklerinden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malı üzerinde bir güdücüdür ve o da ondan sorumludur. Haberiniz olsun her biriniz birer çobandır ve her biriniz güttüklerinden yani elinin altında ne varsa ona layıkıyla bakıp korumaktan sorumludur. Değerli kardeşlerim, yaşı ilerlemiş olanlar, köyde yaşayanlar ve çobanlık yapanlar çobanlık sorumluluğunu çok daha iyi bilirler. Çobanlar sürülerini otlatırken çok dikkat ederler. Sürünün başkalarının koruluğuna girmemesine, haram yememesine, uçurum olan yerlerde dolaşmamasına, kurt ve vahşi hayvanların saldırmamasına, hastalık ve felakete uğramamasına çok dikkat ederler. Şu halde en değerli varlık olan insanların çobanı olan bizler, hayvan çobanlarından çok daha dikkatli olmalıyız. Bizlere Allah'ın emaneti olan hanımlarımızı ve çocuklarımızı ateşten korumak için çok dikkatli olup, Allah ve Resulünün bize emrettiği iman ve amel ilkelerine sıkı sıkı sarılarak, bu ilkelerle kendimizi ve ailemizi koruma altına almalıyız. Bu ilkeleri öğrenip eşlerimize ve çocuklarımıza da öğreterek
onlarla amel etmek

suretiyle kendimizi cehennem ateşinden uzak tutmalıyız. Bugün bu toplumda yaşayan insanların, müminlerin özellikle de işi çok zor bir hale gelmiş durumdadır. Çünkü her tarafı ateş sarmış durumda. İnsanı ateşe davet eden içki, kumar, zina, faiz ve diğer kötülükler resmileştirilmiş ve alenen işlenir bir hale gelmiş durumdadır. Her tarafımızı bizi ateşe davet eden etkenlerle kuşatma altına almışlardır. Müminler cadde ve sokaklarda, toplu taşıma araçlarında, alışveriş merkezlerinde, hülasa birçok ortamda şeytana uyan insanların toplum içerisinde icra ettikleri hayasız ve edepsiz davranışların kuşatması altında yaşamaya maruz bırakılmış durumdadırlar. Adeta haramlar Müslümanların bütün bedenine zerk edilmeye çalışılmaktadır. İşte bütün bu ahlaksızlıklardan, daha doğrusu bu kötü ahlaklardan sakınabilmek ve ateşten kendimizi ve ailemizi koruyabilmek için dinimizi çok iyi öğrenmeli ve çocuklarımızı da Kur'an ve sünnet üzere yetiştirmek için her türlü fedakarlığı yapmalıyız. Çocuklarımızın bedeninin sıhhati ve gelişmesi için onlara helal lokma yedirirken, kalplerinin, beyinlerinin ve ruhlarının gelişimi ve sıhhati için de İslam ilimleri ve İslam ahlakını öğretmek için var gücümüzle çaba sarf etmeliyiz. En birinci vazifemiz çocuklarımızı İslam üzere yetiştirmek olmalıdır. Programlarımızın ana konusu çocuklarımızın İslam ilimleri ve İslam ahlakını öğrenmesi üzerine olmalıdır. Müslümanların önceliği dünyalık ilimlerden önce İslami ilimler olmalıdır. Çünkü İslami bilgi demek İslam ahlakı demektir. İslam ahlakı demek ise adalet, sevgi, saygı, merhamet, fedakarlık ve bütün hayırlar demektir. Dolayısıyla İslam ahlakına sahip olan insanların dünyalık ilimleri öğrenmeleri dünya ve içindekiler için hayırların, adaletin, huzurun ve emniyetin hakim olması demektir. Aksi takdirde İslam ahlakından yoksun, İslam ahlakının kontrolünde olmayan ilimler bugün olduğu gibi dünyaya fesat, acı ve gözyaşından başka bir şey getirmemiştir. Ben Müslümanım diyen ebeveynler çocuklarının İslami ilimler üzere yetişmesi için ellerinden geleni yapmalıdırlar. Çocukları için dünya geleceği endişesi duymamalıdırlar. Duymaları gereken bir endişe varsa o da ahiretteki gelecekleri için olmalıdır. Dünyadaki gelecek endişesi diploma, kariyer, makam, mevki, meslek ve daha kolay bir rızık elde etme endişesi duymamalıdırlar. Çünkü yaratılış gayeleri dünyada rahat etmek, kariyer, makam, mevki ve diploma elde etmek değildir. Allah'ı razı etmektir. Rızka gelince de onun kefili Rezzak olan Allah'tır. Değerli Müslümanlar, elbette ki demek istediğimiz Müslümanların dünya ilimlerini yani tıp, kimya, matematik, fizik, sanayi ve diğer meslekleri öğrenmemesi anlamına değildir. Eğer çocuklarımıza İslami ilimlerle birlikte bu ilimleri de verme imkanımız varsa bunu mutlaka biz kullanmalıyız. Ama ikisini birlikte verecek bir imkana sahip değilsek de önceliğimiz İslami ilimler olmalıdır. Çünkü bizim birinci vazifemiz Allah'ı razı etmektir. Allah'ı razı ettiğimiz takdirde de Allah Celle Celaluhu diğer ilimleri ve ilim sahiplerini de bize hizmetçi kılacak ve rızkımızı da genişletecektir. Çünkü kendisinden korkan, takva sahibi olarak salih ameller işleyen kullarına şu müjdeyi vermektedir. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu ummadığı bir yerden rızıklandırır. Her kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Değerli kardeşlerim, bu ayetleri bir daha okuyorum. Çünkü bu ayetler muvahhid Müslümanların akidesinin özüdür.
Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Talak suresi 2. ve 3. ayetler. Evet kardeşlerim, bizler yaratılış gayemize uygun hareket ettiğimiz takdirde Allah Celle Celaluhu bizim bütün tıkanıklıklarımızı giderecektir. Bizler yalnız değiliz. Bizim her şeye gücü yeten bir Rabbimiz vardır. Eğer bizler çocuklarımızı iman ve amel esaslarını devre dışı bırakan besmelesiz eğitim kurumlarına teslim edecek olursak çocuklarımızın çoğunu kaybeder ve ahiretlerini de yıkıp yok ederiz. Yeter ki biz onun koyduğu iman ve amel esaslarına göre hareket edelim ve dolayısıyla çocuklarımızı da besmelesiz eğitim kurumlarına teslim etmeyelim. O mutlaka bize bir çıkış yolu verecektir. O halde her neye mal olursa olsun çocuklarımızı birer muvahhid, müttaki, edepli, terbiyeli ve güzel ahlaklı salihler olabilmesi için gayret etmeliyiz. Programlarımızı ve yatırımlarımızı hep bunun üzerine yapmalıyız. Eğer bütün yatırımlarımız bunun üzerine olursa hem kendimizin hem de çocuklarımızın ateşten korunabilmesi mümkün olur. Aksi takdirde paralarımızın, altın ve gümüşlerimizin, at ve arabalarımızın, yat ve katlarımızın, bağ ve bahçelerimizin bize hiçbir faydası olmaz. Faydası olamayacağı gibi hesabı da çetin olur. Şunu unutmamalıyız ki bizim için en önemli yatırım salih evlatlar yetiştirmektir. Çünkü salih evlatlar yaşadıkça bizim amel defterimizin kapanmamasına ve sevapların yazılmasına sebep olmaya devam edecektir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu bizleri de kendisinin istediği ve istediği gibi amel eden salih ailelerden ve salih evlatlar yetiştiren kullarından eylesin. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kuryel kur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dîne indallâhil islam.

Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere. Hutbeden gönüllere.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz, mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var, gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
2: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
1: Özel FM 103.2.

0: Özel Efem hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler.
2: Hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
1: Ve yalvaracaklar:
2: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

0: Özel FM uyarıyor. Hizmet ehli kişiler hiç beklemedikleri kimselerden, hatta en yakınlarından bile birçok olumsuz davranışlarla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda bile hizmet heyecanı kaybedilmemelidir. Her Müslüman, hele hele bir hizmet eri, sevdalı, sancılı ve heyecanlı olmalıdır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Hud 45-47. Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
2: Rabbim, o benim oğlumdu, ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş ve senmişsin hakimler hakimi.
1: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
2: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen büsbütün kaybedenlerden olurum.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ümmetin malını hor kullanmayın. Onu kendi öz malınızdan daha iyi koruyun ve bu konuda hassas olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir. Mahbubi, mahbubi
1: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın. Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakınının aleyhinde ve acı da olsa söyle.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Biz yaşlımızla gencimizle, çocuklarımızla, delikanlılarımızla, kadınımızla, erkeğimizle aziz İslam'a gönül vermişiz. Evet, kusurlarımızı biliyoruz. Eksiklerimiz var. Onları inkar etmiyoruz. Ama mesele iman oldu mu? Ama mesele ümmet oldu mu? Küllerinden dirilen bir ümmetiz biz. Hiç kimse bizi bundan geri bırakamayacak. Bütün zalimler buradan şunu duysun. İsrail ile duysun. Rusya'sıyla duysun. Amerika'sıyla duysun. Herkesiyle duysun ki bu ümmeti hiç kimse susturamayacak. Ve bu ümmet son bir adamı kalsın, son bir nefesi kalsın, Allahu Ekber diyecek. Allahu Ekber diyecek.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.